talan etmeye, gözümü gönlümü giryan etmeye, aşkını kendine ilan etmeye. Leyla var, Mecnun var, çöller bahane.

kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de Hülya gibisin, sen de Rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah.

saptım, saptım, saptım, saptım meleksin sen. Ben de hülya gibisin, pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin.

buz oldu kalbim. Her şey senin elinde. Dur, belki gelir sevgilim.

kalmışım hasta. Bir han köşesinde kalmışım hasta.

felek sen mi kaldın bana gülecek? Felek sen mi kaldın bana gülecek? Akıttın gözyaşımı,

benim sevdam götür yâre ver.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İbrahim Akça ve Leo Aram Tepe'ye teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla çıplak ayaklı diva ile başladık. Cesare Evora'dan bahsediyorum ve Velocidade dinleyerek başladık. Şimdi Mali'ye uzanıyoruz. Mali gitar geleneğinin önemli isimlerinden birine kulak vereceğiz. Habib Koite'den bahsediyorum. Batoumambe dinleyeceğiz. Ardından Mali'den Senegal'e doğru uzanacağız. Cheikh Lo'ya kulak vereceğiz. Il n'est jamais trop tard dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Senegal'den Dakar gecelerine, böyle biraz Afro-Cuban etkili bir Dakar gecelerine uzanacağız ve orkestra Baobab'a kulak vereceğiz. Outre Soras dinleyeceğiz. Ardından Kamerun'a gideceğiz ve Blik Bessie'ye kulak vereceğiz. Warning.

Sabahlığın ilk bölümünü Portekiz gitarıyla Cape Verde'yi buluşturan Custódio Castelo ile kapatıyoruz. In agradecimento Miss Morna dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Putumayo tarafından yayınlanan bir albümde rastladığım Emanuele Tozzi ile başladık Wall Street dinleyerek. Ve şimdi Laurent Dury radyonuzda olacak ve Polkaizm dinleyeceğiz. Ardından enteresan bir Via Conme yorumuna kulak vereceğiz. Cora Jazz Trio'dan dinleyeceğiz. Şerif Sumano eşlik edecek bu Paolo Conte klasiğine. Via Conme.

Ve Opa Zupa'ya kulak vereceğiz şimdi de. Nicola Moro eşlik edecek gruba. Mamma Mia dinleyerek devam ediyor sabahlık. Opa Zupa'ya kulak vereceğiz şimdi de. Nicola Moro eşlik edecek gruba. Mamma Mia dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Sırada Claudio Constantini var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Reminiscences olacak.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Enteresan bir baha bir göndermeyle kapatıyoruz. Eugen Cicero'ya kulak vereceğiz. Cicero Swinging Bach dinleyerek kapatacağız programı. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İbrahim Akça ve Leo Aram Tepe'ye teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Yıl 2026, ay 8, gün 229, Hızır 104.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 4, 1442 Rumi, Ağustos 4.
0: İbn Sina anma günü ve haftası 1984.
1: Marmara depremi felaketi 1999.
0: Fırtına.
1: Günün tarihi: Büyük Marmara depremi. 27 yıl önce bugün 17 Ağustos 1999'da sabaha karşı saat 3'te 45 saniye süren 7,2 büyüklüğünde merkezi üssü Gölcük olan deprem felaketi sonucunda geriye 15 binden fazla ölü, kayıp ve yaralı ile enkaz halinde binalar kalmıştı.
0: İbn Sina'yı anma haftası. Batı'da Avicenna diye tanınan dünyaca ünlü İslam filozofu ve hekimi İbn Sina 1980 yılında Buhara'da doğmuştu. Samani hükümdarlarının hizmetinde katip olarak görev yapan babası Abdullah bin Sina'dan ilk bilgileri alan İbn Sina, daha sonra devrin tanınmış bilginlerinden biri olan Natiri'den özel dersler gördü. Özellikle Euklides geometrisi üzerinde duran İbn Sina ayrıca tıp eğitimi gördü. Farabi'nin El İbane adlı eseri aracılığıyla Aristoteles metafiziği ve felsefesini öğrendi. 17 yaşındayken Buhara prensini çok tehlikeli bir hastalıktan kurtardı. Buna karşılık olarak Buhara Sarayı'nın zengin kütüphanesi yararlanması için ona açıldı. Devamı yarın.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz bugün.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı The Temptations grubunun Error of Our Ways, tuttuğumuz yolun yanlışlıkları başlığını taşıyan şarkısı, ünlü şarkılarından biriyle yaptık açılışımızı. 17 Ağustos 1973'te bu grubun as solisti Paul Williams erken yaşta hayata veda etmişti. Onun ölümünün 53. yıl dönümü, ona da bir günaydın diyoruz. Amerikalı bariton şarkıcı ve aynı zamanda koreograf kendisi Williams, kurucu elemanlarından biri, ünlü soul grubunun The Temptations'ın biri ve orijinal as solisti. Motown grubu deniyor bunlara, Motown sadası. Ve orada erken bir tarihte maalesef çekilmek zorunda kalmıştı. Emekliye ayırdı kendisini çok erken bir tarihte Williams. Ve 1973'te de açık bir intihar olduğu anlaşılan bir şekilde dünyaya veda etti. Ona da böylece bir günaydın demiş olduk. Error of Our Ways adlı ünlü şarkıyı çaldık size. Burada bunun sözleri son derece hazin de bir belirtide bulunuyor. Yani bayağı ciddi şekilde nerede biz yanlış yaptık diye. Bütün herkes birbirini, evlerin içinde bile insanlar birbirlerini öldürüyor. Buna bir son vermemiz gerekir diye giden sözleri ve dünya halinin son derece yanlış bir gidişata maruz kaldığını söylüyor. Yani yaşadığımız bu hayat biraz zorlu diyor. Her tarafta savaşlar var, açlık var. Bu yaptığımız hataları düzeltemez miyiz? İnşallah çok geç değildir. Dua edelim. Aileler, aile içinde de çocukların kötüye kullanımı var. Kimin doğruyu söyleyip kimin yalan söylediğini ayırt etmek imkansız. Artık böyle bir bütün bir nesli kaybettik diye. Ta 1970'te yapılmış bir şarkıdan bahsediyoruz. Ona rağmen böylesine bir dünyadan bahsediliyor ve dua edin, bazı şeylerin değişmesi şart. Düzeltemez miyiz yaptığımız yanlışları? İnşallah çok geç değildir. Dua edelim diye giden sözleri de olan bir şarkı var. Onu çaldık ve şimdi bakalım durumlarımızın ne olduğuna, günümüzde şarkıda söylenenden daha mı iyi değil mi, onu da şey yapmamız gerekiyor. Yani bir özetine bakacak olursak bugün haberlerinde, gezegeni serinletebilmek için hem en büyük hem de son şansımız diye yazıyor Bill McKibben, iklim konusunun en önemli aktivistlerinden ve yazarlarından bir tanesi. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her yer yanarken yangın felaketi üzerine büyük paralarla bahisler oynanıyor. Şurada yangın çıktı, burada söndü filan diye. Antalya'da COP31 için tarım arazilerinin asfaltlandığı ve otopark yapıldığı haberi var. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğim dedi. İran'da ne tweetle, ne uçak gemisiyle, ne emirle, ne seçim nutkuyla yapabilirsin bunu diye cevap verdi. Filistin'de orta çağı andıran kuşatma görüntüleri, evlerin ele geçirildiği, insanların perişan edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Türkiye'de Süleymancılar tarikatı lideri ve ailesinden dudak uçurtucu servetlerin ortaya çıktığı belirtiliyor. 200'e yakın gayrimenkul, 200 kilograma yakın altın vesaire. Türkiye'den devam edersek, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularında incelemeye alınan dosya sayısında gene açık ara birinci sırada olduğu belirtiliyor. İkinci sıradaki Polonya'ya iki kat fark atıyor. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Özgür Özel'in dokunulmazlıkları kalksın, sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın diyorlar. Bir de dünyadan ilginç haberler var. Börtü böceğin karar mekanizmalarından insanların öğreneceği birçok şey olduğu ortaya çıktı. Böyle bu konuların ve sayısız elimizde çok sayıda haber var. Özetlemek kolay değil. Ama bunların hepsini elden geldiği ölçüde sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ama öncelikle tarihte bugüne bakalım.
1: 1999 yılında bugün Kocaeli Gölcük merkezli deprem gerçekleşiyor. 17 Ağustos 99 sabahı yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğündeki depremde büyük çapta can ve mal kaybı yaşanmıştı. 17 Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissediliyor. Resmi raporlara göre 18.373 ölüm gerçekleşmiş. 48.901 de yaralanma olduğu yer alıyor bu bilgilerde. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü olduğu iddia edilmişti. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştı. Devletin yetersiz kaldığı arama kurtarma çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler seferber olmuştu. Büyük bir dayanışma hareketi oluşmuştu bu seferberlik etrafında. Ayrıca 52 ülkeden depremzedelere yardım eli uzanmıştı.
0: Evet, yani resmi raporlara göre verilen sayının neredeyse 3 katı olduğu, ölüm gerçekleştiği gibi bilgiler de dolaşıyordu etrafta. Hiçbir zaman tam öğrenilemedi. Gerçek rakam resmi rakamlara göre kaldı öyle. 18 bin küsur da kaldı. Ama yani çöken bina sayısı ise 134 bine yakın ve 600 bin kişinin en az evsiz kaldığı da biliniyordu. O rakamların da daha yüksek olması beklenebiliyordu. Evet, 2000 yılında bugünse Pablo Picasso'nun The Portrait of a Young Woman, genç bir kadının portresi adı verilen kayıp, bu isimle anılan kayıp tablo Urfa'da ele geçiriliyor. Bu olaydan 2 ay önce de yine Picasso'ya ait La Fermière çiftçi kadın tablosu da gene İzmir'de ve Dora Maar iki yüzlü kadın tablosu da Selçuk'ta ele geçirilmişti. Türkiye'nin, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Picasso eserleri bulunuyordu.
1: Evet.
0: 2000 yılında, bundan 26 yıl önceki haberlerde.
1: Eski Türkiye.
0: Eski Türkiye. Hürriyet gazetesi Urfa'da ele geçirilen 3. Picasso tablosu haberini de şu cümlelerle vermiş. Türkiye topraklarından Picasso tabloları fışkırıyor. İzmir'de de ele geçirilen 2 Picasso'dan sonra bu sefer Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ressamın Düşünen Kadın adlı tablosunu kaçak olarak yurda sokan 5 kişi yakalandı. Habere göre 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Kuveyt Müzesi'nden Picasso'nun Düşünen Kadını ve 200'lü Kadın adlı tabloları da farklı tabloları da Iraklı bir subay tarafından çalınmıştı. Kuzey Irak'tan peşmergeler aracılığıyla Türkiye'ye sokulduğu iddia edilen tablolar da İzmir'de ele geçirilmişti. Picasso'nun bulunamayan bir tablosu da, diğer tablosu Düşünen Kadın için ise Kültür Bakanı İstemihan Talay Bulan'a ya da ihbar edene değerinin %2,5 oranında ödül koymuştu. Kayıp tablo Urfa'da polis operasyonu sonucunda ele geçiriliyor. Ancak Kuveyt yönetimi çalınan tablolar olmadığını açıklamıştı.
1: Evet.
0: Bu da
1: nereden geldiği belli değil tabloların yani.
0: Evet. Yıl dönümlerini anarken de bir de şeyden bahsedelim. İlginç bir doğayla ilgili bir Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı adlı kitabında geçen bütününü okumaya çalışmış ama bazı günlerde cumartesi ve pazara denk gelen günlerde söyleme fırsatımız olmamıştı, okuma fırsatımız. Şimdi onlardan birini de 16 Ağustos itibariyle, belki gün itibariyle, pardon dün itibariyle 16 Ağustos 1988'de olan bir olayı anlatıyor. İntihar tohumları başlığında. Bitkiler yaklaşık 360 milyon yıldan beri, daha sonra yeni bitkiler ve yeni tohumlar verecek olan doğurgan tohumlar üretiyorlar ve bize yaptıkları bu iyiliğin karşılığında bizden asla tek kuruş istemediler diye başlıyor. Ama 16 Ağustos 1998'de her Ekim döneminde yeni tohum satın almaya mecbur bırakan kısır tohumların üretim ve satışını takdis eden patent Delta and Pine şirketine verildi. 2006 yılı Ağustos ayının ortalarında kutsal çağrışımlı bir isme sahip Monsanto şirketi Delta and Pine'ı satın alınca patentin de sahibi oldu. 2006 yılında Ağustos'ta, 16 Ağustos'ta. Bu da ilginç. Şirketin isminde geçen Santo sözcüğü İspanyolca'da aziz anlamına gelir diye de dipnotu koymuş çeviren Süleyman Ege. Süleyman Doğru, pardon. Monsanto böylece evrensel gücüne güç kattı. İntihar tohumları ya da terminatör tohumlar diye de adlandırılan bu kısır tohumlar kendileriyle birlikte herbisit, pestisit, transgenik eczacılığın diğer zehirlerini de satın almak zorunda bırakan çok kazançlı bir sektörün bir parçasını oluşturuyorlar. 2010 Paskalya'sında depremden birkaç ay sonra Haiti Monsanto'dan büyük bir hediye alıyor. Kimya endüstrisi tarafından üretilmiş 60 bin torba tohum. Köylüler bağışı almak için bir araya toplandılar, geldiler ve torbaları kocaman bir ateşte yaktılar. 2010 Paskalya'sında da böyle bir şey olmuş. Evet, şimdi haberlerimize geçebiliriz. Tabii ki iklim ve yangınlarla başlayalım, değil mi?
1: Evet, hafta sonu özellikle Avrupa'da çok ciddi orman yangınları vardı. Bunlardan bir kısmının görüntüleri sosyal medyaya da düştü. Özellikle Hırvatistan'daki orman yangını, şu ana kadar bir kişinin öldüğü de söyleniyor. Çok sayıda yaralı var. 1200'den fazla kişinin tahliye edildiği orman yangınları. Gece yanarken inanılmaz, gerçekten böyle cehennemi görüntüler diyebiliriz. Böyle büyük görüntüler vardı. Cayır cayır yanmakta olduğuna dair. Ama sadece Hırvatistan'da değil, orman yangınları Yunanistan'da, orada da iki kişinin ölümüne sebep olmuş durumda şu ana kadar. Fransa'da yine orman yangınları devam ediyor. İspanya'nın kuzeyinde ve güneyinde, Belçika'da ki tarihin en büyük orman yangınının yaşanmakta olduğu 2700'den fazla hektarlık alanın, orman alanının şu ana kadar yandığı söyleniyor. Tüm bu orman yangınları içerisinde bir de sizin açılışta böyle kısaca değindiğiniz özet bölümünde orman yangınlarının artık bahis sitelerine düştüğünü öğrendik. Buna da bahis oynanmaya başlanmış.
0: Dünyanın en yakıcı skandallarından bir tanesi. Evet. Söylenebilir. Yani ölen, mahvolan evlerinden, bütün mal varlıklarından filan yok olan, zaten yoksul durumda olanların her şeylerini kaybettiği yangınlar sırasında acaba bu yangından ne kadar para kazanabiliriz diye bahis mekanizmaları işliyor. Dünyanın evet. Hali ilginç yani.
1: Daha önce de konuştuğumuz, özellikle Haluk Levent'le birlikte konuştuğumuz bu Polymarket isimli tahmin piyasası diyorlar bunlara. Orada açılıyormuş bu yine tahminler. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti, biliyorsunuz, Venezuela devlet başkanının kaçırılmasında rol oynayan askerler, Amerikan askerleri de bahis oynadıkları ortaya çıkmıştı. On binlerce dolar kazanmışlar. İran Savaşı, Gazze, işte Lübnan Savaşı'nda neresi vurulacak, şu gün şu saatte burası vurulacak vesaire diye, savaş şu tarihte başlayacak diye bahisler oynanıyordu ve içeriden bilgi alınması gibi durumlar söz konusuydu. Şimdi de bu piyasa şey tahmin piyasalarında kullanıcılar yangınların ne kadar büyüyeceği üzerine, hangi bölgelere yayılacağına, ne zaman kontrol altına alınacağına bunlara bahis koyuyorlarmış. 5 gün sürer bu yangın, şu kadar alan yanar falan diye mesela bahis oynuyorlarmış ve para kazanıyorlarmış bundan. Ama
0: Kaç
1: işin tabii
0: ölüm
1: ki
0: olabileceği üzerine de oynanıyor muymuş
1: kesin
0: yani?
1: vardır.
0: Evet,
1: Kesin
0: vardır.
1: vardır böyle şeylerde. Haberde yok, T24'ün haberinde. Ama işin tehlikeli yanı şu. Tabii orman yangınları insan müdahalesiyle çıkabiliyor. Dolayısıyla orman yangınlarının çıkartılma ihtimalinden endişe ediliyor. Yani şu ana kadar böyle bir şey, yani bahis oynadığı için orman yangını çıkartan birine rastlanmış değil. Ama böyle bir ihtimalin olduğu söyleniyor.
0: Burada çok ilginç olan bir noktada şey, yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlışsam beni düzelt lütfen. Polymarket bahis şirketi Jared Kushner'ın da ortağı olduğu bir şirketti. Öyle değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Yani
1: Bakayım, ben hatırlayamadım açıkçası, hemen bakarım.
0: evet, Jared Kushner da damat. Donald Trump'ın damadı. Vallahi Gazze'de filan da bahisler filan işler yapan birisi olduğu için şirketinde, evet öyle, ona bakarız yani. Ben aklımda yanlış kalmadıysa öyle bir şey var.
1: Şu ana kadar gördüğüm şeylerde ilişkisinin olmadığı söyleniyor. Böyle iddialar çıkmış ama
0: Ha, iddialar, evet iddialar, ama tam yalanlandığını da hatırlamıyorum ben. Böyle bir şey vardı. Evet, öte yandan da tabii bir de son derece trajikomik mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Fransa orman yangınları ve aşırı sıcaklıklarla boğuşurken korkunç yangınlarla, Emmanuel Macron'un da Cumhurbaşkanı tatilde jet ski yaparken ve kaslarını sergilerken görüntülenmesi siyasi bir krize yol açmış. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı megalomanyak olmakla ve halktan kopuk olmakla suçlamış. Gazete Oksijen'in haberi değil mi bu da?
1: Evet.
0: Tarihin en ağır orman yangınları ve aşırı sıcak hava dalgalarıyla binlerce kişi öldü yani sadece Fransa'da.
1: Öldü
0: Tespit edildi.
1: mü?
0: Aşırı sıcaktan yani.
1: Ha, tamam, evet.
0: Öyle bir sırada yani jet ski yaparken Solcu La Prensa dergisinde Alexis Corbière de Cumhurbaşkanı'nın güneş gözlüklerini, kas şovunu kaslarıyla gösteri yapmış ve kullandığı deniz aracını eleştirmiş. Kurgulanmış bu görüntüler kendisinin mutlak megalomanisiyle ülkedeki ekolojik, sosyal ve demokratik krizden ne kadar habersiz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor demiş. İlginç değil mi?
1: Evet, zaten kendisi zenginlerin başkanı deniyormuş. Geçmişte yatırım bankacılığı yaptığı için de hatta Roma tanrısına atıfla Jüpiter lakapları takılmış Macron'a. Bunlardan haberim yoktu açıkçası. Ulusal kriz anlarında ise sık sık halktan kopuk ve kibirli olmakla suçlanıyor zaten Macron deniyor. Şimdi de orman yangınları sırasında böyle jet ski ile pozlar verdiği için eleştiriliyor Fransız basını tarafından.
0: Ayrıca eşinin de Brigitte Macron, kendisinin hocasıydı, öğretmeniydi bildiğim kadarıyla. Sonradan evlendiler. Öğrencilik yıllarından kalma bir aşk yani. 73 yaşında şimdi Brigitte Macron. O da şort, tişört ve şapkalı tatil fotoğraflarına yer veren Paris Match ünlü dergi, tüm başkanlık ekibinin adeta bir yaz kampı havasında olduğunu yazmış.
1: Evet.
0: İlginç
1: Çok.
0: bir dünyadayız yani gerçekten. Ve sosyal medya yasağına da yargı engeli gelmiş. Değil mi?
1: Evet.
0: Söz konusu tatil fotoğrafları 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirme planının yargıdan döndüğü gün yayınlanmış bu fotoğraflar, tatil fotoğrafları.
1: Ki yani Fransa'daki orman yangınları bu yıl rekor seviyede deniyor. Son 20 yıldaki ortalama hemen hemen 15 bin hektarmış yanan orman alanı. ortalama olarak. Bu yıl 95 bin hektara ulaşmış durumda ki daha Ağustos ayındayız, yani orman yangını sezonu da devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir dönem sırası, böyle bir felaket yaşanırken ülkede Bordo yangınlarında 220 bin kişinin tahliye edildi daha 2 hafta önce söyleniyor. Hatta geçtiğimiz hafta, 2 hafta bile olmadı. Dolayısıyla böyle bir umursamazlık Fransa'da tabii ilginç.
0: Evet, yani Bill McKibben de bu konuda önemli bir yazı kaleme almış. Zaten sürekli takip ediyor bunu. Daha önce yaptığı bir TED konuşmaları var ya, Nisan ayında yaptığında zaten yani yeryüzünün bu baharda yazdığı, Nisan'da yazdığı şeyde geçen bahardan 3 kat daha fazla güneş enerjisi üretiyor. Bu güneş enerjisi o kadar ucuz ve yaygın ki Avustralyalılar 3 günde her akşam üzeri bedava elektrikten yararlanabilecekler. 3 saat boyunca diyordu. Yani 400 bin yıl yoğun şekilde çalıştıktan sonra ve İşte odun toplayıp ateş yakacak şeyler yapıp bu ücretini ödeyebilmek için bazı insanlar birdenbire bu mülke tamamen bedava olarak sahip olabilecekler diyordu. Ve Kaliforniya'da, dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Kaliforniya eyaletinde şimdi yenilenebilir enerjinin %100'ünden fazlasını üretiyor. Kaliforniya diyordu. Müthiş bir şey. Ve geceleri de güneş battığı zaman büyük yeni ucuz bataryalar üstelik karanlığı gündüze çevirebiliyordu. Pakistan'da da köylüler, yoksul köylüler burunlarına kadar dizel gücüne sahip olabilmek için batmış olanlar ödeyemedikleri, şimdi %30 daha ucuz yakıt kullanıyorlar 2 yıl öncesine göre ve özellikle de çok ucuz güneş panelleri yapıp bunu, hatta bir şey de kullanamıyor. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Bunu tekrarlıyor önemli bir şekilde. Yani çelik çerçevesini satın alma gücü olmadığı için Pakistan'da böyle olduğu gibi plakaları kendi tarlalarına, bahçelerine ve tavanlarına, çatılarına koyuyorlar. Ama böylesine her şeyin karanlığa gittiği bir 10 yıl içinde bu tek büyük şey bizim doğru giden diye birdenbire bir temiz ve bol enerjili elde edebileceğimiz bir gelecek inşa etmek durumundayız. Yani çok kritik bir noktadayız. En kritik noktadayız diye yazıyordu bu şey noktasını TED Talk dedikleri konuşmada. Güneş bize yeterince ışık ve sıcaklık ve fotosentez yoluyla da yiyeceğimizi veriyor. Şimdi istediğimiz bütün güçle hareket edebiliriz. En son mümkün olan noktada geldi bu armağan bize. İnanılmaz bir günah olur bunu harcamak, kötüye harcamak ve insanların sıcak ve yorgun, yanan dünyamızda önümüzdeki birkaç yıl içinde yepyeni, güzel, mükemmel bir projeye dönüştürme fırsatımız hala var. İşte onu kullanmayı akıl edebilecek miyiz, gücü bulabilecek miyiz, bütün mesele burada diye de Bill McKibben son 2 yazısını buna hesabında yapmış oldu. Yani çok, ya bunların her ikisini de web sitemizde de kullanabiliriz ama şimdi bu iklim meselesiyle birinci yarım saati tamamlayalım, değil mi?
1: Evet, daha sonra devam ederiz.
0: Tamam. Ara.
3: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, Türkiye'deki büyük yangınlarında bazıları söndürülmüş gibi görünüyor. Epey vardı. Marmaris'te büyük bir yangın vardı değil mi? 2 gün boyunca devam etmişti.
3: Evet, Cuma günü başlayan bir yangın vardı Marmaris'te. Dün itibariyle bu yangın kontrol altına alındı diye geçiyor. Birçok internet gazetesi üzerinden okuyoruz bunu. Tamamen söndürülmüş değil anladığım kadarıyla henüz, ancak
2: kontrol altına
3: evet kontrol altına alındı diye geçiyordu en son gelen haberler.
2: Evet, burada da bir bahis oynandı mı acaba diye düşünmeden edemiyor insan yani bu konuda da. Çok sakat bir mantıktan bahsetmekteyiz yani. Üzerine gidilemeyen. Evet, oradan da bir de çok ilginç bir şey haber vardı. Karar gazetesinde çıkmış olan böceklerden, börtü böcekten daha iyi karar verme mekanizmasına ulaşmak için ne öğrenebiliriz başlığıyla, değil mi? Çok ilginç bir şey.
3: Evet.
2: Karıncalar en iyi seçeneği bulabiliyorlarmış, değil mi? BBC Türkçe'nin haberi. Karar oradan almış yani.
3: Evet, şöyle geçiyor haberde: insanlar sahip oldukları gelişmiş düşünme yeteneğine rağmen her zaman doğru kararlar veremiyorlar deniyor. Buna karşılık son derece küçük beyinlere sahip böcekler bireysel olarak sınırlı yeteneklere sahip olsalar da birlikte, yani kolektif hareket ettiklerinde oldukça etkili sonuçlara ulaşabiliyorlarmış. Böceklerin problem çözme yöntemlerinden esinlenen bazı sistemler bugün ulaşım, lojistik, iletişim ve planlama gibi alanlarda kullanılıyor deniyor. Evet, BBC'den alınan bir haber bu. Keşifçi karıncalardan söz ediliyor örneğin. Keşifçi karıncalar farklı güzergahları deneyerek yiyecek arıyorlarmış ve geçtikleri yerlere feromon, yani hormon herhalde bu, bırakıyorlar.
2: Evet.
3: Daha verimli bir rotayı bulan karıncalar bu yolu daha hızlı tamamladıkları için aynı güzergahtan tekrar geçme ihtimalleri artıyormuş. Böylece iyi rotanın üzerindeki feromon yoğunluğu giderek yükselirken diğer yolların izleri zamanla siliniyor denmiş. Dolayısıyla daha verimli olan yolu takip ediyormuş diğer, ondan sonra karıncalar.
2: Evet, böylece seçeneklerin tamamını kullanmak gerekmiyor. En verimli güzergaha hemen yönelebiliyorlar yani.
3: Evet, karınca kolonisi optimizasyonu diyorlarmış buna da bilim insanları.
2: Bayağı ilginç bir araştırma bu BBC'nin verdiği.
3: Arılar da var zaten.
2: Evet.
3: Siz de daha önce okuduğunuz bir kitaptan söz ediyordunuz. Arıların işte demokrasisi mi? Öyle bir şey
2: evet,
3: anlatıyor.
2: Tabii, tamam. Toplu karar veriyorlar.
3: Evet.
2: Ne zaman kovanı terk edeceklerini ve nereye gidecekleri üzerine saatler süren vızıltılı oylama yapıyorlar. Yani.
3: Bu çok ilginç.
2: Ve bu gerçek yani. Hiç öyle tasavvur değil. Kitabın yazarını unuttum maalesef şimdi. Yani karınca kolonisi optimizasyonundan arılar da kararlarını nasıl ortaklaştırıyor üzerinde de bireysel keşifleri kolektif karara dönüştürüyorlar. Yani hepsi ayrı ayrı bölgeleri inceliyorlar kaşif arılar. Ardından yuvaya dönüp buldukları yerleri dans ederek, üstelik sallanma dansı adı verilen hareketlerle diğer arıları anlatıyorlar. Ve dansın süresi ve biçimi keşfedilen yerin niteliği ve konumuna ilişkin bilgileri içeriyor. Başka arılar da aynı bölgeyi inceleyip kendi değerlendirmelerini koloniye aktarıyor. Bir süre sonra belli bir seçenek daha fazla destek toplayınca ortak bir tercihte buluşuyor koloni.
3: Evet.
2: Çok ilginç yani.
3: Kolektif davranarak bireysel hataların önüne geçiyorlar yani.
2: Evet, tamamen öyle. Çekirgelerde de öyleymiş zaten. Bir de hamam böcekleri farklılıklarla daha hızlı karar veriyorlarmış. Grup içindeki kişilik farklılıklarının her zaman dezavantaj olmadığını gösteriyormuş. Bazıları daha cesur ve keşfetmeye yakın, bazıları daha temkinliymiş. Bilgisayar simülasyonlarında farklı davranış özelliklerinin bulunduğu grupların kolektif kararları daha hızlı alabildiği görülmüş. Meyve sinekleri de risk hesabı yapıyormuş. Yani diyorlar ki bilim insanları, böceklerin davranışları, iyi kararların her zaman tek bir kişinin, yani imparator, kral ya da cumhurbaşkanıyla olmuyor anlaşılan.
3: PHK'yla almıyorlar kararla diyor.
2: Evet. Tek bir kişinin bütün seçenekleri tek başına değerlendirmesinin olmayacağını, ortaya çıkmayacağını gösteriyormuştuk bunun. Bazen en iyi sonuç farklı seçeneklerin denenmesinden, bazen çoğunluğun oluşmasından, bazen tarafsız kalabilmekten, bazen de grubun farklı karakterlere sahip olmasından doğuyor diye. İlginç değil mi?
3: Evet. Yani böyle kıssadan hisse vardır ya, Ezop masallarında böyle bol bol hayvanlar geçer. Öyle olmuş yani
2: Evet,
3: burada.
2: tamamen öyle yani. Bu BBC'den, yok, Karar Gazetesi'nin haberi de, ha, BBC'den evet aldı
3: Evet.
2: bir haberdi bu. Evet, yani buradan da İran meselesine mi geçelim biraz, savaş durumuna?
3: Evet, hala bu Hürmüz Boğazı ve İran'daki ateşkes anlaşması meselesi çözülebilmiş değil. Ancak Donald Trump çılgın açıklamalar yapmaya devam ediyor. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğinden söz etti. Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim dedi. Son dönemlerde yaptığı çılgın açıklamalardan bir tanesi.
2: Bu Grönland'dan da büyük bir haber yani. Amerika'nın parçası yapmak
3: Evet,
2: Hürmüz
3: tek
2: Boğazı.
3: bir Amerikan askeri henüz çıkarma yapabilmiş dahi değil Hürmüz Boğazı'na.
2: Tek kocalı Hürmüz olacak diyor yani.
3: Evet,
2: Yedi.
3: Hürmüz Boğazı ismi üzerinden diyorsunuz. Doğru.
2: Evet. Yedi kocalı değil yani.
3: Evet, Hürmüz Boğazı'nın kenarlarına özellikle son dönemlerde bombalar yağdırıyordu. Ama bir yandan da İran ordusunun tamamen bittiğini, tükendiğini söylüyordu. Ama tek bir Amerikan askeri çıkartmayı dahi de göze alabilmiş değil. Zaten İran da cevap vermiş burayı Amerikan toprağı yapacağını söyleyince. Tweetle olmaz bu işler demiş İranlı yetkililer de.
2: Evet, son derece iyi bir cevap aslında bana sorarsan.
3: Evet. Boğaz, yani Hürmüz Boğazı tweet atarak alınmaz diye bir yanıt gelmiş.
2: Tweetle alamazsın, tweetle ele geçiremezsin. Klavye başında toprak alınmaz demişler Trump'ın Hürmüz hayaline. Soğuk duş deniyor haberde. Bayağı ilginç bir şeyden bahsediliyor, değil mi?
3: Evet. Bu arada bir de bu USS Abraham Lincoln
2: Evet,
3: uçak gemisi vardı. 9 aydır hiç karaya çıkmadan oradaki binlerce asker işte görevdeydi. İntihar girişimlerinden artık söz ediliyordu. Donald Trump ise hiç bunları umursamamış. Valla yeterince görev yapmadı demiş. Yok öyle bir şey uzun süredir denizde olduğuna dair. Hiç böyle bir şey yok demiş. Bir muhabir yönetmiş kendisine bu soruyu. Mürettebat ailelerinin askerlerin durumundan endişe duyduğunu hatırlatması üzerine, hayır hiç de endişeli değiller diye muhabiri hemen geçiştirmiş yani orada. Ama hemen ardından da demiş ki USS George Washington uçak gemisi zaten Lincoln'ın yerini alacak demiş. Ama yani madem sorun yok, yeteri kadar görev yapmadıysa niye yeni bir uçak gemisi gönderildi oraya? O zaman o da anlamsız olurdu ama. İşte Donald Trump
2: evet.
3: böyle biliyorsunuz.
2: Ya İran yalnız tweetle değil, ne uçak gemisiyle de, onu da gönderme yapmış. Abraham Lincoln'ın adını vermeden, ne emirle, emirnameyle, ne seçim nutkuyla.
3: İşte Donald Trump
2: Evet.
3: böyle biliyorsunuz.
2: Ya İran yalnız tweetle değil, ne uçak gemisiyle de, onu da gönderme yapmış. Abraham Lincoln'ın adını vermeden, ne emirle, emirnameyle, ne seçim nutkuyla yapabilirsin diye

0: ve inanılmaz bir ruh haline içine, karamsar bir ruh haline içine gelmişler ve bazı askerlerin eşlerine yazdıkları mesajlarda ya da mektuplardan ortaya çıkan şey şu: doğrudan da oraya intiharı gerçekleştirmek üzere kendilerini güvertenin metrelerce yükseklikteki şeyde atmalarını arkadaşları tarafından engellendiği gibi devasa haberler vardı. Ama henüz Trump'ın, yani intihar gemisi hakkında yeterince görev yapmadı, daha çok bekleyecek diye konuşması yapmış. Kirli sudan, gıda kıtlığından bahsediyorlar. Ve yani askeri standartlarda operasyonel zorunluluklar engellemediği sürece her gemi her 30 ila 45 günde bir liman molası veriliyor. Bu 200-250 günde hiç liman molası falan verilmeden bir durum. Yani The Military Times gazetesine konuşan asker aileleri de hijyen ürünleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum olduğunu söylemişler mürettebatın. Klima sistemleri çalışmıyor demişler. İçme suları kirli ve ciddi gıda yetersizliği var. Aileler de mürettebat arasında tükenmişlik ve aşırı düşük moralin hakim olduğunu vurguluyormuş. Onlara moral vermiyor mu Trump ve Hegseth?
1: Hiç ihtiyaçları yok. Onlar muhteşem Amerikan askerleri. Öyle özel bir morale de ihtiyaçları yok.
0: Yani Amerikan donanması tarafından yapılan resmi açıklama var ama evet, yani intihar düşüncelerinde veya girişimlerinde bir artış gözlenmedi demiş. Aynı.
1: Tabii. Hiç şüphem yok böyle olacağından.
0: Uyduruyorlar herhalde. Ha, İran'ın tepkilerinden biri de çok ilginçti. Onu da söylemeyi ihmal etmeyelim. Günün mana ve ehemmiyetini ortaya koyan durumlardan bir tanesi Tahran, Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını bu sefer edebi bir cevap da vermeyi de tercih etmiş. Eklemiş yani onu da. Karamazov kardeşlerden Dostoyevski'nin Washington'ın tutumunu eleştirirken Boğaz üzerindeki kontrolün İran'ın elinde olduğunu vurgulamayı söylüyor ve şey, Dostoyevski'nin romanından bir pasaj paylaşmış. Kişinin kendisine söylediği yalanlara inanmasının zamanla gerçeği ayırt etme yetisini kaybetmesine ve hem kendisine hem de çevresine duyduğu saygıyı yitirmesine yol açtığı anlatılıyormuş.
1: Evet. Ama pasajı vermemişler haberde. Ben ona şaşırdım. Bir aradım, merak ettim açıkçası neyi almışlar.
0: Evet,
1: Sadece yoruma yer vermişler.
0: Dostoyevski işte, evet, yani Karamazov kardeşlerden bir bölüm. Ben de okumuş olmama rağmen hatırlamadım onu tabii. Ama İran'da derin bir kültüre sahip olduğunu söylemeliyiz. Yani Chris Hedges de Trump'ın zaten Şiirpost'ta yer alan yazısında bir İran'ın Trump'ın İran'a açtığı savaşın bütün Amerikan imparatorluğunu da yıkmakta olduğuna ilişkin ilginç bir yazısı var ve konuşması da var aslında. Doktor Miriam François ile Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges'in bir başka mülakatı var. Çok kapsamlı ve Amerikan İmparatorluğu'nun aslında savaşın, yani Chris Hedges diyor ki savaşın bu yolsuzluklarla, harp vurgunculuğuyla, savaş vurgunculuğuyla, zenginleşmesiyle ve demokrasinin çürümesiyle beraber Amerikan İmparatorluğu'nun tam bir çürümeye, çöküşe geçtiğini söylüyor. Ve yani siyasi kurumlar çökerken elitler de kendilerini bu yıkımdan büsbütün zengin hale getirirlerken Hedges diyor ki tek kurtuluş yolu organize doğrudan eylem diyor. Tek gücü bunu, yani sürekli savaş mekanizmasına karşı durmanın tek yolunun

0: organize doğrudan eylem olduğunu söylüyor. Tıpkı küresel ısınma ya da iklim değişikliği gibi diye de ben ekleyeyim. Yani çok ilginç aslında bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri savaşı kaybetti. Başka söylenecek hiçbir şey yok diyor. Yani İran gayet etkili bir şey, asimetrik savaş uyguladı. 1979'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile zaten kendi devriminden beri, 50 yıldan beri neredeyse bu çatışmaya hazırlanıyordu. İranlılar Trump'ın ve Batı dünyasının basınının da onları çizdiği gibi bir grubun çok ötesinde. İran son derece eğitimli, zengin ve derin bir Pers kültürüne sahiptirler diyor ki programcılarımızdan Milat Bülent Kılıç'ın da Fizan Ekspresi programında zaman zaman dile getirdiği gibi derin Fars kültürü çok etkili bir şey yaratıyor orada da ve onlar oldukça hazır durumdalar. Ben hiçbir şekilde taraftarı değilim ve neler çektim şeyin gazetecilik yaparken diyor Chris Hedges, İran'la hapse de attılar beni zamanında ama buna karşılık bunları da görmek lazım. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor. Amerika Birleşik Devletleri önemli bölümlerini harcadı, bitirdi. Mühimmatının, silahlarının, roketlerinin ve muhtemelen Çin ve Rus istihbaratının desteğiyle artık özellikle de İran, özellikle Çin ve Rusya istihbaratından da destek alarak stratejik olarak önemli hedefleri, özellikle radar istasyonlarını vurmakta ustalaştı. Bu da bunu durduracak bir şey yok diyor. En berbat durumlardan bir tanesi de gazetecilik. Yani hiçbir şekilde gerçekleştirilmiyor. Yayıncılık doğru dürüst yapılmadığı için bunlar konuşulmuyor hiçbir yerde diyor. O yüzden de gazetecinin görevi, yayıncının görevi kesinlikle güçlüleri hesap vermeye zorlamak ve bu güç sesleri çıkartmak, bizden duyulmayan sesleri duyurabilmekti. Bu gazetecinin rolü budur diyor. Yani uyarıda imparatorlar sadece savaşları kaybettikleri zaman kaybetmezler, çökmezler. Gerçeklik işe yaramaz hale gelince ve kar ilkelerinin önüne geçince ve gelecek üzerinde söz sahibi olanlar da gemi batarken, onlar söz sahibi olmaya devam ederken çöker bu diyor. Yani sonuç olarak bakalım kim bu boyun eğmeyenlerin isyanı örgütlenebilirse nasıl bir sonuç alacağımızı hep beraber göreceğiz diye bir etraflı söyleşi yazı kaleme almış, söyleşi yapmış. Evet. Buradan Türkiye'ye geçelim, değil mi?
1: Evet, hafta sonu Türkiye'deki gelişmeler de önemliydi. AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü mitingi gerçekleşti. Burada AKP'ye yeni katılımlar oldu. 7 belediye başkanı ve bazı vekiller AKP'ye katılmışlar. Hemen hepsi CHP'li diye geçiyor. Hangi CHP, yani yeni partiye geçen var mı bunlardan bilmiyoruz ama CHP'li diye yazıyordu
0: Evet.
1: haberde. Zaten daha önce bir Butlan CHP'si yönetiminden birisi şey demişti. AKP'yle oldukça yakınlaştık, o yüzden bu geçişler yaşanıyor gibi bir şey söylemişti. Şimdi CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı, Kahramankazan Belediye Başkanı, Domaniç Belediye Başkanı, Hayraboğlu Belediye Başkanı ve Eceabat Belediye Başkanı CHP'nin. Bunlar AKP'ye katılmışlar. İki partiden daha belediye başkanları var. Birisi Yeniden Refah Partisi'nden yine AKP'ye katılmış Tavşanlı Belediye Başkanı. Bir de DEM Partili İdil Belediye Başkanı AKP'ye katılmış. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil tabii. DEM Parti'den geçişler zaman zaman oluyordu ama çok nadir. Böyle bir gelişme yaşanmıştı hafta sonu. Bu 25. yıl mitingi sırasında. Bu arada CHP ile ilgili bir başka haber, yine siz özetler sırasında biraz değinme fırsatı bulmuştunuz. CHP Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecekmiş. Bunu daha önce de Demirtaş'ın biliyorsunuz dokunulmazlığı kaldırılırken de anayasaya aykırı ama evet diyeceğim
0: Demişti
1: diyordu.
0: Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
1: Evet,
0: demişti.
1: şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu başındaki CHP Özgür Özel için bu sefer aynı şeyi yapacakmış. İlkeli siyaset yaptıklarını söylüyorlar. Bunu söylerken sadece milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığı olmalı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten Selahattin Demirtaş meselesinde de sık sık bunu dile getirir. Biz dokunulmazlıkların kaldırılmasını programımıza almıştık. Seçim programımızda var. Dolayısıyla nasıl hayır deriz diye oldukça uyduruk bir şey söylüyor. Açıklama getiriyor. Dolayısıyla önüne gelen her fezlekede o zaman evet oyu verecek anlamına
0: Evet,
1: geliyor.
0: yani
1: Yani
0: yargı dokunulmazlığı ve başka dokunulmazlıklar kalmayacak ama kürsü dokunulmazlığı kalacakmış, öyle mi?
1: evet, sadece kürsü dokunulmazdı olmalı diyor. Tabii yani milletvekillerinin bu dokunulmazlık meselesi çok uzun zamandır tartışılıyor ve parti programında bunu almış olması da belki anlaşılabilir bir durum ama bu özelde yani çeşitli muhalefet milletvekilleri özelinde fezleke geldiğinde bunlara evet demek bu biraz tuhaf. Yani yarın bir gün mesela Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelse o zaman CHP'den yine evet oyu vereceğini beklememiz gerekir ama öyle mi olur? Hiç emin değilim bir yandan da. Şu ana kadar Özgür Özel hakkında yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında 62 fezleke bekliyormuş. Bunlardan işte eğer oylamaya gidilecek olursa CHP'nin evet oyu vereceği bilgisi var şu andaki haberlerde. Ömer Bey burada mısınız? Düştünüz mü? Şu anda bir kesinti herhalde oldu diye tahmin ediyorum. Ömer Bey'e ulaşmak zor. Evet tamam, Ömer Bey düşmüş. Şu anda sessizlikten dolayı ben mi düştüm diye bakıyordum ama Ömer Bey şu anda düşmüş. Son birkaç dakika kalmışken çerçeve yasaya dair hafta sonu çok sayıda yorum vardı. Bunlardan bir tanesi Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevinde İmralı heyetinden kendisini ziyaret edenler oldu. Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı çerçeve yasaya ilişkin mesajlarını paylaştılar. Tüm taraflar üzerine düşeni yapacaktır diyor. İkisi de morallerinin yüksek olduğunu heyet açıkladı. Arkadaşlarımızın morali yüksekti. Herkese selamları vardı. Süreci cezaevi koşullarının el verdiği ölçüde yakından takip ettiklerini söylediler. Görüşmede arkadaşlarımıza çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verdik. Onların değerlendirme ve önerilerini aldık denmiş. Ve kendilerinin bu sürece destek verdiklerini belirtiyorlar. Ayrıca hafta sonu yönetmen Emin Alper bir açıklamada bulunmuş. Çerçeve yasa bir dönüm noktası, uygulanması mücadeleye bağlı diyor Emin Alper. Kitlesel tüketime açık sinema dışında bağımsız sinemanın da geçmiş travmalarla ve yaralarla yüzleşebilmesi için öncelikle özgür olması gerekiyor demiş. Daha önce de son zamanlarda yaptığı bir film vardı biliyorsunuz Emin Alper'in Kürt sorununa dair. Dolayısıyla bunun üzerinden çerçeve yasayı da değerlendirmiş ve bir dönüm noktası uygulanması mücadeleye bağlı diye bir açıklamada bulunmuş. Ayrıca Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da sürece dair bir açıklaması vardı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı bu şekilde geçiyor. Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu 26'nın kapanış töreninde konuşmuş. Türkiye'nin çok merkezli yeni dünyanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu savunmuş ve yakalanan ivmenin hemen her alanda öne çıkan dünya çapında bir hamlenin başlangıcı olduğuna dikkat çekmiş. Ardından da çerçeve yasaya değiniyor. Numan Kurtulmuş. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz diyor. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir diye bir açıklama gerçekleştirmiş. Evet, Ömer Bey'in teknik sorunu sürerken şimdi bir araya gidelim, ardından Ali Bilge ile devam edeceğiz.
2: Açık Gazete.
3: Bir cephe. Şkuni ayaşay kon. Eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozuz orom. Bozok juk oçiz orom. Habe kabozu şaokot ilaksey. Yaşay şkuni a koyuz fido do biyucaz.
4: Apaçık Radyo.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
4: Günaydın.
3: İyi haftalar herkese.
2: İyi haftalar, teşekkür ederiz. Bir geçici, küçük elektrik kesintisi sorunu da yaşadık. Biraz gecikerek bağlandık. Evet, ekonomi politikte bugün AKP'nin 25. yıl dönümü değerlendirmesi yapalım diye konuşmuştuk, değil mi?
3: Evet. Aslında bizim radyo yayınlarına ekonomi politik olarak başlamamız da AKP iktidarı aynı aylar, aynı tarihlere rastlar. O nedenle geçen iktidarda geçen 24 yıl boyunca AKP'ye ilişkin sürekli değerlendirmelerde bulunduk. Ömrümüz bununla geçti. Programların içinde de sürekli siyasal ve iktisadi durumu konuşurken AKP'ye ilişkin gelişmeleri de hep anlattık, yorumlamaya çalıştık bu tarihi. Şimdi 2001 yılında kuruldu. 2002 Kasım'ında iktidar oldu. Ve kesintisiz bir iktidar dönemi 24 yıldır yaşanıyor. Türkiye'de ortalama yaş, TÜİK'e baktım, 78,5 yıl. AKP 24 yıldır iktidarda. Yani 28,5 yıllık bir ömrün 3'te 1'i. %31'ine denk geliyor. Eğer çocukluk dönemini çıkarırsak %40'ların bir ömrün %40'ların üzerinde aynı iktidar ve aynı kişiyle geçtiğini görüyoruz. Dünya tarihinde de Türkiye tarihinde de not edilmesi gereken bir durum bu.
2: Evet, daha çok Afrika ülkelerinde görülen, diktatörlüklerde görülen uzunlukta bir iktidar süresi gibi.
4: Vallahi evet. İsveç'te 60 yıl sosyal demokrasi var. Gerçekten seçiliyorlar. Ama tek aynı kişi değil bildiğim kadarıyla.
2: Evet, orada fark şeyde 90 yaşın üzerinde yeniden seçimlere aday olan cumhurbaşkanı örnekleri var Afrika'da yani.
3: Evet. Yani Türkiye'nin Cumhuriyet 23 ve 1950 27 yıldır Kemal Paşa ve İsmet Paşa dönemi ve de özel bir dönem yani kurucu şey onu yakında tek başına geçirmiş olacak Erdoğan. Şimdi biraz 25 yılı 25 dakikaya sığdırmamız mümkün değil ama dikkat çeken şeyleri en azından dinleyicilerimize de bir hatırlatma olmuş olur. AKP'nin kurulduğu dönem dünya 11 Eylül şokunu yaşıyordu. Yani 11 Eylül olaylarının hemen sonrasında AKP kuruldu ve iktidara geldi. Dünyada da bu İslami terör beşer ülkeleri vardı. İşte onlar konuşuluyordu. Türkiye'de de ciddi bir ekonomi şoku yaşanıyordu. Çünkü birikimli bir kriz yaşandı. 1990'lı yılların birikimi 2001 yılında Şubat 2001'de patladı ve bunun sonucunda da topluma ağır bir ekonomik program, çok ağır bir ekonomik program altında ezildi toplum. Hemen sonrasına gelen dönemde AKP kuruluşu ve iktidar süreci başladı. Zaten toplum da kendine bu ağır programın altında bir yön arıyordu. 90'lı yılların işte medya, enerji, böyle finans, telekomünikasyon gibi alt sektörlerde yaşanan afaki yolsuzluklar toplumu bunaltmıştı. Bir tabii ki 28 Şubat şoku vardı, Susurluk şoku vardı, PKK ile savaş devam ediyordu, Kürt sorunu kanamaya devam ediyordu ve yüksek enflasyon, gelir dağılımı bozuklukları had safhaya gelmişti. Toplumda böyle özellikle orta sınıfların çöküşü ile kendine bir yön arıyordu. Bu ortamda işte Milli Görüş, eski Milli Nizam'dan gelen Selamet Partisi ve Refah Partisi'nden evrilen bir grup kendilerine yenilikçi isimleri altında Fazilet Partisi'nden ayrıldılar ve AKP'yi kurdular. AKP kurulurken yine dikkat çekilmesi gereken husus, Fethullah Gülen cemaatiyle ciddi bir ortaklık teşekkür edilmişti. 28 Şubat'tan sonra dikkat çekmemiz gereken hususlardan biri, bu İslami çev dünyada, Türkiye'de Fethullah Gülen cemaati bütün bu tarikat ve cemaatler arasında öne geçti, tekleşti denilebilir. Böyle bir kuvvetli konumdaydı içeride ve dışarıda ve bürokratik kadrolara sahipti ve dış ilişkileri çok kuvvetliydi. Amerika Birleşik Devletleri, AB ve dünyaya yayılmış teşkilatlarıyla. Dolayısıyla AKP ile cemaatin ciddi, mükemmel bir ortaklığıyla iş başladı. Esas tabii ki mesele ilk başlarda, ki biz de programlarımızın hemen hemen hepsinde buna değinirdik, askeri vesayetin ılımlı görünen bu harekete ne kadar tahammül edeceği meselesi önemliydi. Yani yeni hareket Avrupa Birliği sürecine sahip çıkmıştı. Milli görüş terk ettik, gömleği değiştirdik dediler ve olabildiğince işte laiklik üzerinde, otoriter laiklik üzerine yaklaşımları eleştirmekle beraber devletin laik düzenine de sahip çıkar bir görünümündeydiler. Dolayısıyla ilk dönem bizim programlara da yansımıştır. Askeri vesayetle iktidarın kendini kabul ettirmesi arasında mücadeleyle geçti. Türkiye sivilleşme arzusu içerisindeydi ve Avrupa Birliği süreci de sivilleşmeyi zorunlu kılıyordu. Bu gündem üzerinde reformlar, yapısal uyum paketleri ile geçen bir dönemimizdir bu ilk dönemi. Bu o durumda ilk başlangıçta AKP'nin ilk sınavı ve bir anlamda AKP'yi bugünlerde de bize anlatan, ipuçlarını veren savaşa girme konusundaki tezkere meselesiydi. Onu da canlı birlikte yaşadık Ömer Bey'le. Toplumsal muhalefet savaşa karşı ama iktidar, askerler de Milli Güvenlik Kurulu'nda kararı hükümete bıraktılar. Yani bir renk belli etmediler. Askerlerin o sırada Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri Soğuk Savaş sonrasında eskisi gibi değildi. Dolayısıyla Abdullah Gül de başbakandı. Henüz Erdoğan başbakan değildi. O tezkere oylamasında ben böyle AKP'nin bu kısa tarihinde bazı oylamalar ve lütuflar, onu kendisine de imkan sağlayan olaylara değinmek istiyorum. Bunlardan biri tezkereydi aslında. Tezkerede AKP grubu şeyi vermedi. Daha doğrusu meclisteki oylamada yeterli çoğunluk, yeterli oy çoğunluk sağlanamadı. 267 idi bu. 264'te kaldı savaşa girelim diyenler. O dönemde de Erdoğan savaşa girme taraflısıydı, partinin başındaydı. Başbakan Gül ve çevresi, ki imza vermelerine rağmen, buna taraftar değillerdi. Aslında bu ilk böyle Gül-Erdoğan çekişmesinin başlangıç larından bir tanesi saymak mümkün. Kuruluşta da Ankara'dan çok iyi biliyorum. İşte bir araştırma şirketi etrafında toplanan, Fazilet Partisi'nden ayrılan bürokratların desteğiyle, akademisyenlerin desteğiyle Ankara grubu vardı. Bir de İstanbul Belediyesi Erdoğan grubu vardı. Buna cemaat de eklenerek üçlü bir sacayağı ile Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kurulmuştu. Hemen sonrasındaki iktidar, o %34 ile, ki çok yüksek bir oy oranı değildi, seçim sistemi nedeniyle de partinin tek parti, iki parti girdi. CHP ve meclise AK Parti. Daha sonra karşılaştığımız bu askeri vesayette çatışmalar tabii ki devam ediyor. Geldi Necdet Sezer'in, Sezer Cumhurbaşkanı'ydı ve işte askerler ve Sezer birlikte hareket ediyorlar. İşte buna karşı AB yolunda ilerleyen ve sivil toplumun desteğini alan bir Adalet ve Kalkınma Partisi de bu sürecin en önemli aktörü durumunda. Ama biz bu çatışmalara sahne oluyorduk. Ve derken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldik 2007'ye. 2007'de Gül aslında Erdoğan'ın istediği bir aday değildi. Seçilmeyeceğini, engelleneceğini düşündü. Ama Erdoğan Gül'ü aday gösterdi. Ve biliyorsunuz bu yine bir oylama yine bir lütuf oldu. Tezkere oylaması aslında Türkiye'ye tezkerenin çıkmaması dünyada bir dikkat çeken, bu iktidar çok ciddi bir şekilde dikkatini çekti ve Türkiye bu saygınlık kazandı Türkiye'ye. O dönemde ve iktidara da yansıdı bu ki Erdoğan savaşa girilme taraftarıydı. Hatta hiç unutmam, hayır diyenler maaşlarının 3 ay geç verilmesine de mi hayır diyecekler demişti. Bu derecede evet yanlısıydı, savaşa girme yanlısıydı. Ama AKP ve bilhassa Kürt bölgesinden gelen milletvekilleri bu tezkereye olumlu oy vermediler. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi. Yine bir oylama şeyi yaşadık. Bu sefer 367. Önceki 267 idi. Bu seferki 367 Sabih Kanadoğlu Yargıtay Başsavcısının işte nitelikli çoğunluk sağlanamadı. Seçilen Gül iptal edildi Cumhurbaşkanlığı ve sonuçta Türkiye yeniden bir anayasa değişikliği yaptı ve bu anayasa değişikliği ki daha sonra başına ciddi şeyler getiren Cumhurbaşkanının halk seçmesi meselesiydi. Bu sessiz kalındı. Hiç bu o referandum üzerinde 2009'da durulmadı. Gül o dönemde unutmayalım, yine unutuluyor bunlar. İkinci defa seçimi yine Erdoğan istemeden adı artık Gül'ü yine aday gösterdi. Ve seçildi neyle? MHP'nin desteğiyle. O zaman unutmayalım. Bahçeli burada o dönemde seçilmesi için şeyi sağladı. Yeterli imkanı sağladı. Bunu da bir kenara not edelim. Bir de bu arada Erdoğan'ın yine muhalefet lideri Deniz Baykal vasıtasıyla işte yeniden milletvekili seçilmesi, başbakan olması imkanı sağlandı. Ve bu kısıtlama, Erdoğan üzerindeki kısıtlama kalktı. Şimdi bununla birlikte işte dediğim gibi Avrupa Birliği süreci son derece hareketliydi. Reform paketleri gündemdeydi. Biz bunları buralarda konuşurduk. Ve bir süre sonra bu 2007 muhtırayı yaşadık. Bu da bir lütuftu aslında. Cumhuriyet mitingleri başladı. Bu da bir lütuftu. Çünkü bunların hepsi iktidarın %34'le gelen iktidarın sivil toplumla daha da kenetlenmesi ve büyümesini yol açıyordu. Bunu özellikle bu mitingleri yapanlar işte Cumhuriyet elden gidiyor. Genç subaylar tetikte ve 27 Nisan'daki muhtıra AKP tabanının genişlemesine katkıda bulunan adeta lütuflar zinciriydi. Ve bütün bu süreç içerisinde şeye rast geldik. Yani askeri vesayetle kapışma, Ergenekon ve Balyoz davaları. Şimdi bu davaları da cemaat yürütüyordu. Cemaatin bürokraside hatırı sayılır bir gücü vardı. Aynı güç şeyde yoktu AKP kadrolarında. Hatırlarım, ilk Bakanlar Kurulu'nda 2 ya da 3 kişi daha önce bakanlık yapmıştı. Diplomaside güçleri yeterli derecede yoktu. Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray ilişkilerini cemaatin şeyle yürütüyordu. Avrupa Birliği'nde papasından tutun devlet başkanlarıyla olan ilişkilerde cemaatin müthiş bir desteğini sağlamış oldular. Bürokrasi desteği de özellikle emniyet yargıda söz konusuydu. Ve bir Balyoz ve Ergenekon operasyonu başladı. Burada kamuoyu çok ciddi bir şekilde bölündü ve buna hiç ses çıkartmadı AKP'liler. Bir de şunu söyleyeyim, yani bir Ankara'dan bunları izleyen gazeteciler olarak, yani cemaat nerede başlar, nerede biter? AKP nerede, AKP'lik nerede başlar, nerede biter? Bunu tayin etmek gerçekten zordu. Çok iç içe geçmiş süreçler, yapılardı bunlar. Bunların arasındaki çekişmeleri bir süre sonra anlayabilmeye başladık. Çünkü bunlar tabanda anlaşılmıyordu. Ve işte bu operasyonlar, ki bence o operasyonlar, yani Türkiye'de derin devletin mahkum edilmesi, derin devletin üzerine gidilmesi gerekiyordu. Ama bu böyle sulandırılmış bir biçiminde gerçekleşti. Halbuki bunun yasama örgütünün de birlikte ele alınması gerekiyordu. Yani Türkiye'de askeri vesayetin sona erdirilmesi kriminal şeylerden ziyade, onlarla tabii ki önemli, ama o kanal sulandırıldı ve daha sonra AKP milli orduya kumpas kurulmuştur diyerek kullandığı cemaat kadrolarını daha sonra acı bir şekilde tasfiye etti ve bugün bu davalardan tutuklu kalmadı ve o dönemde sahip çıktığı avukatıyım şey savcısıyım ben bu davaların dediği şeyden süreçten geri çekildi ve bu olaylar da açıkçası yani Türkiye'nin polarizasyonuna, kutuplaşmasına muazzam katkıda bulundu. Tabii askeri vesayetle geçen bu şeyden sonra bir referandumla taçlandırıldı bu süreç. Şimdi o referanduma, iki referanduma Türkiye'de entelektüel aydın kamuoyu çok dikkat etmedi. Yani birincisi 2009'daki Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi referandumu. Diğeri de işte Türkiye'de Avrupa şey bireysel başvuru hakkının verilmesi gibi AİHM'e verilmesi gibi yasa ve de 12 Eylül'ün hesap sorulması gibi maddeleri kapsayan 2010 referandumu ki orada yargının yani yargının AKP'lileştirme ve iktidarlaşması yatıyordu. Oradaki antidemokratik çözümlemelere, yaklaşımlara pek dikkat edilmedi. Ve nitekim daha sonra bu bugünü yaratan olayların kaynağı oldu. Ve biz 2010 referandumundan sonra aslında yine derin devleti, askeri vesayeti ortadan kaldırabilecek yapılması gereken husus ki %57 ile yapın bir sivil anayasanın yapılmasıydı. Artık %57 ile referandumu geçmiş bir Erdoğan vardı ve bu Erdoğan aynen şunu söyledi yakın çevresine yeni bir anayasa yapalım diyenlere dedi ki bu askerlerin yaptığı anayasanın nimetlerinden biz de yararlanalım dedi ve yola öyle devam etti. Nitekim de yararlandı. Daha sonraki süreçleri biliyorsunuz. 2009'da aslında bir yenilgisi var AKP'nin yerel seçimlerinde. %38'e düştü oyları. Çünkü 2008 dünya ekonomik krizinin işte dünyada bütün her şey çöktü. Türkiye'ye de yansıdı. Teğet geçecek bizi de demesine karşın teğet geçmedi. Ve yerel seçimlerde 2009 yerel seçimlerinde oylarının işte %38'e düştüğüne tanık olduk. Ve zaten hemen akabinde gelen 17-25 Türkiye AKP tarihinde ve Türkiye tarihinde dönüm noktası ve ondan evvel de başlayan PKK ile görüşmeler, çözüm sürecinin ilk basamakları, atakları, görüşmeler bunlar kamuoyuna yansıdı. Bu kamuoyuna yansıma biçiminde artık biz o iktidar ortağı olan cemaatle Fethullah Gülen grubuyla AKP Erdoğan grubu arasındaki çatışmaları su yüzüne çıkmasına tanık olmaya başladık. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, apar topar değişti. Dershanelerin kapatılması akabinde geldi. Ve 17-25 operasyonları dünya tarihinde de en büyük yolsuzluk olayları gündeme geldi ve Türkiye büyük bir şok yaşamaya başladı. Tapeler mevzusu ortalığa döküldü konuşma şeyleri ve
2: 17-25 Aralık
3: 2013
2: 2012 değil mi?
3: 13
2: 13 pardon 2013'te oldu ve o tarihten beri de tam ne olup bittiği de anlaşılabilmiş değil sanıyorum.
3: Yani bu konuda yıllar yani Yüce Divan'a bu dört bakanın rüşvet aldıkları belgelenen Reza Zahrab meselesi yani bu konuları da açarsak vakit yetmez. Aydınlatıldı da yani doğru dürüst işte Yüce Divan'a sevk edilseydi Anayasa
2: Evet.
3: Mahkemesi'nde yargılansaydı 17-25 aydınlanırdı. Ama o dönem Davutoğlu başbakandı. Bunun sevkini istediğinde Sayın Erdoğan partide ilçe başkanı bulamazsınız bunu sevk ederseniz demiş kendisine. O da kendisine daha sonra bunu açıkladı. Ve kısa bir süre sonra da AKP Genel Başkanlığı'na 2014'te Cumhurbaşkanını halk seçti ve partili Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan yerine AKP Genel Başkanlığını Davutoğlu'na ve Başbakanlığı bıraktı. bu süre içerisinde cereyan eden gelişmelerdir bunlar. Hemen akabin bu olaylar esasında ilk defa, yani büyük travmalardan biridir bana göre Erdoğan'ın. Gezi şeyleri yaşandı, gezi olayları yaşandı. Gezi Erdoğan için en büyük travmaydı. Çünkü kendisini destekleyen, sivilleşmeyi destekleyen sivil toplumu ilk defa karşısında gördü. Ve bu onun hiç kabul edemeyeceği bir durumla karşı karşıya kaldı. Aslında kendisini koruyan ve kollayan kesimleri karşısına alması bu büyük bir travmadır. Bu travmanın sonuçlarını zaten görüyoruz. Gezi'de aldığı bütün bu önlemler bizzat kendisi tarafından şey oldu ve aylarca süren protestolar sonucunda Gezi'nin daha sonra cemaate yüklenmesi ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla önemli travmalarından biridir Gezi. Önemli travmalardan bir tanesi de daha sonra şey yapacağımız İstanbul belediyelerin kaybedilmesi. Çünkü belediyelerden gelen ve belediyelerle %57'leri inşa eden Erdoğan, belediye yenilgisi karşısında çok büyük bir travma yaşadı. Bir de tabii ki travmalara ekleyeceğimiz hususlardan biri de 2015 Haziran seçimleridir. Bu da Kürt travmasıdır. Yani kurulurken muhafazakar Kürtlerin büyük bir bölümü AKP saflarında tuttu ve o ilk yıllarında AKP'yi desteklediler. Uzunca bir süre ve yönetici de oldular parti içinde. Ama 2015'te büyük bir kırılma yaşandı. Selahattin Demirtaş etkisi diyebileceğimiz ve çoğunluğu kaybetti. Ondan sonrakiler malum, yani koalisyonun kurulmasını engelledi. Çünkü koalisyonun kurulması bir iktidarın değişmesi. Bir anlamda biraz önce sizin söylediğiniz AKP'nin o döneme kadarki bilançosunun yeniden gözden geçirilmesi, analiz edilmesi, gerekirse o süreçlerin yargıya taşınması anlamına gelecekti ve ülke büyük bir karışıklığa girdi. 6 ay içerisinde büyük işte suikastler, patlamalar yaşandı Ankara'da, İstanbul'da, memleketin değişik yerlerinde ve PKK ile olan çözüm süreci, ki başlatan da bozan da kendisidir. Bu şekilde akamete uğradı, kayboldu, gitti, yeniden savaş başladı. Zamanımız kısıtlanıyor, değil mi? Çok az bir vaktimiz kaldı.
2: Evet.
3: Yani bugünlere getirme şansım kalmadı ama şunu söyleyeyim. Ben ilk programlarda bir AKP'yi analiz ederken o dönemki ilk iki kongrelerini ve kuruluş kongrelerini izlemiştim. Açık Radyo adına. Muhafazakar demokrasi diyor, demokratız diyorlardı. Muhafazakar demokrasi diye de bir broşür yayınladılar parti belgelerinin yanında. Bunu okuduğunuzda zaten o dönemin o çıkışı görürsünüz ve kendilerini inkar ederek bugün o muhafazakar demokrasi, muhafazakar otokrasiye dönmüş durumda. Bunu şunu söyleyeyim, yani en son yani arada atlıyoruz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otokrasiye geçişi, başka zaman anlatırız ama bir şeyle bitireyim. Yani bu ekonomideki gelişmeleri de bir kenara koyduk. İşte yani muhafazakar demokrasiden muhafazakar otoriterliğe geçtik. Demokrasi gitti, otokrasi geldi. Ve bunun şeyini söyleyeyim. 2004 yılında Türkiye'deki hapishanelerde 64.296 mahkum ve tutuklu varmış. 2004. Bugün 435.520 mahkum ve tutuklu ve insan bulunuyor. Bu da zaten muhafazakar demokrasiden muhafazakar otokrasiye geçişi bize anlatıyor.
2: Evet, çok müthiş bir rakam. Bir de bugüne ilişkin de ufak bir ilavede, belki yeni bir başka tarikat davası da devam ediyor. Süleymancı tarikatı, Süleymancılar diye adlandırılan tarikatın lideri Alihan Kuruş tutuklandı. Onun ve ailesinin mal varlığı listesi de ortaya çıktı, haberleri vardı. İki ilde toplam 191 gayrimenkulden bahsediliyordu. T24'te vardı bu haber ve ayrıca da gizli ağ, kayıt dışı 7,2 milyar lira ve ULAK sistemi diye bir şey. ULAK adı verilen aracılarla gizli bir iletişim ağı kuruldu. Devam ediyordu. Oldukça çarpıcı bir şey ve bunların arasında da cemaat üyeleri arasında da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen'de vardı. O ama kontrol tedbiriyle ev hapsine dönüştürülmüş. Yani çok karmaşık bir şekilde de devam ettiğini söylemeliyiz herhalde.
3: Evet, bitirirken. Bunlar bilinen gerçeklikler. Türkiye'nin dini galerileri çok çeşitlidir. Çok çeşitli galeriler var. Bu galerilerin oluşturduğu iktidar yapıları var. Ama bu iktidar yapılarıyla bu galeriler arasındaki ilişkiler güç dengesine bağlı. Çizgi dışına çıkan ya da gücü kabul etmeyen, onun dışına çıkan hizaya getiriliyor. Ama bütün bunların bir bileşkesi olarak iktidar yapılanması olmuştu 2002'den itibaren. Ama bugün hem şirketler üzerinde hem cemaatler, tarikatlar üzerinde AKP ve Erdoğan'ın olağanüstü bir gücü olduğunu görüyoruz.
2: Evet, burada bir süreyi de bitirdik.
3: Ya çok eksiğimiz var ama evet, izleyicilerimiz affetsinler bu kadar sürede. Ancak
2: evet,
3: bu kadar.
2: Ancak böyle olabilir. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
1: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
5: Açık Gazete.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Merhabalar İzel Bey, günaydın.
1: Günaydın, merhaba Özdeş. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Ömer Bey biraz sonra aramızda olacak. O sırada isterseniz biz başlayalım. Neler var haftanın
1: Valla şöyle başlayayım. Ben geçen hafta bir sitem notası aldım. Yani nota diyorum
0: karikatürlerinde?
1: çünkü evet çok sert bir üslup, oldukça sert bir üslup. Meğer son 2-3 programımızda Trump'a hiç yer vermemişiz.
0: Öyle mi? Peki.
1: Üstelik yani haşmet
0: Evet.
1: lahap kalkmış
0: Merhaba,
1: ta
0: geldim.
1: merhaba hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Soru.
1: Şeyden bahsediyordum ben de Trump son 2-3 programda yer vermemişiz diye bir sitem notası aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet daha Amerika'dan ülkemize gelmişti. Baktım hakikaten son 3 programımızda yok. Yani sadece bir kez o da Fas Kralı 6. Muhammed'in yanında böyle figüran rolünde yer vermişiz. Oysa bu yıl karikatürde Trump yılı biliyorsunuz konuşmuştuk. Haliyle bu hafta durumu telafi etmek istiyorum. Elimden
0: Evet.
1: geleni yapacağım.
0: Trump 100 yılı yapalım.
1: Trump yüz... Her Trump. Hayır. Tamam. Bir daha tekerrür etmeyeceğim. Kesinlikle. O halde hemen bir Trump karikatürüne bakalım. Trump'ın Türkiye ziyareti. Aslında NATO zirvesi bundan tam 5 hafta önce yani Temmuz başında Ankara'da düzenlenmişti. 7-8 Temmuz'da. Yani zirve konulu bir Trump karikatürü bayağı bayatlamış olacak. Fakat geçen haftanın hemen başında hafta başında çok taze bir haber düştü ajanslara. Meğer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından güvenlik tehdidi nedeniyle askeri yetkililer ve gizli servisin kendisinden farklı bir uçağa binmesini istemesi üzerine Air Force One'dan gizlice ayrılmış ve havalimanında ki ikram malzemelerinin taşındığı bir konteynerin içine saklanarak başka bir uçağa geçirilmiş kendisi. Bu haber Trump tarafından doğrulandığı gibi bu durum yine kendisi tarafından da bayağı küçümsendi. Yani çok fazla tehdit alıyorum demiş başkan. Air Force One'da bıraktığı gazetecilerle Beyaz Saray yetkililerin diğer işte görevlilerin karşı karşıya kaldıkları riski de pek önemsemedi yani. Kendi bindiğim uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum gibi bir beyanda bulundu geçen hafta. Aslında
0: Yem olarak kullanıldıkları söyleniyordu gazetecilerin
1: yani
0: falan.
1: evet olay tam karikatürlük değil mi? Zaten duyulur
0: Evet.
1: duyulmaz onlarca karikatür çizildi. Başkanı işte konteynerin içinde artık ya da carry on böyle çantaların valizlerin içinde resmeden çok sayıda karikatürcü oldu. Avustralya'nın karikatürcü Cathy Wilcox ironik bir karikatürle olayı gayet güzel özetledi bence. Şimdi karikatürde Air Force One'un uçağın içindeyiz. Uçak henüz havalanmamış. Piste bekliyor herhalde. Bazı üst düzey yetkililer uçağın içinde kendilerine ayrılmış bölümde oturuyorlar. Ve kravatlı bir görevli onlara içecek servisi yapıyor. Bu esnada en solda oturan bir adam görevliye soruyor. Başkan Trump niçin uçaktan ayrıldı? Görevli şöyle yanıt veriyor. O sadece hepimizin İran tarafından öldürülmemesinin daha iyi olacağını düşündü. Şimdi bu yanıt üzerine sağ başta oturan sarışın bir genç bayan var hanım. Hemen atılıyor. Görüyor musunuz diyor. O her zaman fedakarlık yapar.
0: Evet.
1: Şimdi Trump'ın ne
0: Beyaz
1: kadar...
0: Saray, Beyaz Saray sözcüsüne benziyor da Leave
1: Aynen şimdi oraya geleceğim zaten.
0: Tamam.
1: Yani bu
0: Levit
1: hanımefendi Levitt gibi büyük
0: Levit
1: çoğunlukta
0: diye okunuyor galiba.
1: Levitt. Peki Levitt. Catherine değil mi? Yok.
0: Catherine
1: Evet Catherine Levitt. Büyük çoğunluk hemfikir herhalde bu konuda. Zaten 3 Kasım'daki federal seçimlerde de göreceğiz bunu.
0: Carolyn'miş burada. Ha,
1: Caroline,
0: Caroline.
1: Caroline, Caroline.
0: Caroline, evet, doğru.
1: Caroline. Yavaş yavaş bu İngilizcemi düzelteceğim bu programda. Bak göreceksiniz. Bana 10 sene daha müsaade edin ne olur. Evet. Şimdi Cathy Wilcox'un bu karikatüründe yer alan ve bizim hani Caroline dediğimiz değil mi? Caroline soyadı neydi ya?
0: Levit.
1: Levitt, evet. Levitt olduğunu düşündüğümüz aslında bu kadın hakkında yine Avustralyalı bir meslektaşı Cathy Wilcox'un Fiona Katauskas bize bir ipucu veriyor, anlatıyor daha doğrusu. Şimdi Fiona'nın panoramik karikatüründe Donald Trump'ın Miami, Florida'da planlanan görkemli bir başkanlık kütüphanesi var. Şimdilik durmuş galiba yapımı ama henüz açılmadı yani. Yapım aşamasında. Fakat muazzam bir mekan. Fiona bize bunun bitmiş ve ziyarete açılmış halini çizdi. Yani bir gelecek fütürist bir karikatür bu. Tam karşımızdaki geniş duvarda Trump'ın çeşitli portrelerinin sergilenmekte olduğunu görüyoruz. Çok kapsamlı bir karikatür. Duvarın önündeki sağlı sollu iki vitrinin sol taraftakinde Trump'ın kırmızı MAGA şapkalarını ve bir beyaz golf şapkası da var orada. O da sergilenmiş. Aynı vitrinin altında, alt rafta Trump'ın saati, Trump'ın İncil'i ve pazarlık sanatı başlıklı bir kitap var. Zaten o koca kütüphanede, panoramik bir karikatür dedim ya, koca kütüphanede görebildiğim kadarıyla bu iki kitap dışında yani İncil'le pazarlık sanatı, Trump'ın İncil'iyle pardon, pazarlık sanatı dışında başka herhangi bir kitap yok. Neden olsun ki zaten bu ikisi yeter de artar. Şimdi devam ediyorum. Sağdaki vitrinde kocaman bir Trump coin yani Trump madeni parası diyeceğiz ona herhalde. O sergilenmiş. Onun hemen sağında Top Secret, çok gizli iki koli ve bir de tekerlekli catering konteyneri görüyoruz. Demin anlattığımız olaya atfen olacak. Konteynerin arkasında ise Katar'ın armağanı uçağın burnu görünüyor. Uçağın adı değişmiş, Milyarder Force One olmuş. Evet. Sol taraftaki bölümde de bol miktarda yine Top Secret kolileri var. Bir tane de üzerinde Epstein yazılı zincirlenmiş büyükçe bir dosya dolabı yer alıyor. Böyle üç katlı. Bu Epstein dosya dolabının önünde Trump'ın yine golf çantasını görüyoruz. Venezuelalı politikacı 2025 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Machado'nun Trump'a armağan ettiği Nobel Barış Ödülü çok kıymetli tabii. Hemen onun yanındaki bir küçük standın üzerinde de 2026 Dünya Futbol Kupası'nın bir replikası yer almış. Altında FIFA Barış Ödülü yazıyor. Onu da hatırlayacağız tabii. Değil mi? Çok kapsamlı dedim. Salonun tam orta yerinde böyle altın renginde, muhtemelen altındır zaten, kocaman bir anıt görüyoruz. Bu altın heykelde üç kişi yer almış. Ortada yumruğunu kahramanca böyle havaya kaldırmış muzaffer bir Trump heykeli var. İki yanında ise ona sarılarak destek veren, ona tutunan bir kadınla bir erkek figürü. Tam bir klasik kahramanlık anıtı abidesi. Altında da fight, fight, fight yazılı. Yani savaş, savaş, savaş. Bu da Trump'ın 2024 yılında Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğradıktan sonra kürsüden ayrılmadan önce böyle yumruğunu kaldırmış, fight diye böyle bir mesaj vermişti. Savaşın anlamında bir mesaj vermişti. Herhalde o anın anısına yapılmış bir anıt bu.
0: Kulağında da hafif kan var galiba heykel.
2: Evet, kulak yarası var. Ben de onu söyleyecektim şimdi
1: Yani onu da
2: özdeşliğim.
1: görebildiniz ya.
0: Evet, kırmızı olduğu için belki sizde görünmüyor olabilir.
1: Ha, şu mesele şimdi anladım. Evet, orada bir çizik görüyorum ama kırmızı olduğunu fark etmedim. Doğru. Ayrıntılar müthiş ya. Şimdi bu anıtın önünde iki vitrin daha var. Soldakinde Beyaz Saray'daki inşaatı şimdilik durdurulan balo salonu. Sağda ise o da çok ilginç. Paris'teki Zafer Takı'nın bir benzeri. Paris'tekinin adı Arc de Triomphe. Bunun adı Arc de Trump. Arc de Trump. Değil mi?
2: Arc de Trump,
1: Evet. Şimdi geldik karikatürün asıl can alıcı yerine. Bu kadar laf ettik. Hemen sağ alt köşede kütüphanenin mağazasına gider diye yazan bir yönlendirme tabelasının altında büyükçe bir afiş var. Afişin ortasında da sarışın bir hanımefendi, adı Caroline Levitt. Evet, ağzı kulaklarında gülüyor. Bu arada kütüphaneyi küçük çocuğuyla birlikte gezen bir kadın oğluna da izahatta bulunuyor. Bu kadın diyor hiç roman veya öykü yazmamış olmasına rağmen Amerikan kurgu de edebiyatında önemli bir isimdi. Yani şimdi Fiona Kataouskas karikatürist burada Trump'ın Beyaz Saray sözcüsüne atıfta bulunuyor tabii. Hafta sonu, geçen hafta sonunda Caroline'le bir Beyaz Saray'ın basın sözcülüğü görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu da Trump'ı bayağı üzmüş. Çünkü Caroline Leavitt tam bir MAGA fanatiydi ve solcu ya da Trump düşmanı olarak gördüğü basın mensuplarıyla devamlı bir çatışma halindeydi. Sosyal medyada da defalarca viral olan sözleri vardı. En büyük fiyaskosu ise hatırlayacaksınız, bir muhabir Ekim ayında Leavitt'e kibarca şöyle bir soru yöneltmişti. Başkan Budapeşte'de Putin ile görüşecek. Bu görüşmenin öneminin farkında mı? 1994'te Rusya Sovyetler Birliği dağıldığında miras kalan nükleer silahlarını bırakması halinde Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini burada Budapeşte'de de söz vermişti. Bu Budapeşte'de de toplantıyı kim önerdi diye bir soru sormuştu. Soruya Caroline'ın verdiği cevap, annen önerdi. Aynen buydu. İşgal etmeyeceğini burada Budapeşte'de de söz vermişti. Bu Budapeşte'de de toplantıyı kim önerdi diye bir soru sormuştu. Soruya Caroline'ın verdiği cevap, annen önerdi. Aynen buydu.

0: Anlaşılıyor değil mi? Evet, Trump'ı hemen bırakmayalım diyorum. Ve son bir karikatürle bu sistemkar dinleyicimizin gönlünü alalım. Amerikalı karikatürcü Nick Anderson, Hollandalı ünlü ressam ve grafik sanatçısı Escher'in çok bilinen bir eserine göndermede bulunuyor. Hatırlayacaksınız hemen Escher'in meşhur Relativity yani izafiyet, görecelik adlı eserindeki o imkansız merdivenler. Bütün perspektif ve mekan algısını bozar böyle. Sürekli yukarı çıkıyormuş gibi görünür ama aslında başladığı yere geri döner bu merdiven. Mesaj son derece nettir. Yukarı çıktığını zannedersin ama hiçbir zaman yükselmesin ve başladığın yere dönersin. Böyle bir çizimdir Escher'inki. Nick Anderson da tutmuş yine kare küp şeklindeki kalınca bir duvarın üzerine çok güzel bir Escher imkansız merdiveni çizmiş. Merdivenin tepesinde böyle yorgun, argın ve de bezgin bir halde bir Trump bastığı yerlerde onlarca ayak izi bırakmış. Yani sürekli basamaklardan yukarı tırmandığını zannediyor. Fakat hep başladığı yere dönüyor. Duvarın cephesinde ise İran Savaşı yazısını okuyoruz. Yani Trump'ın İran'la savaşını anlatan bence en gerçekçi karikatürlerden biri bu
1: Evet,
0: Nick
1: ve bütün basamaklarda da
0: Anderson'ınki.
1: iniyor mu çıkıyor mu hiçbir
0: Evet.
1: zaman tam anlayamayacağımız basamaklarda ayak izleri dolu.
0: Ayak izleri,
1: Tek
0: evet.
1: kişinin ayak izleri.
0: Evet. Kendi ayak izleri.
1: Kendi ayak izleri.
0: Evet, Trump'ı burada haftaya buluşana kadar veda edelim. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geçelim. Karikatürlerini kimi zaman Mr. T olarak imzalayan Eric Trio, geçen ay sosyal medyada gazetelerde sıkça yer alan bir fotoğrafa göndermede bulundu. France Presse için çalışan gazeteci Maximilien Lamy'nin bu yaz çektiği ve şimdiden kült olan bir fotoğrafı var. Deniz kıyısında, kumsalda böyle renkli bir plaj şemsiyesinin altında şezlonglarında uzanmış hatta bacak bacak üzerine atarak karşıdaki muazzam yangın manzarası, korkunç yangın manzarası izleyen, bir anlamda da piknik yapan bir çiftin fotoğrafı bu. Çok sarsıcı bir fotoğraf. Açık radyoda da site, web sitesinde de yer almıştı.
1: Evet,
0: Haliyle
1: o
0: pek çok çizer,
1: üzerinde durmuştuk.
0: evet, pek çok çizer de bu enstantaneyi karikatürüne konu etti. Eric Truyan da bu manzarayı karikatürüne dönüştürdüğü esnada, tam dönüştürürken aniden denizin ortasından böyle yangınla bu sahil arasında hızlı bir jet ski geçmesin mi? Böyle vın diye. Bu kırmızı beyaz renkteki süratli deniz aracının direksiyonunda ise direksiyon mu diyorlar, dümen mi diyorlar jet skilerin?
1: Ben de
0: Bilmiyorum.
1: bilmiyorum.
0: Tanıdık bir sima
1: Dümen.
0: görüyoruz orada. Dümen değil mi?
1: Evet.
0: Dümen diyelim. Ne dümenler var. Evet. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron. Evet. Dümende Emmanuel Macron. Mayosunun üzerinde can yeleği, yüzünden hiç eksik etmedi o Ray-Ban gözlükleri, direksiyona sımsıkı sarılmış, yangın manzarasını seyretmekte olan çiftin önünden hızla geçiyor. Geçerken de yangına ve sahildeki insanlara da bakmıyor. Tamamen ileriye odaklanmış.
1: Valla belki de yangına
0: Yok, yangın öbür tarafta,
1: gidiyordur.
0: solda.
1: Yangın öbür tarafta.
0: Çok çok
1: Oradan
0: iyimsersin.
1: yangından kaçıyor biraz gibi.
0: Ha, o da olur tabii, ne yapsın? Yani kaçıyor mu, farkında mı, değil mi? Güneş gözlüklerini yani bilemedim, bilemedim.
1: Bir de yangın derken tabii yukarıdaki o korkunç karanlık simsiyah bulutları da unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Bütün göğü sarmış olan çepeçevre.
0: Ve bu da gerçek bir fotoğraf tabii. Yani
1: Evet.
0: Macron'unki ve öbürü de, ikisi de gerçek fotoğraf. Paris Match dergisinin yayınladığı fotoğraflar geçen hafta sıcak hava dalgası, yangınlarla mücadele edilirken falan Fransa'da Macron'un böyle jet skiyle spor yapması, dolaşması büyük tepkiye yol açtı. Halkın yaşadığı sorunları umursamamakla falan eleştirildi. Karikatür de zaten bir eleştiri sanatı. Eric Trian bu fırsatı kaçırmadı.
1: Evet, son
0: Evet.
1: tatili iktidardaki son yazı diye de bir gönderme yapılmış galiba.
0: Yani bunun için mi jet skiye
1: Evet.
0: biniyor? Ya şey bitti, iktidar bitince binemeyecek mi? Evet.

0: Geçen haftanın birinci gündemindeydi tabii yangınlar ve sıcak dalgası. Güney Kore'deki o çiftçinin yeni hasat edilen patateslerin haşlanmış patates gibi yumuşadığını çok güzel anlattınız, hissettiniz. Hatta 40 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir olaya hiç rastlamadığını
1: Evet.
0: söylemişti falan.
1: Kumpir tezgahı açıldı diye yorumlamıştık.
0: Hatta şöyle bir yazı ben not etmişim. Toprak Ana Yeryüzü'nün ilk kumpirci tezgahını Güney Kore'de açmış. Hayırlı olsun diye. Günün
1: Evet.
0: sözü bu haberin. Evet. Peki yalnız patatesler mi? Yalnız tarlalar mı? Denizlerde de benzer tezgahlar açılacak yakında galiba. Dominik Butio deniz altından bir manzara çizmiş bize. Hani denizlerde bin bir tür balık vardır ya, çeşit çeşit balıklar vardır. Mutio'da daha hiç önceden hiç görmediğim bir balık türü, bir balık yaratmış. Termometre balığı. Vücudu biraz büyük köpek balıklarını andırıyor. Ancak burnu o çekiç balığı gibi çekice değil, cıvalı bir termometreye dönüşmüş. Ve sular o kadar ısınmış ki termometrenin içindeki cıva neredeyse termometrenin işte patlatacak şekle gelmiş yani. Yukarılara çıkmış. Bu
1: Evet.
0: balığın çevresinde de yüzen irili ufaklı onlarca balık termometre balığının burnuna endişeli gözlerle bakarken bir tanesi de dile geliyor. Ya sonunda diyor haşlama olacağız. Ben haberi BBC internet sitesinden aldım hafta sonu. Dünya genelinde okyanuslar Pasifik'teki gelişmekte olan El Niño koşullarının da etkisiyle tarihin en yüksek Temmuz sıcaklıklarına ulaşmış. Yani en
1: Evet.
0: son kuzeyde 60 derece ile güneyde 60 derece arasındaki bölgelerde 20,96 derece olarak ölçülmüş. Bu değer
1: Derece derken enlemleri kastediyorsun, değil
0: evet,
1: mi?
0: enlemleri kastediyorum. Evet. Yani 2023'te kaydedilen rekorları geride bırakmış. Yani Güney Kore'de doğa patates haşlayarak kumpir yapıyor. Bu gidişle Pasifik'te de doğa yakında balık çorbası yapacak. Değil mi?
1: Evet.
0: Afiyet olsun hepimize.
1: Omlette bekleriz.
0: Omlet asfaltta. Yani iştahınız açıldı mı? Sabah kahvaltı da etmemişsiniz herhalde ama bitmedi şimdi. Size çok özel bir İsviçre yemeği sunacağım. İsviçreli karikatürcü Silvan Wegman, imza adıyla Sven, bize bir ocağın üzerindeki büyükçe bir tavada pişmekte olan bir yemek çizdi. Fakat bu yemekte bir tuhaflık var. Yani İsviçre'ye özgü bir peynir fondüsü ya da raklet değil bu yemek. Üstelik yemeğin tam orta yerinde de bir gözlük duruyor. Dahası karikatürlerde olur tabii bu. Yemek dile gelmiş konuşuyor. Ya bu kadar sıcak beklemiyordum diyor. Şimdi ne oluyor? Altında kısa bir izahat yazmış Sven. Federal konsey üyesinden öz eleştiri. Ben merak ettim baktım neymiş bu diye. Meğerse kızgın tavanın içinde gördüğümüz federal konsey üyesinin kalıntıları gözlükte erimemiş tabii. İsviçre mizahı işte böyle bir şey. Haber şöyle. İsviçre Federal Konseyi devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklığa rağmen şu aşamada ülke genelinde olağanüstü durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar vermiş. Hükümete göre mevcut durum normal idari yapılar ve mevcut yasal önlemlerle yönetilebiliyormuş. Çevre Bakanı Albert Rösti ise hükümetin krize müdahale etmediği yönündeki eleştirileri reddetmiş. Rösti, Federal Konsey'in haftalardır farklı alanlarda önlemler aldığını söylemiş. Yani İsviçreli karikatürcü Sven, Çevre Bakanı Rösti'yi çizmiş aslında tavanın içinde yemek olarak. Erimiş, yok olmuş. Türkçesiyle Rösti, Rosta olmuş diyebilir miyiz?
1: Rosti olmuş evet yani.
0: Evet. Peki, programı ilginç ve hoş bir haberle sonlandırayım. Türk karikatürün büyük ustası Tan Oral, Japonya'da bir karikatür sergisi açtı. World Cartoon Forum'un düzenlediği sergi Tokyo'da Shiodome Media Tower'da açılmış. Serginin küratörlüğünü de ülkemizi ve Türk karikatürünü yakından izleyen, çok yakından izleyen, hatta doktorasını karikatür tarihimiz üzerine yapan Doktor Yoshiaki Yokota gerçekleştirmiş. Ben Tanoral'ı aradığımda kendisini kutlamak üzere her zamanki o doğal tevazuyla şöyle konuştu. Ya bir müddet önce dostum Yoshiaki Yokota'dan bir e-mail aldım, bir e-posta aldım. Yoshiaki-san kendi elindeki çizgilerinden Tokyo'da bir karikatür sergisi düzenlemek istiyormuş. Tüm sorumluluğu da üstleniyormuş. Benden de izin istedi, dedi Tanoral. İzin verirseniz çok memnun olurum demiş. Tanoral da şaşırmış, izni de vermiş ama. Şimdi Tanoral'ın Tokyo'daki karikatür sergisi 31 Temmuz'da açıldı ve bu ayın 27'sine kadar açık kalacak. Serginin tanıtım afişinde de 3 tane birbirinden güzel, anlamlı ve zamansız Tanoral karikatürü yer alıyor. Yazılar Japonca olduğu için çok fazla bir şey anlamadım ama büyük harflerle yazılı başlığın altında Latin harfleriyle ve parantez içinde Tanoral'ın adı var. Başlığın hemen altındaysa daha küçük harflerle Türkçe bir başlık var. Büyük Usta Tanoral Karikatür Sergisi. Büyük Usta Tanoral Karikatür Sergisi. Bir tek Türkçe bu yer almış afişte. Yani bunun Japoncası Idaina Kyosho Tanoralu Nioru Mangaten. Evet.
1: Bravo.
0: Omeru Madora-san. Sore de wa konshu no manga erabishimu? Yani şimdi haftanın karikatürünü seçelim mi? Demek istedim.
1: Kolay olmayacak doğrusu ama herhalde bu birinci Türkiye'de bir uçak pistinde diye başlayan Cathy Wilcox'un karikatürü hoş olabilir doğrusu. Başkan Trump neden uçaktan ayrıldı diye soranı, o sadece hepimizin İran tarafından öldürülmemesinin daha iyi olacağını düşündü diye. Gördünüz mü? O her zaman fedakarlık yapar diye de bir hanım söylüyor. Bence bu uygun düşer.
0: Peki.
1: Hem de memleketimizi de ilgilendiriyor. Bizim
0: Peki.
1: limanımızda olmuş bir şey.
2: Peki.
0: Peki. Peki. Kabul edildi hocam.
1: Güçlendirilmiş oylamayla. Peki,
0: Evet.
1: çok teşekkürler İzel.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: Hoşça kal.
0: üzere. Hoşça kalın.

0: Bu şekilde de hem haftanın karikatürleri programını hem de Açık Gazete programını aynı anda bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: que de la musique.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: 1-1-2. Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok diyecektim ama bugün Nazlı olmadığı için tek başımayım. Ve bir şarkıyla başlayalım. Şarkımız da Ceyhan Barbur'dan gelecek. Geç kalmış Şermin'in yeri.

Reyhan Barbur'dan dinledik. Geç kalmış Şermin'in yeri akıl yüklü kadınlar için söylenmiş aslında bir şarkı. Benim de kedimin adı bu şarkıdan geliyor aslında. Bir küçücük buradan ilhamla geliyor yani. Neden Reyhan Barbur çaldığımı da anlatayım. Bugün 17 Ağustos Pazartesi günü ve bizden hemen sonra yani sevgili günlükten hemen sonra okul zili programı var. Okul zili programında Ayşe Alan yaz kuşağına başladı ve yaz kuşağında konuklarıyla kendi okul hayatlarını konuşuyorlar. Bugünkü konuğu da Reyhan Barbur olacak. Müziğin olduğu kadar sözüyle edebiyatla kurduğu bağla ve sanat dünyamızda kendine özgü bir yeri olan Reyhan Barbur'u sevgili dostumuz Reyhan Barbur'un okul sıralarına doğru küçük bir yolculuğa çıkacağız bu programda. Ben de sevgili günlüğü Reyhan Barbur'la açalım istedim. Hemen onun ardından saat 11'de Doğa Dedektifi programı var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bugün Doktor Nurbahar Usta'yla insanlığın ormanlarla kurduğu ilişkinin binlerce yıllık dönüşümünü konuşacağız. Yakacaktan keresteye, üretimden ekosistem temelli yönetime uzanan bu uzun hikayede iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, ormancılığın geleceği, doğa korumanın etik temelleri ve Kaz Dağları üzerine birlikte düşüneceğiz. Geçmişi anlamadan geleceğin ormanlarını koruyamayacağımız gerçeğiyle den hareketle Doktor Nurbahar Usta ile ormanları geçmişin kadim bilgisiyle yeniden görmeye çalışacağız. Bu programda pek çok farklı programımızda da ormanları ve ormanları yeniden düşünmeyi konuşuyoruz. Bu programların podcastlerini de podcast kanallarımızdan erişebileceğinizi bu vesileyle hatırlatalım. Saat 12'de ise Bantan Bulut'a var. Açık Radyo arşivinden kayıtlara kulak verdiğimiz bu program için bu hafta yani bugün 1999 yılından bir program seçtim. 1900'ler ve sonrası adını taşıyor bu program. Kerim Selçuk'un hazırladığı programda kayıt tarihinin önemli ilkleri ve bunların müzik dünyasındaki etkileri ele alınıyor ve 20. yüzyılda eser vermiş bestecilerin yanı sıra bu yüzyılda fenomen haline gelmiş icralara da kulak veriyoruz. İlk ses kayıtlarının kronolojik olarak ele alındığı bu programın ilk bölümüne yani 2 Kasım 1999 tarihli programa kulak vereceğiz. İlk ses kayıtlar bal mumlarından çıkıp işte gramofonlara geçiş tarihine de bir böylece kulak atmış olacağız. Saat 12'de Bantan Bulut'a ve saat 13'te Babil'den sonra programı var. Ercüment Gürçay'ın hazırladığı programda şöyle demiş: bazı müzisyenlerin hayatını kayıtlar anlatır. Robert Johnson'ın hayatını ise kayıtlar kadar kayıtların arasında kalan büyük sessizlikler anlatır. Birkaç fotoğraf, 29 şarkı, kısa bir hayat ve ardından neredeyse bir yüzyıldır büyüyen hikayeler. Bu hikayelerden en ünlüsünü belki de siz de duydunuz. Gece yarısı. Mississippi'de ıssız bir yol kavşağı, genç bir adam elinde gitarıyla bekliyor. Bir yabancı karanlığın içinden çıkıyor. Gitarı onun elinden alıyor, akord ediyor, sonra geri veriyor. Ve genç adam o geceden sonra daha önce hiç çalmadığı kadar iyi gitar çalmaya başlıyor. Karşılığında ne veriyor? Ruhunu. En azından efsane böyle söylüyor. Robert Johnson'ın hayatına girdiğinizde gerçeklerle efsanelerin birbirine karıştığı bir sisin içine giriyorsunuz. Nerede yaşadığı, kimlerle çaldığı, nasıl bu kadar iyi gitarist olduğu, neden sürekli yollardaydı ve 27 yaşında neden öldü? Bazı soruların cevaplarını biliyoruz, bazılarının ise yalnızca anlatılan hikayeleri var. 1911 yılında doğan, 16 Ağustos 1938 yılında ölen, 27 yıllık bir ömür ve 29 şarkı bırakan, bir gitarın tellerine sığan yollar, aşklar, korkular, ayrılıklar ve karanlık kavşaklar. Robert Johnson yaşarken büyük bir yıldız değildi ama ardından bıraktığı 29 şarkı bluzun hafızasına kazındı ve ondan sonra Bob Dylan, Keith Richards, Eric Clapton gibi müzisyenlere ilham oldu. Bugün Babil'den sonra da 87.
ölüm yıl dönümünde Robert Johnson'ın yaşam hikayesine ve şarkılarına kulak vereceğiz. Saat 1'de, saat 2'de ise Hakikatin Hikayesi var. Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı programda Asım Karaömerlioğlu'yla yapay zeka sonrası tarih yazımı ve üniversiteyi konuşuyoruz. Yapay zeka artık hayatımızın her yerine neredeyse sirayet etti. Tarih yazımında ve üniversitede de etkileri var. Bugün Hakikatin Hikayesi'nde bu konuyu ele alacağız. Hadi şimdi bir müzik arası verelim. Jean Barber'ı seçtikten sonra aklıma Pat Smith düştü bir şekilde. Bazı ruhtaşlıklar diyelim. Pat Smith'ten Passing in a River.

Pat Smith'in 1976 tarihli Passing in a River parçasını dinledik. Hadi devam edelim. Radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Bugün saat 15.30'da Sayfiye programı var. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programda. Şimdiye kadar İstanbul'da yazların ve sıcakların tarihi çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştı. Bu bölümde ise günümüzde sıcakların nasıl deneyimlendiğini konuşacak ve kentsel ısı adaları kavramından tarihsel kentsel dönüşümlerin rolüne ve bu terminolojinin henüz var olmadığı zamanlarda bu konunun nasıl tartışıldığından bahsedecek saat 15.30'da Sayfiye programında. Sayfiye programının podcast kayıtlarına da erişebilirsiniz. İstanbul'da yaz enteresan bir konu. Farklı şekillerde yaşıyoruz hepimiz bu İstanbul'da yazın dertlerini. Daha önce de 1900'lerin başından itibaren neler olmuş, edebiyatta, sanatta, müzikte nasıl yansımaları varmış, Sayfiye programında Fatma Zişan Tokaç ele alıyor. Hemen o programın ardından saat 16.30'da Hariçten Sanat programı var. Hariçten Sanat'ta bu hafta Çelenk Bafra yazın sanat hallerini masaya yatıracak ve yaz aylarında sergiler, misafir sanatçı programları ve festivaller şehirden kıyıya, adalara, açık havaya taşınırken sanatla kurduğumuz ilişkide başka bir perspektif kazanıyor mu? Kazanıyor mu? İkisi birden. Akdeniz ve Ege'de sanatın bu yazı nerede nasıl geçirdiğini ele alacak. Büyükada, Bozcaada, Çanakkale, Urla, Bodrum, Kos, Sakız, Midilli, Hidra, adalar ve kıyılar sanatı nasıl ele alıyor? Bugün saat 16.30'da Hariçten Sanat programında dinleyebilirsiniz. 17'de ise Dünyanın Cazı var ve her pazartesi olduğu gibi Nazlı Toprak mikrofon başında olacak bugün. Ve usta saksafoncu Charles Lloyd'un caz, Hint müziği ve yakın zamanda hayata veda eden tabla sanatçısı Üstad Zakir Hüseyin'le buluştu. Müzikal yolculuğunu konu alacak bugünkü Dünyanın Cazı. 2009'da Mumbai'de kaydedilen ancak tamamlanamayan kayıtlar, Zakir Hüseyin'in 2024'teki ölümünün ardından Charles Lloyd ve davulcu Eric Harland tarafından yeniden ele alındı. Arşivlerden canlı kayıtlarla birlikte bir araya getirilen bu özel buluşma Sangam and Friends adıyla 2026'da dinleyiciyle buluştu. Biz de bu çok yeni yayınlanan özel kayıtlara kulak vereceğiz Dünyanın Cazı programında saat 17'de. 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'a kulak vereceğiz. Gezegenden, memleketten iklim çevre haberlerini yayına taşıyacaklar. Saat 18.10'da ise İksel Mavi Tuna Açık Dergi'yi açacak. Neler var neler yok kentte anlatacak ve saat 19'da Güne Bakan İletiler programı var. Işıl Çoban'la Erdönmez'in hazırladığı programda iletişim tarihine odaklanıyoruz. Bugün malum 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü, sonrasında Büyükmaraş depremlerini yaşadık 6 Şubat'ta 2023'te ve dünyadaki diğer deprem sonrası yaşanan medya üretimlerini anma kültürü süreci üzerinden değerlendireceğiz bu programda. Depremlerin anılması, bilgi üretimi, anıtlaştırma ve toplumsal hafızanın medya aracılığıyla bu dönemde nasıl şekillendiğini konuşacağız. Güne Bakan İletiler programında saat 19.30'da tekrar kıyılara dönüyoruz. Sahillerde ne var ne yok konuşmak üzere Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'a kulak vereceğiz. Ve şöyle demişler: bir tarafta Yargıtay kararı, öbür tarafta kıyılara kiralanan yeni yönetmelik, anayasal kıyı hakkımız uygulamada ne durumda sorusunu masaya yatıracaklar. Konukları ise Onur Ugan ve Bora Sarıcı olacak. Bu akşam anayasal hakkımız olan kıyılardan serbest ve eşit biçimde yararlanma hakkının uygulamada ne durumda olduğunu ele alacağız. Konuklarımız Göcek Kent Konseyi Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan ve çevre konularına yoğunlaşan avukat Bora Sarıcı olacak. Şubat 2025'te Yargıtay Ceza Genel Kurulu kıyılardaki ticari işletmelerin halkın sahilleri serbestçe kullanmasına engellemesinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin emsal bir karar verdi. Anayasanın 43. maddesi ve
3621 sayılı kıyı kanunu uyarınca kıyıların herkesin eşit ve serbest kullanımına açık. Peki bu hak uygulamada ne ölçüde korunuyor? İşletmelerin kıyıları kapatma veya kullanımı ücret ve şezlong kiralama şartlarına bağlaması karşılığında yeterli denetim yapılıyor mu? Programda ayrıca 9 Ağustos'ta hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte yapılan değişikliği değerlendirecekler. Kıyı ve sahil şeritlerindeki bazı alan ve ticari ünitelerin belirli kurum ve kuruluşlara protokolle kiralanabilmesinin önünü açan bu yeni düzenleme kamusal kıyı hakkı açısından ne anlama geldiği sorusu masaya yatırılacak. Yargıtay'ın kıyılara serbest erişimi güçlendiren kararıyla yeni yönetmelik arasındaki ilişkiyi konuklarımızla konuşacağız. Bu vesileyle hatırlatmış olayım. Kıyıda hareketi geçtiğimiz cumartesi günü Mücadele Atlası programına konuk olmuştu ve kıyı mücadelesini konuşmuştuk. Onursal Engel'in hazırladığı bu programda kıyıları konuşmaya ve bu hakkı konuşmaya devam edeceğiz. Saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları var ve 2026 yılının ilk yarısında çıkan parçalara kulak vereceğiz. Tuğçe Yapıcı'nın hazırladığı programda güncel bağımsız sahneden yeni sesleri dinliyoruz bu programda. Saat 21'de ise Vertigo var ve Vertigo'nun mikrofonunda bu hafta Osman olacak, Osman Öztürk olacak. Osman Öztürk Vertigo'da bugün henüz gün yüzü görmüş 5 parça hazırlamış. Metal tınlamayan metal grupları, blues tınlamayan blues grupları. Arada da bir anmamız var demiş. İlk kez konuk edeceğimiz bir Fin ekibi ve türler arası gezimiz sonlanacak demiş Osman Öztürk. Bu gece saat 21'de Vertigo'da, 22'de Ahtapot'un Bahçesi bizi bekliyor. Cem Sorguç'un hazırladığı programda her hafta farklı ve farklı janrlar arasında bir geziye çıkartıyor bizi Cem Sorguç ve saat 23'te Ay Palas var. Tolga Yağlı bu hafta bir haiku yazmamış. Bakalım bizi neler bekliyor. Saat gece yarısı 12'de ise Rock on Rock programı var. Ömer Şahin ve Cemil Topuz'un hazırladığı programda 8 klasik ve melodik hard rock grubunun son albümlerinden bir seçki hazırlamışlar. Bu programda The Rolling Stones, Tesla, Daughtry gibi çeşitli gruplara kulak vereceğiz. Gece yarısı saat 12'de, gece yarısı saat 1'de ise sevgili dostumuz, mütevefa programcımız Bahadır Dilbaz'ın hazırladığı Kılavuz programına kulak veriyoruz. Onun anısına, onun geçtiğimiz yıllarda radyomuzda hazırladığı programları dinliyoruz. Bugün böyleydi. Yarın sabah yine Demokrasi Now'la başlayacak ve sabahlıkla devam edecek program. Ama bugün radyonuz açık olsun. Bu programların hepsini dinleyebilirsiniz. Son parçaya geçmeden önce ben bazı hatırlatmalar yapmak isterim. Bugün 17 Ağustos ve yarın saat 14'te bir bültenimiz yayınlanacak. Açıkbülten.substack.com adresine mail adresinizi yazarsanız ve oradan kayıt olursanız her cumartesi ve her salı günü iki bülten yayınlıyoruz. Salı günleri yayınlanan bültenimizin adı Hikayenin Sonu COP31 ve COP31'e giderken, yani ülkemizde gerçekleşecek Uluslararası İklim Zirvesi'ne giderken, iklim kriziyle, iklim yıkımıyla pek çok farklı konunun ne alakası var? Buna dair yayınlarımızdan ürettiğimiz bir bültene buradan erişebilirsiniz. Cumartesi günleri de artık yıllardır sürdürdüğümüz açık bülten yayınlanıyor. Cumartesi günleri saat 14'te. Bunların her ikisine birden açıkbülten.substack.com adresinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Buradan üye olursanız mail kutunuzda bunlara erişebilirsiniz. Bir YouTube kanalımız var ve geçtiğimiz hafta Cuma günü Ceren Kaçar'la bir söyleşi yayınlandı. Müzisyen, oyuncu, on parmağında on marifet dostumuz Ceren Kaçar'la yaptığımız bu söyleşiyi izleyebilirsiniz YouTube kanalımızda. Hazır girmişken abone olmayı ve oradaki içeriklerimize yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, hatta hype'lamayı ihmal etmeyin diyelim. Son bir parçamız var. Ben Harper'a kulak vereceğiz. Excuse Me Mister dinleyeceğiz. Teknik masada Salih Işıker vardı. Ona teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.
8: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
9: Özel Sezin Okulu sunar.
10: Apaçık Radyo'dan, Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Okul Zili'nin yaz kuşağında çok kıymetli konuklarımla okul yıllarını, okul deneyimlerini konuşuyorum. Bugün yaz kuşağında konuğum müziğiyle olduğu kadar sözüyle, edebiyatla kurduğu bağla da sanat dünyamızda kendine özgü bir yer tutan Cihan Barbur. Cihan Hanım, hoş geldiniz.
11: Hoş buldum. Nasılsınız Ayşe?
10: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ve çok
11: teşekkür ediyorum.
10: Çok heyecanlıyım sizinle program yapacağım için.
11: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok zarifsiniz.
10: Açarken de söylediğim gibi pek çok alanla yakından ilişkiniz var. Yani bir söz yazarı olarak da, şarkıcı olarak da, edebiyatla kurduğunuz ilişki, şiirleriniz ve çocukluğumuza dönmek de aynı zamanda hikayeler demektir, değil mi? Ve önemli bir parçası çocukluğumuzun da okuldur. O yüzden şunu çok merak ediyorum açarken. Okul sizde nasıl bir duygu bıraktı?
11: Yani çok dürüst olmaya çalışırım ben röportajlarda. İlkokul, İskenderun'da okudum ben. Mithatpaşa İlkokulu'nda ne yazık ki binası depremde de yıkıldığında çok üzülmüştüm. Çok eski bir binaydı. Buradan başlıyorum çünkü aslında okuduğunuz yerin yani binası da çok önemli. Nasıl bir duygu yarattığı. 1900'lü yılların başında inşa edilmiş bir binaydı. Benim dedemin ablası da oradan mezun. Düşünün. Öncelikle bu atalarımın da orada olmuş olması ve ilkokul orada başlamış olmak kıymetli bir duyguydu diye hatırlıyorum. Farkındaydım bunun çocukken. Devlet okulu olması hasebiyle de çok kalabalıktı. Onu hatırlıyorum. 63 kişiydik mesela birinci sınıfta. Ve dünyanın başka bir kapısından dışarı bakma fırsatıydı ilkokul. Başka çocuklar, onların aileleri, onların hikayeleri. Bir kere siyah önlüklü dönemdir benim okul yıllarım. Dolayısıyla kimsenin ne olduğunu bilmediğimiz, ekonomik, sosyoekonomik, kültürel, her neyse hani kıyafet çok belirliyor ya bunu. Hepimizin eşit olduğu, bir sürü arkadaşımın olduğu, tebeşirle kara tahtaya yazılar yazıldığı dönem olmasından dolayı aslında çok da nostaljik, çok da bir arada zor bu arada yani zordu. 63 tane ses çıkaran çocukla ben de dahil olmak üzere okumak, Kışları yanan sobamız, işte havasız bir sınıf ama yine çok bir arada hala arkadaşlıklarımın temeli olan yer ilkokul benim için. Ama hiçbir zaman okulu sevmedim ben bu arada, okula gitmeyi, öğrenci olmayı, o mecburiyetleri çok seven bir çocuk olmadım. Bunu da söylemem gerekiyor yani.
10: Çok güzel açtınız. Ben tek tek konuklarıma okul binalarını, sınıflarını, ne kadar kalabalık olduğunu, oradaki bağları da soruyorum. 60 kişi epey kalabalık bir sınıf için değil mi?
11: 63 tabii 70'e de vardı oluyordu bazı seneler. Gelen, çıkan, yenilenen, eklenen. Öyleydi ama yani sonuç itibariyle İskenderun küçük bir yerde o zaman. İşte birkaç tanış ailenin çocuklarıyla ya da işte mahallede gördüğümüz insanların, esnafın, işte her gün kırtasiyeden kağıt, kalem aldığımız, abinin ve evlatlarıyla okuduğumuz çok bir arada güzel bir duyguydu. Ama dediğim gibi her şeyden bağımsız olarak belki de Türkiye ile alakalıdır o katı disiplin. Ben okula gitmeyi çok sevmezdim. Yani hep karnım filan ağrırdı. Pazar günleri en son yapmayı sevdiğim şey Bizimkiler dizisi olurdu. O beni bir oyalardı. Hani unuturdum pazartesi okula gideceğimi ama sonra yine karnım ağrırdı. Sevmezdim o disiplini. İşte bizim dönemimizde bilmiyorum hala öyle mi? İşte kol hizasında sıraya gir. İşte biraz işte bağıran bir müdür. Herkesi bir arada tutup disiplini sağlamaya çalışan yetişkin insanlar. Biraz böyle şeydi. Beklediğimin, hayal ettiğimin ötesinde bir sıkışmışlıktı ilkokul. Çok ders olurdu. Yaşımıza göre fazla gelirdi bana. Evde olmak isteyen bir çocuktum. Ben pek okula gitmek isteyen biri değildim yani. Çocuklarla mahallede oynamayı tabii ki her çocuk gibi tercih eden biriydim.
10: Okula yürüyerek mi giderdiniz arkadaşlarınızla?
11: Yok, hayır. Ben annem çok tedirgin. Ve benim adıma da çok korkan biriydi. O yüzden biri olmadan ne ben yalnız gidebilirdim. Zaten öyle bir mesafede değildi. İlla biri bırakacaktı beni. Ya aile şirketinde çalışan bir şoför abimiz vardı, İbrahim. Ben ona İbo derdim. İbo gelir alırdı beni. İbo geri götürürdü. Öyle tek başıma oradan oraya gitmelerin tabii ki hoş karşılanmazdı, yasaktı doğal olarak. Küçük bir çocuğun başına hani ne gelebilir korkusuyla. Çok öyle serbest değildim yani.
10: Okuldaki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz?
11: Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum.
10: Nasıl bir gündü o gün?
11: Ben Nisan ayında bir kitap çıkardım. Öz Yaşam Öyküsü, bir anı kitabı gibi aslında. Bir otobiyografik roman.
10: Evet.
11: Orada da aslında ince ince yazdım. Biraz böyle pattadanak konuya gireceğim ama kitabın adında olduğu gibi bir öncesi var. Biz benim İskenderun'da annemin babası olan dedem tanınan bilinen bir iş insanıydı. Ve ben onlar için çok kıymetli bir torundum anladığım kadarıyla. Hep böyle üstüme titrerler filan. İlkokula da biz bir güruh halinde gitmiştik. İşte annem, dedem, dedemin o zaman Fahri konsolostu, onun yanında ona destek olan işte asistanları falan. Ve ben bundan çok hicap duymuştum, çok utanmıştım. Herkes gibi girmek istediğimi hatırlıyorum okula. Hani atıyorum babanın ya da annenin elinden tutup getirdiği bir çocuk gibi. Fakat biz böyle kocaman bir kafile olarak girmiştik okula. Ben böyle saklanmıştım biraz. Bir de o dönem ne yazık ki okulda dayak vardı. Yani çocuklara çok iyi hatırlıyorum, çok dayak atardı. Müdürler, öğretmenler çat çut girerlerdi yani o küçücük çocuklara. Zannediyorum dedem biraz göz korkutmak için de böyle bir güruhla girip ilk söylediği şeyi hatırlıyorum. Müdüre, müdür yardımcısına, öğretmenlere, yani torunuma bir fiske bile vurulmayacak bizim evimizde böyle bir şey yok falan diye. İlk günüm çok şeydi, biraz korkarak gittiğim ama herkesin evine dönmesini isteyip beni orada yalnız bırakmalarını çok arzu ettiğim bir gündü tedirginliğime rağmen. Herkes gibi olmak istiyordum. Her çocuğun getirildiği gibi. Böyle duygular hatırlıyorum.
10: Sınıfta peki ilk 5 sene değil mi? Sizin de okuduğunuz dönemde 5
11: İlkokul 5 yıl. Tabii 1986 birinci sınıf 91 ilkokuldan mezun olduğum yıl. 6 yaşında girdim. 11 yaşında mezun oldum.
10: Aynı yıllarda okumuşuz bu arada tam olarak.
11: Evet.
10: Her şeyler. Sınıfta öğretmeninizin 62 çocukla, 63 çocukla nasıl eğitim yaptığını hatırlıyor musunuz? Mesela
11: Hatırlıyorum.
10: yanınızda öğretmenler.
11: Hatırlıyorum.
10: Kolay bir şey değil birinci sınıf.
11: Çok zor bir şey yani. Bir de hani bir sürü enerjisi tavan yapmış küçük çocuk, oyun oynamak istiyoruz. Konsantrasyon diye bir şey yok. O zamanki dersler uzun. Bir çocuğun şey yapabilmesi için hani konuya hakim olabileceğinden uzun 45 dakika. Öğretmen tek tek hepimizle uğraşamıyor. O yüzden bizi kümelere ayırmıştı. Dolayısıyla biz birbirimize çok destek olarak okuduk. Yani ben anlamadığım bir şey yanımdaki arkadaşıma sorduğumda o eğer benden evvel idrak ettiyse ya da daha hızlı hareket edebildiyse hani bu küme olayı güzeldi. Bize bir arada bir şeyler yapmayı da salık veren bir hamleydi. Çünkü dediğim gibi küme çalışmalarıyla hem başkalarıyla iş yapabilme yeteneğimizi geliştirdi ilkokul öğretmenimiz. Hem de dediğiniz üzere bu kadar kalabalık bir grupla daha kolay baş edebildiği zannediyorum. Ve tek tek hepimizle ilgilenirdi. Sakin bir anlatım yapısı vardı ve çok güzel anlatırdı dersi. Çok başarılı bir eğitmen olduğunu hatırlıyorum. Ve disiplinli. Yani korkardık da, çekinirdik. Dolayısıyla güzel yetiştirdi bizi eğitim anlamında. Yani baya tek tek ama birbirimizle de temas halinde tutarak bütün sınıfı geçti 5 sene.
10: 3 okulu da düşündüğünüzde ilkokul, ortaokul, lise hangisi sizde daha çok iz bırakmıştır?
11: Ortaokul ha iz bırakmış. Aa. Yani mesela ortaokulda ben bir senede hazırlık okudum. Dil öğrenmek için. Hayatımın en güzel eğitim yılı bu 3 kısımda. Bence şeydi. Hazırlık bölümü. O zorlandığı matematiklerin, işte fizik ve kimyanın olmayıp bir sene boyunca sadece dil öğrendiğimiz, çok eğlenceli, küçük tiyatro oyunlarıyla bize dil öğretilen, tabii devlet okulundan çıkıp o zaman daha imkanları farklı, daha geniş, işte ehvenişer, daha özel bir okula gidince o imkanlardan faydalanmak, sadece İngilizce ile hemhal olmak, bir dil öğrenmek ve çocuklarla gerçekten bütün gün gülüp eğlenmek çok güzeldi ortaokulda hazırlık. Fakat ilkokulda edindiğim dostluk çok büyük bir iz bırakmıştır bende. O hiç geçmedi. O yüzden zannederim ilkokul yani Mithatpaşa İlkokulu'nun binası, müsamere salonu, oradaki o hava, o 1980'lerin o tuhaf havası çok büyük bir iz bırakmıştır. O yüzden ilkokulu seveyim sevmeyeyim yani okumayı bende yarattığı hatıra daha derin sanırım.
10: Müsamere demişken siz törenlerde yer alır mıydınız? Nasıldı?
11: Tabii, ben evet piyon gibiydim. Her şey beni sunarlardı, sevmezdim de çok bu durumu. Resim yarışmasına da şiir, işte yazı, nesir, işte müsamerelerde zaten genelde sınıfın hemen hemen hepsine bir ağızlarına bir parmak bal çalınır. Hepimiz küçük de olsa birer rol alırdık. İlkokulda birinci sınıfı bitirmiş olmamızı övdüğümüz o ilk müsamere mesela çok eski bir tiyatro salonumuz vardı. Böyle rabıtalı ahşap. Hiç unutmuyorum deri oturma düzenleri bir kısmı, gerisi böyle ahşap sandalyelerin olduğu yüksek tavanlı, geniş camlı. Onun kokusunu hatırlarım. Öyle bir bina içi görmemiştim. Dediğim gibi 1900'lü yıllardan kalan bir binaydı. Orada yaptığı oturma düzenleri bir kısmı, gerisi böyle ahşap sandalyelerin olduğu yüksek tavanlı, geniş camlı. Onun kokusunu hatırlarım. Öyle bir bina içi görmemiştim. Dediğim gibi 1900'lü yıllardan kalan bir binaydı. Orada yaptığımız

0: bahsettiğiniz dille kurduğunuz ilişkide yanlış bilmiyorsam üniversitede Amerikan kültürü okudunuz değil mi?
1: Amerikan dili ve edebiyatı, evet.
0: Edebiyatı okumuştunuz. Belki orada ilk ilişkiniz olmuş olabilir. Peki yazıyla müzikle olan ilişkinizde nasıl bir etkisi var sizce okullarınızın?
1: Öğretmenlerimin var. Mesela ortaokulda Heyecan Hoca, Heyecan Yılmaz. Onu hiç unutmam. Haftada bir ya da iki kere bize kompozisyon yazdırdığı bir etüt saati vardı onun. Türkçe hocamızdı. Yani bugünün tabiriyle edebiyat hocamız. Çok beni etkilemiştir yazdığımız yazıları değerlendirme şekli. Bizim o yazıları mesela yüksek sesle okumamızı isterdi. Benim tabii çocukluğumdan beri okuldan evvel tiyatroya, televizyona, oyunculuğa, müziğe büyük bir ilgim olmuştu. İyi bir oyun konusuydu benim için. Dolayısıyla bu sevdiğim oyunu da böyle daha sanatsal bir yerinden derslerde işte bir kompozisyon yazmak, derdimizi anlatmak, bunları yüksek sesle ben kendimce tonladığımı düşünerek okumak çok doyururdu beni, çok hoşuma giderdi. İple çekerdim o dersi, sevdiğim derslerden biriydi. Heyecan Hoca'nın bence çok etkisi var benim yazıyla olan ilişkimde. İnşallah duyar bu söylediğimi. Edebiyat hocalarımızın da yazdığım yazılara duydukları merak, beni buna teşvik etmeleri, bunların büyük etkisi var. Ben aslında müzikten ziyade benim çıkış noktam hep edebiyat olmuştur, yazı olmuştur. Şarkılarımı da kendim her zaman yazdım. Genelde %90. Kendim besteledim. Sözlerini kendim yazdım. Ama ben müzisyen olarak ilk kertede, ilk safhada bir müzisyen olarak, bir şarkıcı olarak tanınmış ve bilinmiş olsam da aslında benim bir sanatçı olarak çıkış noktam ve kendimi ifade ediş noktam daima yazı olmuştur, şiir olmuştur, bir şarkı sözü olmuştur. Aslen sadece bir edebiyat olarak çok anılmamışımdır tabii ki doğal olarak. Mesleğimi, hayatımı hep müzikten kazandım ya da müzikle anıldım. Ama okul hayatı boyunca belli bir takım susmuşluklarımı hep yazıyla ifşa ettim ve hocalarımın çok emeği ve katkısı olmuştur benim bu hevesime dair gösterdikleri ilgi. Sağ olsunlar.
0: Ne güzel. O dönemde geleceğe dair planlarınız, hayalleriniz genellikle bize çok sorarlardı ya o yaşlarda. Destek.
1: Evet.
0: Yani ne düşünürdünüz ve destek alır mıydınız?
1: Ben sahneye çıkmak isterdim. Tiyatrocu olmak isterdim. Oyuncu olmak isterdim. Böyle kafamda şeylerle büyüyorduk tabii biz o zaman. Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın bütün o işte Yasaklar, Beyoğlu Beyoğlu, Aşk Olsun, reklamlar, kasetleri olur dinlerdik. İşte Nejat Uygur Tiyatrosu, Gazanfer Ülkü Özcan Tiyatrosu, İskenderun'daydık. Tabii ki tiyatroya gidemiyorduk. Yoktu öyle bir imkan yani. Bir tiyatro salonumuz da yoktu ama 1996 yılında gitmiştim herhalde ilk defa bir oyuna. Belediye Kültür Sarayı'na ama ben bu televizyonda gördüm ya da kasetlerde olan oyunları izleyerek, onları karbon kağıtlara daktilo ederek böyle çoklu. Okulda okuduğum arkadaşlarım onları dağıtıp öğle aralarında ya da işte özel günlerde kendimce onları giydirip bu oyunların bir replikasını tekrar onları oynatarak geçti benim okul hayatım. İçinde türküler, şarkılar, oyunlar ama benim hep motivasyonum oyun oynamaktı. Yani sahnede olmak. Bir şiir de olurdu bu, bir şarkı da olurdu ama o zaman daha ziyade komik olmak istiyordum. Yani bir komik, bir komedyen, bir komik olmak peşindeydim. Benim hayalim hep bir komedyen, bir tiyatroda da özellikle. Yaşım ilerledikçe daha böyle daha dramatik tekstler içerisinde, daha işte şiirsel anlatılar içerisinde buldum kendimi ama belki hayat öyle bir noktaya getirdi. Çocukluğumdaki hayalim bir komik olmaktı.
0: Hazırlık dönemini de biraz belki oyunlu olduğu için sizin de söylediğiniz gibi çok sevmişsiniz ortaokul hazırlık yılını.
1: Çok sevdim çünkü bir bölüm olurdu. kitaplarımızda haftada bir ya da iki

0: konu yazardı işte filanca işte atıyorum bir çiftlik hayat diyelim. İşte oradaki kelimeleri kullanalım diye işte çiftliğin işte İngilizce kelimeleri oradaki terminoloji. Ve biz de hemen bir oyun yazmamız ve o oyunu orada oynamamız söylenirdi. Bu benim çok hoşuma giderdi. Herkes üç kişi alır seçerdi yanına ya da öğretmenimiz biz yine bir gruba müdahale ederdi. Ve kendi aramızda orada işte bir ders zamanı boyunca bir oyun yazar İngilizce. Onu oynardık ve ben şeyi hatırlıyorum hep komik şeyler oynamayı, yazmayı hatta seyretmeyi severdim. Çok heyecanlanırdım, çok severdim. Bu bizi dile de adapte etme şeklini öğretmenin hem de benim yaratıcılığımın sınırlarını öğrenmem için iyi bir fırsattı bence bu.
1: İlkokulu ve ortaokul ve liseyi karşılaştırırsanız biraz daha esnekli diyebilir miyiz ortaokul ve lise için? Çünkü ilkokul daha böyle disiplinli, katı bir yer.
0: Evet ama lise çok sevimsizdi, çok neşesizdi. Hiç
1: Ergenlik.
0: sevmediğim. Yani bütün motivasyonumuz öğretmenlerin de işte üniversiteyi kazansınlardı ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz lisede bir eğitim görmedik. Test çözdük, dershaneye gittik. Çok ağırdı, çok sıkıcıydı. 8 saatte okul, özel okuldu. Okuldan çıkıp bir 5 saatte dershane yani 13 saat. Geriye kalıyor 10 saat, 1 saatte özel ders. Yani yazlar dahil, hafta sonları dahil. Yani lisede böyle bir okul sınıf hayatımız olmadı. Bizi böyle koyun gibi, evet her fırsatta mesela teneffüste görüyor müdür ya da öğretmen çağırıyor. Hadi gel test çöz mesela. İşte bir zamanla yarıştırılan, böyle aptal bir eğitim sistemine kurban giden, alacağımız puanlarla bütün geleceği belirlenecek ve bu kaygıyla büyütülen zavallı öğrencilerdik yani. Lise hayatı falan olmadı. Kaç tane netin var, kaç doğru yaptın, kaç boş bıraktın? Yani hiçbir şey öğrenmeden paso, üniversitede kaç puan alacağız da hayatımızı kuracağız? Ya alamazsak, ya bir sene daha İskenderun'da kalıp tekrar dershaneye gitmek zorunda kalırsak gibi sevimsiz kaygılar. Halbuki ilkokulda, ortaokulda böyle bir kaygı yoktu yani.
1: Bizim de aklımızda sadece bunlar kalmış. Yani olumlu bir şey duymadım bu noktaya kadar.
0: Yok, liseden bana kalan İyi diyebileceğim pek bir şey yok. Böyle, robot gibiydi yani. Lise 1 belki hani o süper liseye geldik hani büyüyoruz. Hani lise 1'de çok fazla kişi dokunmuyor. 3 seneydi lise ama 2'ye daha böyle girmeden evet işte hadi dershane hadi üniversite hangi bölüm hangi bilmem ne. İşte TS'ci misin TM'ci misin dilci misin bilmiyorum ki ben 15 yaşındayım yani. Çok baskı içeren bir eğitim sistemiydi. Bilmiyorum hala öyle mi daha mı esnek şu anda. Ya biz böyle koyun gibi testte çözdüğümüz soru sayısına göre başarısı belirlenen, hızlı cevap vermesi gereken, saçlarım çok dökülmüştü, çok sessiz, hiç sevmediğim bir dönem lise benim. Yani Hababam sınıfında izlediğim lise gibi olacağını düşünürdüm hani çocukların işte şakalar yaptığı, güldüğü, işte teneffüslerde oturup daha böyle yeni yeni flört etmeye başladığı, küçük küçük erkek arkadaşları olduğu, işte pastaneye gidip bir şeyler içip yavaş yavaş dışarı çıkabilip ilişki kurabildiği arkadaşlarıyla. Öyle bir dönem değildi. Ben sadece ders çalıştım. Bir çocuğum olsaydı böyle bir sisteme kurban götürmeyi istemezdim ki ailem bana bu konuda hiçbir baskı uygulamadı. Ben kendime böyle bir görev tayin etmiştim. Yani kazanacağım, burs alacağım ve üniversiteye gideceğim, başarılı olmak zorundayım gibi bir sorumlulukla gidiyordum okula. Şimdi aklım olsa oho hiç bunlara girmezdim. Bayağı eğlenir, gezer, tozardım yani.
1: Şimdiki aklım olsa dediğiniz için son sorumu size sormak istiyorum. Bugünden o güne dönüp o günkü Ceyhan'a ne söylemek istersiniz?
0: Bu
1: Çocukluğunuzdaki
0: kadar kasıp da başarı için yok 98 alıp ağlamana gerek yok yani derdim. Saçmalama. Sınıfta kalsan bile olur derdim. Yani başarı ve hırs okulda aldığın notlarla alakasız geleceğini belirleyen şey okul değil derdim yani. Başarı dediğin şey bu değil. Çok yıpratırdım kendimi. Çok hırslı bir çocuktum. Keşke biraz daha rahat olup yaşadığım dönemin arkadaşların tadını çıkarabilseydim. Hep o ders odaklıydım yani. İnektim yani. Tabiri caizse.
1: Cihan Hanım çok teşekkür ediyorum bu kadar açık yüreklilikle hem deneyimlerinizi hem duygularınızı bizimle paylaştığınız için keşke daha uzun zamanımız olsaydı diye düşündüm sizi dinlerken.
0: Kusura bakma da çok süper neşeli okul yılları tabii ki anlatamadım ama
1: Öyle bir
0: ne
1: beklentimiz yok. Tam olarak okul hafızamızı anlamak istiyoruz. Nasıldı okul
0: Evet.
1: için? Bir kuşağın, farklı kuşakların okul deneyimleri nasıldı? Neler bıraktı bize? Onu anlamak istiyoruz. O yüzden paylaştıklarınız çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ayşe Hanımcığım.
1: Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da yeni bir konukla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güngör Erdem ve Nil İlkbaşar'ına teşekkür ederiz.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
5: Koç Holding'in katkılarıyla.
6: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Doktor Nurbahar Usta bizimle birlikte. Doktor Usta uzun zamandır orman ekolojisi, ormancılık politikaları ve doğa koruma alanlarında kafa yoran, özellikle Kaz Dağları ve endemik Kaz Dağı gökleri üzerine gerçekleştirdiği bilimsel üretimleriyle bilinen ve doktora sonrası çalışmalarını halen İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde sürdüren kıymetli bir akademisyen. Hoş geldin Nurbahar.
7: Merhabalar, hoş buldum.
6: Bugün Nurbahar'la biraz ormancılık konularına girmek istiyoruz. Esasında insan binlerce yıldır ormanla farklı ilişkiler kuruyor. Önce barınmak için ağaç kesti, sonra ısınmak için kesti. Daha sonra demiri eritmek, cam yapmak, gemiler inşa etmek, kentler kurmak, kağıt üretmek, tüm bunlar için ormanlarla ilişkiler kurdu. Ama uzun yıllar boyunca daha çok bir ham madde deposu olarak ormanlara baktık. Bugün artık başka türlü bir bakış içerisindeyiz tabii. Onları sadece yalnızca kereste üreten alanlar olarak görmüyoruz. Onların iklimi düzenlediğini, su döngüsünü yönettiğini, toprağı koruduğunu, binlerce canlıya yaşam alanı sunduğunu, hatta gezegenin geleceğini belirleyen en önemli karbon yutaklarından biri olduğunu biliyoruz. Yani içinde bulunduğumuz dönemde iklim değişikliği, kuraklık, büyük yangınlar, biyolojik çeşitlilik kayıpları nedeniyle de ormanlar belki de tarihin en büyük sınavlarından birini veriyor aynı zamanda. Tüm bunları düşününce bunların bize ne söylediği önemli bir hal alıyor. İnsanlık gerçekten geçen yüzyıllar boyunca ormanlarla kurduğu ilişkiyi değiştirebildi mi? Ormancılık yalnızca ağaç yetiştirmek mi, yoksa yaşayan bir ekosistemi anlamaya çalışmak mı? Bugün bütün bu soruları Nurbahar'la geçmişten bugüne uzanan geniş bir perspektifle konuşmak istiyoruz. Onun için hemen konuya geçecek olursak sevgili Nurbahar, insanlık tarihi biraz da ormanlarla kurduğumuz ilişkinin tarihi aslında baktığımız zaman. İlk insanlar biraz önce söylediğim gibi ormanı yakacak, barınma, yaşamın devamını sağlayan temel bir ham madde kaynağı olarak gördüğünü biliyoruz. Ancak zaman içinde odun kömürü, üretimden cam ve seramik sanayisine kadar, metalojiden gemi inşasına, kağıt üretiminden pek çok konuya, pek çok sektörün gelişmesine bu ilişki sürekli değişti insanlık tarihinde baktığınız zaman. Senin bu konulara hakim olduğunu biliyorum. Onun için bize bu dönüşüm hikayesinden biraz bahsedebilir misin? İnsanlığın ormanlardan beklentisi tarih boyunca nasıl evrildi?
7: Öncelikle hocam çok güzel özetledin bence. Yani şeyi odun ormanı ve ağacı odun olarak görüp bunun tarihin belli dönemlerinde nasıl üretim özneleri olarak hayatımıza girdiğini. Ben ama biraz bu konuyu yani ormanla ilişkilenmeyi, ağaç ormanla ilişkilenmenin kendisinin böyle son zamanlarda tamamen ham maddeyle ilişkilenme ve odunla ilişkilenme olarak kurulduğunu görüyorum yaptığım araştırmalar ve okumalar sonucu diyeyim. Bu noktada küçük bir öz eleştiriyle başlamak isterim ben. Aslında bizi bugün bir araya getiren yazı benim Beyond İstanbul'daki yaşam alanından üretim odağına yazısı. Evet. Başlıklı yazı. Ama bu başlığı şimdi düşünüyorum. O zaman Emrah'la beraber, Emrah Çorman'la beraber karar verdiğimiz bir başlıktı. Ama şimdi düşününce bu başlık, bu yaşam alanının üretim odağına dönüşümün çok yeni bir şey olduğunu ima ediyor aslında kendinde. Ama ormanla ilişkilenme tarihine baktığımızda hiç de yeni olmadığını görüyoruz. Binlerce yıllık bir üretim odağı hikayesi olduğunu görüyoruz. Ormanla ilişkilenmedi. Ben biraz onu böyle kabaca anlatmak istiyorum. Senin de prehistoryadan başladığın gibi, yani ilk insanların ya da işte homo türlerinin ormanla ilişkilenmesi çoğunlukla yakacak ve işte avlanma, besin arama, besin bulma üzerine kuruldu. Ama burada yakacak olarak kullanmayan, yani ateşin ilk evcilleşmesi, ateşin ilk kullanımının öğrenilmesi sadece şeyle gelmiyor. Ağaç kullanımının artmasıyla gelmiyor. Aslında insan zihinsel evriminde çok da büyük bir adım. Şeyin altını çizmek için anlatıyorum bunda. Yani aslında bu bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi. Ağaç olmasa, odun olmasa, yakacak odun olmasa belki de bugünkü zihinsel evrimimiz bulunduğu noktaya gelmeyecekti diyebiliriz. Bunun için şeyi referans veriyorum ben sürekli. Catching the Fire, Wrangham'ın Türkçe'ye de çevrildiği yakın zamanda. O bunu şey olarak anlatıyor. Yani ateşin kullanılmaya başlanması zihinsel evrimde büyük bir sıçrama noktası yarattı. Şöyle ki, yemeğin pişirilmeye başlanması, ondan daha önemlisi belki karanlığın aydınlatılması. Normalde tekinsiz olan gün batımı sonrası artık insanların ateş başında böyle toplanıp sohbet ettiği bir şey tasvir ediyor. Bana da çok eğlenceli geliyor bu fikir. Yani o konuşmaların, iletişim kurmanın birçok şeyi hızlandırdığı ile ilgili. Bir anlatısı var. Israrla da öneririm. Güzel bir perspektif bence. Yani orada sadece yakacak değil, aslında bir yandan da biyolojik süreçlerimizi de etkileyen bir özne odunun kendisi. Ağaçtan odun diye bahsediyorum çünkü odun diye kullanıyoruz. Şimdi
6: Tabii.
7: böyle bahsetmekten çok hoşlanmasam da
6: Yok.
7: odun ve kereste üzerinden konuşacağım ben
6: Tabii
7: bugün.
6: tabii tabii ki. Tabii ki.
7: Değil mi?
6: Tabii ki.
7: Ondan sonra burayı birazcık atlayıp Neolitik döneme geleyim. Neolitik dönemde artık üretim aracı olarak yerini almaya başlıyor odunun kendisi. Çünkü artık yerleşik yaşama geçişin başlangıcı. Bu sefer oduna duyulan ihtiyaç sadece yakacak olmaktan çıkıp işte barınak inşası olabilir, tarım aletlerinin yapımı olabilir. Dolayısıyla odunla ilişkilenmede daha köklü bir dönüşüm gerçekleşiyor artık. Çok daha temel, tam olarak ticari diyemeyiz o dönemde ama bir ihtiyaç materyali diyebiliriz. Mesela pulluklar, oraklar, değirmen kolları vesaire, bunların hepsi şeyden yapılıyor, odundan yapılıyor. Dolayısıyla o tarımsal sistemin ilerlemesinde, devamlılığında büyük bir ham madde kaynağı. Ticaretin başladığını söylemek zor dedik ama bir yandan da şey de var. Bunun da böyle araştırmaları var. Yani o tarım alanı açmak için ilk odun ya orman kesiminin yine Neolitik'e kadar gittiği söyleniyor. Hem odunla bağımlıyız hem de odunun yetiştiği alana muhtacız gibi böyle bir karmaşıklık var. Ben bu noktada Gılgamış'a referans vermeyi çok seviyorum. Çok detaylarına girmeyeceğim ama Gılgamış Destanı'na baktığımızda aslında bir orman fethi hikayesi. Kendi gücünü, erkini ispatlamak için gidip ormana savaş açıp ormanı kesip Lübnan Sedir ormanlarını kesip geri geliyor Gılgamış. Yani aslında o şeyi ormanı bir yaşam alanından ziyade fethedilecek bir kaynak, güç artırıcı, erk artırıcı, iktidarın kuvvetlendirici bir kaynak olarak görülmeye başladığını da görüyoruz yani buradan. İlk yazılı metinlerden bir tanesi ve
6: Hani
7: bunun yüzlerce
6: aynı zamanda
7: yıllık
6: ama ilk doğa katliamı, değil mi?
7: ilk doğa katliamı diyebiliriz. Ha, şöyle belgelenmiş ilk doğa katliamı diyebiliriz. Belki bunun öncesi de vardır. Hani
6: Evet.
7: aslında yüzlerce yıllık sözle anlatılmış şeyin yazıya dökülmüş hali. Arada neler oldu bilmiyoruz. Hani neyse, onun detayına çok girmeyeyim ama vermeyi sevdiğim bir referans Gılgamış Destanı benim. Şeyin altını çok güzel çiziyor. O romantik ve kutsal duygulanımla bağlanmaktan çıkalı insan çok oluyor ormanın altını çok güzel çiziyor bence. Ve artık şey, şeyinden de anlaşılacağı üzere, yine Gılgamış referans alarak anlaşılacağı üzere, artık stratejik bir kaynak odunun kendisine. Oduna erişmek büyük ve önemli bir şey. Çünkü şeyi artırıyor, hakimiyet gücünü artırıyor. Ne şekilde? Ham madde üretim, tarımsal üretimin desteklenmesi ve beslenmesi anlamında bir güç artırıyor orada. Bir iki de antik Yunan ve Roma'dan örnek vererek devam edeyim. Antik Yunan'da yani coğrafya gereği aslında şey, çok geniş ormanlara yer vermiyor. Geniş ormanların oluşması için uygun alanlar değil. Karstik yapı var, sarp bir coğrafya var. Neredeyse ormanı yok denilebilir belki. Başka yerlerden karşılıyor bu ihtiyacı. Trakya'dan genel olarak ya da Makedonya'dan, daha kuzeylerden karşılıyor bu ihtiyacı. Büyük kütük, bir de artık yavaş yavaş şey, gemi sahneye giriyor ya. Gemi hep vardı tabii ki ama daha büyük gemiler, daha büyük ulaşım araçları, denizel ulaşım aracı ve hatta ticaret aracı olarak bunlar devreye giriyor. Ve hani antik Yunan'da yapılan gemilerin çok büyük kütükler ve pürüzsüz kütükler gerektirdiğinin böyle kayıtları olduğu söyleniyor ve o noktada böyle bir onun devamlılığını sağlamakla ilgili ilk fikirler ortaya çıkıyor. Yani bir gemi için 100 tane büyük, çok büyük çama ihtiyacımız var. Bir 100 tanesini kestik, bir sonraki için ne olacak gibi soruların yer almaya başladığını söyleyebiliriz bence. Roma'da durum biraz daha karışıyor çünkü o antik dünyanın en gelişmiş şeyini kullandığı teknolojisi kullanıldığı söyleniyor. İşte bu su gücüyle çalışan testereler, kereste testerelerinin artık yavaş yavaş kullanıldığını böyle tasvir eden şeyler bulunmuş, çizimler bulunmuş. Ve bu noktada eli konu bir ticaret nesnesine dönüşüyor kerestenin kendisi. Ve Roma'da çok büyük ölçüde de devletin kontrolünde, yani ormanın devletin kontrolünde olması da aslında binlerce yıllık bir tarihe dayanıyor diyebiliriz bu noktada. Hatta farklı kereste türleri için farklı fiyatların belirlendiğinin kayıtları var Roma'da. Bir yandan da böyle ormanı yasal statülendirme olarak üçe ayırmanın da yine ilk işaretlerini Roma'da görüyoruz. İşte döngüsel kesim yapılacak ormanlar, domuz otlağı olan meşelik alanlar ve meyve ormanları olarak böyle üçe ayırıyorlar. Bunu da orada görüyoruz. Böyle bir başlangıç aşaması yine izle. Buradan yine bir büyük atlama yapıp bu sefer Orta Çağ Avrupa'sına geleceğim. Yani bu esnada çok coğrafya limitli bir anlatı bu benim yaptığım. Amerika'da, işte Güney Afrika'da, Güneydoğu Asya'da neler olduğunu falan bunun içine katmıyorum. Hem zaman limiti nedeniyle hem de gerçekten çok da bildiğim yerler olmadığı için. Kendimize yakın coğrafyalardaki gelişmeleri aktarıyorum sadece. Onun da bir altını çizeyim. Orta Çağ Avrupa'sına gitme sebebim de biraz bu. Yakın zaman ve işte yani şu anki Türkiye'nin o zamanki Osmanlı dönemine gelen zamanlar. Burada artık orman konusu sınıf mücadelesinin somut coğrafi, somut ekolojik alanlarından birine dönüştüğünü görüyoruz. Bu da Normanların İngiltere'yi fethetmesinin ardından yaptığımız bir çıkarım olabiliyor. Kral William ilk olarak kral ormanları diye bir şey ilan ediyor ve hani halkın orman kullanımını doğrudan sınırlandırıcı kurallar getiriyor. Hala şey bir noktada serbest, işte yakacak için yakacak için ya da işte palamut toplamak için yapılan ormancılık hala serbest ama sıradan halkın kullanımını, ticari olarak orman kullanımını sınırlandırıyor ve buralar kralındır, kralın avlığıdır, kralın işte kereste ormanıdır, kralın gemi donanma ormanıdır gibi böyle statülendirme yapılıyor ve işte yerel halkın, köylülerin, orman köylüsü diyeceğim, şu anda orman köylüsü demek çok mantıklı olmayabilir ama onların artık şeyi hayvan otlatma gibi aktiviteleri bile soyluların iznine tabi hale geliyor. Bu da böyle bir şey. Yine her ne kadar doğru olduğunun araştırması yapılması gereken bir şey ama yani şeyin bazı büyük toplumsal hareketlerin öfkesini fitilleyen düzenlemeler olduğu söyleniyor bunların. Artık yani şey, baş başına kereste ticaretinden bahsediyoruz. Bu esnada Almanya'da ormanlarda köy orman komünleri var. Ortak yani tam anlamıyla müşterek şekilde ormanını yönetip işlettikleri bir sistem var. Bugün de bu community forestry olarak yeniden ormancılık teknik bilimine giren bir konu, tekrardan açılan bir konu. Yani bir ormanı devletin ya da işte bir üst yönetimin yönetmesi yerine orada yaşayan yerel topluluğun yönetmesi acaba denenebilir mi? Daha ekolojik olabilir mi gibi bir yeni bir alan var. Aslında alanın yeni olması uygulamanın yeni olduğu anlamına gelmiyor. Uygulama çoktur var. Ve Almanya'da bu işte ilk modern ormancılığın çıkışıyla birlikte inanılmaz da çatışma yaşıyor bu köy orman toplulukları, o devlet birimlerinin oluşturduğu ormancılıkla. Orayı zaten konuşuruz bence ormancılığı konuşurken. İşte bu yine aynı zamanlarda böyle 13. yüzyıl gibi falan da Fransa'da orman su idaresi gibi bir şey kuruluyor. Artık yine devletleşmenin ya da hakimiyet kurulmanın başladığı şeyler olabilir. Biraz daha tarih, birkaç yüzyıl sonra da böyle artık kıtlığın farkına varış başlıyor tabii ki. Böyle 1500-1800 arası erken modern dönem diyebileceğimiz. Özellikle böyle İspanya, İngiltere, Portekiz gibi sömürgeci ülkelerin sömürgecilik yarışında olduğu bir dönemde ihtiyaç duydukları şey donanma büyüklüğü. Aslında donanmalar yarışı diyebiliriz. Filo yarışı. Ne kadar çok geminiz varsa o kadar sömürgecisinizdir. Ne kadar sağlam geminiz varsa o kadar sömürgecisinizdir gibi düşünülebilir belki. Yani bu rakamlar ne kadar gerçekçi emin olmamakla birlikte, çünkü bana çok fazla geliyor. Yani bir tane orta büyüklükte bir geminin yapımı için 3500-4000 adet meşenin ve olgun yetişkin meşenin gerektiği söyleniyor. Çok büyük bir alan. Yani 4000 meşeyi yan yana hayal edebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok çok büyük bir alan bence. Ama bir yandan artık sanayi de ilerliyor, kitlesel üretim de ilerliyor, popülasyon büyüklüğü artıyor, insan nüfusu artıyor yani. Az önce senin saydığın işte şey, maden işleme için, cam işleme için odun kömürüne ihtiyaç da artıyor. Yani daima aslında her şeyin yürümesi için ihtiyaç duyulan tek bir kaynak var, o da odun. Enerji için, ısınma için, savaş için, her şey için. Bu ilk ormancılık sisteminin çıkması da bu kıtlığa verilen yanıtla. Kıtlığın kendisine verilen böyle bir kıtlığa dikkat çekmeyle çıkıyor, ama ona belki birazcık daha sonra geliriz. Bu böyle böyle ilerliyor yani. Esas sanayi devrimi, ben sanayi devrimi diye kullanıyorum ama buna devrim demememiz
6: Olur.
7: gerektiğiyle ilgili
6: Bir sanayi
7: buyurun.
6: devrimine geçmeden önce kısa bir
7: Tabii.
6: ara verelim mi?
7: Tabii hocam, tabii.
6: Bir sen hem sen bir soluklan çünkü geniş bir tarih
7: Tamam.
6: anlatıyorsun. Hem de
7: Evet.
6: herkesin zihninde bir otursun hepsi.
7: Tamam.
6: Bugün aralarda geçen yıl bu tarihlerde 18 Ağustos'ta neredeyse tam bir yıl önce kaybettiğimiz değerli bir müzisyenden çalmak istiyorum. Ben 4-5 yaşlarındayken tanıştığım, dayımın plaklarından tanıma fırsatı bulduğum bir isim. Banu Kırbağ. Güzel, önemli seslerden biri. Fazla zaman kaybetmeden kendisini 1979 tarihli 45'liğinden bir parça dinleyelim istiyorum. Banu Kırbağ seslendiriyor. Ölsem de bir, kalsam da bir.

0: Banu Kırbağ'dan dinledik. Ölsem de bir, kalsam da bir. Nurbahar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sanayi devrimi dedim işte Nurbahar.
1: Yani aslında çok geniş bir tarihi anlattığımızın ve böyle çok büyük atlamalar yaptığımızın tekrar altını çizeyim. Böyle bu kadar homojen değil aslında şey tarihi. Yine coğrafi olarak sınırlandırılmış bir yere anlatıyorum. Sanayi devrimine geldiğimizde de artık şeyin altını bir çizmek gerekiyor belki de. Odun, yani başka aktörler devreye giriyor. Taş kömürü gibi, beton, çelik. Ve sonrasında belki plastik gibi böyle başka aktörlerin devreye girmesiyle oduna olan talep düşmüş gibi gözükse de artan nüfus nedeniyle aslında tam olarak bu olmuyor. Kullanım alanları daha kısıtlanıyor ama odun talebi hala aynı. Mesela 1900'lerle 2000'ler arasındaki ya da 1800-1900-2000 arası bir üçlü karşılaştırma yaptığımızda odun talebinin her geçen yüzyılda ikişer üçer kat arttığını görüyoruz. Hani sanayi devriminin yaşanması odun üzerindeki baskıyı azalttı demek çok mümkün gözükmüyor bu noktada. Çünkü başka şeyler konuşulmaya başlanıyor. Yani bugün mesela biyoekonomi unsuru olarak ya da karbon depolama unsuru olarak düşünüyoruz ormanları diyebilirim. Ben çok konuştum, size bir soru molası vereyim.
0: Yok yok, gayet güzel dinliyoruz Nurbar, ama bugüne geldiğimiz zaman sen bugüne getirdin konuyu zaten. Sanki böyle yeni yapı teknolojileri falan ahşabı yeni baştan keşfediyormuşuz gibi bir his var bende. Yani bu hep tarihe baktığımız zaman esasında kereste odun kavramı üzerinden gidiyor. Yani ham madde kaynağı olarak görüyor insanoğlu. Fakat bugün sanki karbon yutakları hikayesi var, biyoekonominin temel bileşenleri, iklim krizine karşı stratejik varlık olma durumları var. Onun için sence bu gelişmeler insanlığın ormanla kurduğu ilişkide yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Ya da onu mu ifade ediyor?
1: Yeni bir ilişkilenmenin başlangıcını bence şu an olarak ifade etmiyor ama bence çok iyi bir andayız. Çok iyi bir fırsat bu. Bir ilişkilenme biçimi değişikliği yapmak için çok doğru bir andayız bence. Çünkü o anlattığım şey tarihi, odun tarihi aslında ekolojik hiçbir şeyi dikkate almayan bir tarih. Sadece bir ticaret öznesi olarak ve güç öznesi olarak güçlenmenin devlet olarak, erk olarak güçlenmenin ham maddesi olarak bakılmış bir kaynaktan şimdi senin de saydığın şeylere geçiyoruz. Bir biyoekonomi unsuru olması, ahşap yapılarda keşfi ya da karbon yutağı olarak keşfi. Burada bence önemli olan şey hangi perspektifle yaklaştığımız. Bu noktadan sonra ormana hangi perspektifle yaklaşacağız? Antroposentrik bir yerden bu bizim karbon yutağımız ya da işte biyoçeşitlilik offset'i yaptığımız alan bir başka alanda işte inşaat ve madenle yok ettiğim biyoçeşitliliği başka alanda ağaçlandırma yaparak dengeleyebilirim diye görerek yapamayacağımızı düşündüğüm bir şey. Biraz daha o ormanın ya da bütün doğal ekosistemlerin sadece ormanın değil burada faydacılıktan çıkarılıp fayda unsuru olmaktan çıkarılıp varlıkları için var oldukları için var olmaya devam edelim hakkı üzerinden bir tasarıyla bir ilişkilenmeyle gidersek birçok şeyin değişeceğine ben inanıyorum. Ha, bu kolay bir şey mi? Bence çok zor. Ama var olan bu kapitalist sisteme uyumlanan yöntemlerle herhangi bir düşünsel ya da ilişkilenme değişikliği yapamayacağımız benim için aşikar.
0: Peki, şimdi esasında şeye, bir kavrama gelmek istiyorum. Ormancılık. Bütün bunları yaparken aslında belli kuralların belirlenmesi ve yönetilmesi gerekiyor bu işler yapılırken ve böyle bir ortaya çıkan bir teknik ve bilimsel alan var. Önemli bir alan. Peki bu ormancılıkla ilgili biraz konuşalım. Gerçekten ormanları korumak mıydı ilk başta yola çıkarken ormancılığın hikayesi? Öyle mi başlıyor yoksa ormanlardan kesintisiz ve planlı biçimde yararlanmayı sağlamak mıydı? Ne diyorsun?
1: Doğrudan cevap vereyim. Hocam doğrudan kesintisiz faydalanmayı sağlamak. Yani ormancılığın çıktığı, bilimsel ormancılığın çıktığı Fransa ve Almanya gibi iki ülkeyi düşündüğümüzde ikisinin de kaygısı ormanlar artık bitiyor. Kereste artık kıt ve çok pahalı bir kaynak. Bunun sürdürülebilirlik kavramı bile zaten burada ortaya çıkıyor. Seneye de kesebilecek kadar ağaç kalsın, seneye de kesebileceğim kadar ürün kalsın gibi bir kaygıyla ortaya çıkan bir kavram. Sürdürülebilirlik kavramının kendisi. Kıtlığa yanıt demiştik ya birinci bölümde. Bu kıtlığa yanıtın çözümlenmesi için, bu kıtlığın olmaması için ne yapmamız gerekir sorusu üzerine tasarlanmış bir sistem. Şey gibi araştırmalarla. Mesela %25'ini kesmezsem bu ormanın seneye elimde ne kadar kereste olur? Ya da şey gibi kurallar getirmek gibi. Bu sene kullandığım, kestiğim miktarı ya da büyüyecek miktarı aşmayacak gibi kuralların getirilmesi ve bu kuralları getiren insanlara baktığımızda aslında maden işletmecileri vesaire. Çünkü o ikilemin farkını çok hızlı bir şekilde varıyorlar. Yakmak için, maden ocağını işletmek için oduna ihtiyacım var. Sadece o işletmek için değil, kazmak için de işte kiriş olarak kullanmak için de oduna daimi ihtiyacım var. Odun kestikçe odun azalıyor. Odun azaldıkça benim enerji üretimim azalıyor, enerji üretimim azaldıkça oduna ulaşmam azalıyor gibi o ikilemin farkına yine ticari bir yerden, yine bir gelir kaygısından varılıyor aslında. Dolayısıyla orman koruma üzerine bir ormancılık sistemi ya da ormancılık teknik alanı tasarlandığını söylemek bence biraz absürt olur. Ki doğa koruma bile çok yeni bir kavram bunlarla kıyasladığımızda onu belki ilerleyen kısımlarda konuşuruz.
0: Peki, şimdi bunu hep konuştuk ya, Avrupa'dan bahsediyoruz devamlı. İstersen önce Osmanlı'ya, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ne gelelim. Bu sürece nasıl dahil olduk? Çünkü bizim önemli bir ormancılık teşkilatımız var. Onu öyle biliyorum. Onun için bu, yani nasıl oldu? Devletle orman köylüsü arasında ilişkiden tut, ormanları korumaya yönelik düzenlemelerden tut. Bizim dönem tarafa gelirsek durum nedir?
1: Bizim tarafa geldiğimizde yine dediğin gibi hocam Osmanlı'dan başlıyor aslında. Hatta Tanzimat sonrası başlıyor. Ormanların bir böyle devlet tarafından yönetilmesiyle ilgili ilk algılar. Onun öncesinde cibali müvaha olması lazım. Öyle geçiyor orman arazileri. Yine gerçek anlamda müşterekler. Hiç kimsenin değil ve herkes faydalanabilir durumda. Tanzimat sonrası böyle Avrupa'ya temsilcilerin gönderilmesiyle, oradan heyetlerin getirilmesiyle böyle bir ormanların teorik olarak işte ormanlar artık devlet arazisidir diye geçiyor ama bunun uygulanması, takibi falan çok zor şeyler. Hani çok büyük bir coğrafyada ve işte eğitimli personel diyeceğim, personel yetersizliğinin olduğu ve hani Türkiye'nin ormanlarını ya da Osmanlı sınırlarındaki ormanları, dağları düşünün. Yani kontrol etmesi neredeyse o zamanın şartlarıyla imkansız durumda. Ama teorik altyapılanma Osmanlı'dan başlıyor zaten. Hatta ilk orman okullarının kurulması, bugün İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin başlangıcı oraya dayanıyor. Öncelikle işte Birinci Dünya Savaşı öncesi Fransız heyetlerin, savaş sonrası Alman ve Avusturyalı heyetlerin gelmesiyle böyle bir şeylerin altyapısı hazırlanıyor. Bugün hala yürürlükte olan Orman Kanunu'nun altyapısının hazırlanmaya başladığını görüyoruz. Yani o şeyi biraz hızlı geçeyim. Çünkü okunabilecek çok güzel kaynaklar var. Onları önermiş olayım. Selçuk Dursun'un bir doktora tezi var Osmanlı ormancılığı ile ilgili. Ya da Erhan Kılıç'ın çok güzel yazıları var şeyle ilgili. Osmanlı ormancılığı ile ilgili. Onları biraz geçeyim. Bugün Türkiye'de orman nasıl, onu anlatayım mı
0: Tabii
1: hızlıca?
0: tabii. Lütfen.
1: Bugün şu anda bulunduğumuz durumda Türkiye ormanlarının %99'undan fazlası devlete ait. Çok çok küçük bir yüzdesi vakıf ve şahsi ormanlar. Devlete ait demek bir yandan böyle farazi bir şey değil. Gerçek anlamda Türkiye'nin her ormanını kapsayacak işletme müdürlükleri ve işletme şeflikleri kurulmuş durumda. Böyle üç katmanlı bir yapı var. Bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü ve işletme şefliği diye. İşletme şefliği en küçük birim burada. Ve altında işte orman mühendisliği eğitimli bu bölümden mezun olmak zorunda insanlar çalışıyor ve belli bir küçük arazi, küçük bir alanın şefi olup o alanda yapılacak her şeyin kararını veren kişiler. Şey gibi bir Türkiye'de başıboş orman ya da izinsiz kullanılabilen, serbest kullanılabilen bir orman diye bir şey yok. Herhangi bir şeyi bile örnek verebiliriz buna. Hani bugün bir ağaçlandırma yapmak isteseniz sivil toplum kuruluşu olarak yine Orman Genel Müdürlüğü'nden izin almak zorundasınız. O şeflikten, o işletme müdürlüğünden izin almak ve onların denetiminde, onların iznine tabi şekilde yapmak durumundasınız bunu. Bu bir yandan bir tık ilginç aslında. Yani Avrupa'da bütün ormanların devlet ormanı olduğu nadir örnek var. Daha %50 %50 dağılım şeklinde. Şahsi ormanlar, bu feodal dönemden kalan arazi sahipliğine dayanan bir şahsi orman sahipliğiyle işte devlet sahipliği arası böyle %50 %50 bölüşülmüş durumda genel olarak diyelim. Ama Türkiye'de işte bu 45'te millileştirme yapılıyor. Bütün ormanların millileştirmesi ve o değişmiyor da yıllar içerisinde. Hani birçok şeyde özelleştirmeye gidilirken ormanda özelleştirme, orman kullanımının ve işte ormandan çıkarılacak karın özelleştirilmesi yapılmıyor. Bu bana da ilginç geliyor hep bu arada.
0: Evet. Peki, bence Türkiye'de senin de ifade ettiğin gibi Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan başlayan önemli bir hikayesi var ormancılığın ve aslında sen de onu çok güzel ifade ettin. Senin söylediklerinden çıkarımım bir ormanı kesmekle onu yönetmek arasında büyük bir fark var. İşte bu fark da ormancılığı disiplinini ortaya çıkarmış ve Türkiye'de de ormancılığın esasında İyi ve köklü bir geçmişi var. Güçlü
1: Kesinlikle.
0: de bir kurum ormancılık teşkilatı. Şimdi istersen bir kısa ara daha verelim. Banu'yu dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer sırada 1981 tarihli bir Demet Müzik albümünden bir parçası var. Unutulur.

0: Evet, Banu Kırbağ'dan dinledik. Unutulur. Şimdiye kadar daha çok insanın ormanda kurduğu ilişkiye değindik Nurbahar. Biraz da ormanın kendisine bakalım istiyorum. Son zamanlarda programlarda o ormanı gerçekten orman yapan nedir sorusu üzerinde duruyoruz. Görünmeyen bir ilişkiler ağı olduğundan bahsettik daha önce hep. Doğal bir ormanı bir plantasyondan ayıran temel özellikler nedir? Bu konuda neler söylersin?
1: Bence bu çok güzel ve çok sık her yerde konuşmamız gereken konu. Yani ormana bir ağaç tarlası olarak bakmamak algısının bence yerleşmesi gerekiyor. Senin de çok güzel söylediğin gibi bir ilişkiler ağı aslında orman. Sadece ağaç türlerinin olduğu değil ya da sadece tek bir tür ağacın olduğu değil. Çoklu ağaç türlerinin çok farklı yaş gruplarında, çok farklı boylarda, farklı kanopi kapalılıkları oluşturulduğu, alt örtüsünde işte tek yıllıkların ya da çalıların yoğunlaştığı bitki örtüsü anlamında böyle bir yerken toprak altına baktığımızda mikorizal ağların, bakterilerin sonsuz bir çeşitlilik taşıdığı bir ortam, bir ekosistem aslında. Bunun üzerine kuşları ekliyoruz, memelileri ekliyoruz, sürüngenleri ekliyoruz. Yani bir ormana baktığımızda aslında ilişkiler bütünü görüyoruz. Zaten bu şekilde görmemenin yıkıcı sonuçları geçmişte yaşanmış. Yine bir ormancılık başarısızlığı örneği olarak bu tek tip plantasyonların yapılması ve bu tek tip plantasyonların herhangi bir hastalıkta, herhangi bir böcek istilasında ya da herhangi bir mantar hastalığı yayılması sırasında tamamen yok olduğunu görüyoruz. Ama çünkü arada o ilişkiler bütünü yok. O network dediğimiz şey sağlanmamış durumda. Ve bu doğal bir ormandaki ilişkilerin böyle birçok farklı açısı var. Ana olarak konuşulanlar rekabet ve kolaylaştırma ilişkileri diyebiliriz. Rekabet aslında bu evrimsel sürecin de altında yatan hayatta kalma yarışının tanımı denebilir. Rekabet denince böyle negatif yüklü bir şeymiş gibi algılanıyor ama tam olarak öyle değil. Hayatta kalma mücadelesinin adı aslında rekabet. Kolaylaştırma da hayatta kalma mücadelesinin adı. Bütün türlerin hayatta kalma mücadelesi verdiği ve bu mücadeleyi verirken zaman zaman birbirlerine besin kaynağı oldukları, birbirlerinin varlığını destekledikleri, zor bir kış döneminde bir ağacın diğer ağaca şeker transferi yaptığı falan böyle bir dayanışma bütünlüğü. Hani bu dayanışmanın içinde tabii ki şey de söz konusu, bazı türlerin zaman zaman daha baskın olması, bazı türlerin zaman zaman yok olmuş gibi olması ama üzerinden 200 yıl geçtikten sonra geri gelmesi gibi şeyler söz konusu. Biz sadece böyle insan ömrüyle kıyasladığımızda, kendi gözlem süremizle kıyasladığımızda göremiyoruz bu ağların ne kadar derin ve ne kadar köklü ve ne kadar uzun yıllara yayılı şeyler olduğunu. Şey araştırmaları falan çok yeni mesela, hani kuşların tohum dispersalinde etkisi, ağaçların rejenerasyonunda etkisi ya da böceklerin ağaç rejenerasyonunda etkisi ki büyük sansasyon yaratan işte mikorizal ağlar, ağaçların birbirleriyle ilişki kurduğu bunlar çok çok görece, yani ormana baktığımızda, bilimsel bilgi üretimine baktığımızda belki 50 yıllık falan bir tarihi var maksimum bu tip bilgiler üretilmesinin. Böyle özetleyebilirim. Bir ilişkiler bütünü aslında, yani ağaçlar değil, ilişkiler yeri, orman.
0: Evet, daha önceki programlardaki söylediklerimizi güçlendirdin, sağ ol.
1: Rica ederim.
0: Peki, tabii sadece o ilişkiler bütününden bahsediyoruz. İçinde yaşayan canlılar tabii işin içine devreye giriyor ama sadece onlar için değil, bizim yaşamımız için de vazgeçilmez işlevler üstleniyor. Biraz iklim değişikliğine gelirsek, iklim değişikliği bu hassas dengeyi nasıl etkiliyor? Sence orman ekosistemlerinde bir kırılma yaşanırsa en büyük kırılma nerede yaşanır gelecekte iklim değişikliği karşısında?
1: Ben buna biraz biyaslı bir yanıt vereceğim hocam. Kendi yaptığım araştırmam şeyi gösteriyor. İlk kırılmanın daha çimlenme aşamasında başlayacağını gösteriyor. Ağaç tohumlarının çimlenme yüzdelerindeki düşüşle başlayacağını gösteriyor. Var olan ağaçların kurumasından daha önce karşılaşacağımız gizli bir sorun aslında bu. bir de ilişkiler bütün olarak bahsediyoruz ya, tek bir noktaya çıkarıp tek bir noktadan şu olacak bu olacak diye öngörmek zor olmakla birlikte tahmin edebildiğimiz yaptığımız araştırmalardan şeyler var. Hani çimlenmeden başlatalım. Çimlenme yüzdeleri azalıyor. Yani bir ormanın yenilenmesi için ana kural tohum oluşması, tohumların toprağa düşmesi, yeni filizlerin, yeni fidanların oluşması. Öncelikle burada bir şeyle karşılaşıyoruz, azalmayla karşılaşıyoruz. Daha sonra fide büyümesi, tamam çimlendi ama büyüyecek mi sorusuyla karşılaşıyoruz. Burada da çok büyük azalmalarla karşılaşıyoruz. Çimlenen tohumların, özellikle yüksek rakım türlerinde çimlenenlerin uzun süreler hayatta kalamadığını görüyoruz. Hayatta kalanların yeterli kök uzunluğuna ulaşamadığını görüyoruz. Bunların hepsi iklim değişikliği etkisiyle, artan sıcaklık etkisiyle ve kuraklık etkisiyle. Yetişkin ağaçlarda da işte kurumaların daha sık olduğunu görmeye başlıyoruz. Devrilmelerin daha erken yaşta olmaya gördüğünü başlıyoruz bu kuraklık nedeniyle. Yani böyle her evrede farklı bir sorunla geliyor iklim krizi. Çoklu kriz bu yüzden deniyor bence zaten. Bir tane bir şey değil. Her aşamayı, her prosesi farklı şekillerde etkiliyor. Böyle düşündüğümde benim için daha drastik bir etki yaratıyor tabii ki. Hani sadece kurumalar ve yangınlar değil, ondan sonrası için de sorunlarla karşı karşıyayız diye bir özetleme yapabilirim. Biraz karamsar oldu ama ekolojik gerçeklik bunu söylüyor maalesef, iklim değişikliği ve ağaç türleriyle ilgili.
0: Valla tam bu araya bir müzik sokalım, bir kafamızı
1: Tamam hocam.
0: rahatlatalım. Çünkü Banu da senin söylediklerine cevap verir nitelikte bir şarkıyla bize seslensin. 1984 tarihli Anlatamıyorum albümünden gelsin. Dert olur diyor Banu. Dert olur.
1: Dert olur. Çok güzel hocam.

0: Banu Kırbağ'dan dinledik. Dert olur. Nurbahar'la sohbetimize başka bir soruyla devam edelim istiyorum. Bu sefer biraz daha Nurbahar'ın spesifik olduğu, çalıştığı alanlara gitmek istiyorum. Şu ana kadar çok genel çerçeveyi konuştuk. Şimdi ise bütün bu başlıkların somutlaştığı bir özel coğrafya, Kaz Dağları'na uzanalım. Nurbahar, sen uzun yıllardır Kaz Dağları üzerine çalışıyorsun. Doktora tezini de endemik bir tür olan Kaz Dağı gökleri üzerine yazdın. Kaz Dağları'nı tabii doğal güzelliklerini söylemeye gerek yok ama ekolojik açıdan da benzersiz yerler diyebiliyoruz. Bu özellikler hakkında bize neler söylemek istersin? Bir de Kaz Dağı gökleri neden bu kadar özel? Çalışmandan da biraz bahsedersen belki hangi önemli çıkarımları çıkardın, kazandırdı bu çalışma sana?
1: Tamam. Hocam öncelikle Kaz Dağları ekolojik açıdan neden önemli sorusuna şey diye cevap verebiliriz. Biyoçeşitlilik sıcak noktası dediğimiz bir kavram var. Biyoçeşitliliğin çok yoğun olduğu alanlar olarak geçiyor bunlar. Ve biyoçeşitlilik yani şu anda şey sadece tür çeşitliliği değil işte ekosistem çeşitliliği, genetik çeşitlilik, fonksiyonel çeşitlilik gibi kavramları da içerdiğini düşündüğümüzde bütün bunları barındıran ve yüksek endemizm, yüksek endemik tür oranı barındıran yerler. Kaz Dağları onlardan bir tanesi. Ama önemli yapan şey bir yandan da bu ekolojik şeyine rağmen, ekolojik önemine rağmen çok da ihtilaflı bir bölge olması. Hem yapılaşmanın hem madenin hem işte milli park sınırlarına dair tartışmaların, milli park içi yapılaşmaya dair tartışmaların döndüğü. Bir yandan da son yıllarda özellikle pandemi sonrası çok fazla göç alan da bir yer. Özellikle yüksek dağlık orman kısımları, orman köylerinin sınırlarının genişlemesi gibi. Ek olarak yangına da hassas bir bölge. Hani şu ana kadar böyle büyük bir yangınla karşılaşmadık Kaz Dağları'nda yani Muğla seviyesinde ama beklenen şeylerden bir tanesi de bu bir yandan. Böyle hem biyoçeşitlilik sıcak noktası olması hem de antroposentrik baskının çok olması nedeniyle önemli bir alan bence. Çünkü bir orada çatışma alanı doğuruyor. İnsan ve doğa çatışması diye böyle bir kartezyen söyleyeceğim ama bir tam olarak da öyle değil. Bir çatışma alanı. Benim de dikkatimi tam olarak bu yüzden çekti demek biraz da olur. Çünkü dediğim gibi çok uzun yıllardır çalışıyorum. 10 yıl oldu. Neden nasıl başladığımı unuttuğum noktadayım artık. Yani Kaz Dağı Gökleri da sen özel bir tür dedin ama Kaz Dağı Gökleri benim için özel bir tür. Ormancılık perspektifinden baktığımızda hiç özel bir tür değil. Ormancılık perspektifinden bakıldığında istenmeyen bir tür aslında. Benim için özel yapan Kaz Dağı Gökleri'ni bu. Ekolojik olarak özel olmasının sebebi de endemik bir tür. Kaz Dağları bölgesinde yetişen bir tür. Kaz Dağları'ndan işte Batı Karadeniz'e kadar uzanan o Gökmer Birliği'ne, tür kompleksine Kaz Dağı Gökmeri diyoruz artık. Benim doktor çalışmamın bence aslında şey böyle yoğun modellemeler ve işte yoğun veri analizlerinin yanında önemli olan sonuçlarından bir tanesi, onları bir kenara bırakıyorum. Onlar çok daha teknik işler, daha akademik işler. Benim için önemli olan kısmı şey oldu. Şey gibi bir fırsatım vardı. Yani o bahsettiğimiz orman işletme şeflerinin Kaz Dağı Gökleri'ne bakış açılarının nasıl olduğunu anlamakla bu bakış açısının ekolojik gerçeklikle uyuşup uyuşmadığını karşılaştırmak gibi bir fırsatım oldu benim. Baktığımızda işletme şeflerinin tırnak içerisinde sevmediği ve zaman zaman istilacı tür kavramını kullandığı bir ağacın ekolojik olarak aslında çok kırılgan, iklim değişikliğine karşı çok hassas, yangınlara karşı çok hassas. Bütün bunların yanında pozitif tür birlikleri kuran bir tür olduğunu görüyoruz. Pozitif tür birliği kuran da ne demek? Başka türlerin yaşaması için alan oluşturmak, kolaylaştırma işlevi görmek gibi şeylerin olduğunu fark ettim. Bence böyle özetleyebilirim tezi. Yani o teknik detaylara girmeye çok gerek yok ama
0: Sadece şeyi merak
1: benim için ana
0: ettim.
1: işaret şey algılanan bir türe bir bakış açısı var, bir de bu türün gerçekliği var. Ve işletmesine karar veren şey gerçekliği değil, nasıl algılandığı ve o algının nasıl oluştuğu ile ilgili yeni de sorular açıyor tabii ki. Benim için önemli kısmı bu tezim.
0: Anladım.

0: İstenmemesinin sebebi şey olması mı? Saldırgan bir tür olması mı?
1: Normalde öyle söyleniyor. Saldırgan olduğu
0: Ama
1: ve baskın
0: türü
1: olduğu
0: tükenme
1: söyleniyor.
0: tehlikesinde. Bir de
1: Evet, bu çok çelişkili bir şey değil mi birbiriyle? Benim
0: anladım.
1: öngörüm ve umarım daha kapsamlı bir araştırma yürütebilirim bununla ilgili. Aslında araştırma yürütmeye bile gerek yok belki de. Hani hepimiz şey sonucuna varabiliriz. Demek ki ekonomik olarak o kadar karlı bir tür değil.
0: Ha,
1: Çıktısına
0: anladım.
1: varabiliyoruz.
0: Orman
1: Evet.
0: endüstrisi için karlı değil
1: Evet.
0: ama
1: Değerli
0: evet.
1: değil. Evet, evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: tarih açısından baktığın zaman da Truva atının yapımında kullanıldığı
1: Aynen
0: söylenen
1: öyle.
0: ağaçtır Kazbağa
1: Aynen öyle.
0: Göknarı.
1: Latincesi zaten Equitriani, Truva atından
0: Tabii.
1: geliyor.
0: Onun
1: Latincesi de
0: için
1: o.
0: özel dedim. Yani çok hem endemik olması hem de şey olması açısından. Evet, doğru. İşte işin içine şey sanayi girince, endüstri girince başka bir boyut kazanıyor demek ki
1: Bu
0: bakış
1: yüzden
0: açısı.
1: ekoloji çalışacakken orman politikası çalışmak zorunda kaldım gibi oldu hocam. Tam olarak bu yüzden. Ormana ekolojik bir yer olarak bakmak, sadece ekolojik bir yer olarak bakmak imkansız. Bütün bu odun tarihini düşündüğümüzde
0: Doğru,
1: sadece öyle
0: doğru.
1: bakabiliriz.
0: Şeyi soracaktım. Kaz Dağları bize Türkiye'de doğa koruma ve ormancılığın geleceği hakkında ne söylüyor diyecektim ama kısmen cevapladın sanki.
1: gibi.
0: Var mı söyleyeceğim bu konuda? Söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı?
1: Yani Kaz Dağları ve Göknar özelinde olmasa bile Türkiye'de doğa koruma ile ilgili söylemek istediğim bir şeyler olabilir. Ya da dünya genelinde doğa koruma ile ilgili söylemek istediğim bir şeyler olabilir. Yani şöyle, öncelikle bir orman ekosistemini kullanmaya, o ormanın hizmeti olarak baktığımız sürece ben bir çıkış yolu bulamayacağımızı düşünüyorum. Yani aslında bu konuşmada daha önce Doğa Dedektifi'nin birçok bölümüne atıf geçmiş oldu. Papatya Hoca'nın, Esra Hoca'nın bölümlerine atıf geçiyor aslında burada. Biraz ekosistem hizmetleri perspektifini ben eleştirel yaklaşan bir araştırmacıyım diyebilirim. Bu şekilde baktığımızda yani var olan, yine aynı şeyi tekrar edeceğim, kapitalist sisteme uyumlanmaya çalışan bir koruma yaklaşımıyla koruma sorunlarını çözebileceğimizi ben düşünmüyorum. Bu demek değil ki bu alanlar olmasın, bu alanda insanlar çalışmasın, bu çok gereksizdir demek değil. Perspektif farkı sadece. Ya da işte adı değişsin, Nature's Contribution to People olsun fark etmez, ama ana dürtümüz, bizim o altında yatan ana ilke, insana hizmet, sanayiye hizmet, ekonomiye hizmet, varoluşa hizmet olduğu sürece böyle bir devrimsel bir paradigma değişimi yaşayamayacağız koruma anlamında. Daha böyle içsel değer üzerinden belki konuşmak, diyaloğu bu zemine çekmek faydalı olabilir diye düşünüyorum ben. İki, koruma biyolojisinin kendisi de son derece normatif bir bilim alanıdır aslında. Bir çeşitlilik tayini yaparken burayı korumalısın varsayımıyla bu tayini yapar. Bu korumanın, bu koruma dürtüsünün türlerin sadece var olduğu için, yaşam haklarının devamını sağlayabilmeleri için korumamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tabii ki şey, son derece ihtilaflı, çatışmalı, böyle kıran kırana tartışmaların olduğu bir alan bu şeyin, etik ve bilimsel altyapısı bunun. Bir ara vereyim ben de. Başka bir sorunuz var mı?
0: Valla soruları cevapladığın gibi senin söylemek istediğin varsa aklımdaki sorular tabii daha esasında konuşmaya başlarsa konuşulacak çok şey var
1: Çok
0: da
1: şey var,
0: süre de yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Senin söylemek istediklerini alayım sonra
1: evet.
0: programı yavaş yavaş sonlandıralım.
1: Yani benim söylemek istediğim, benim genel olarak söylemek istediğim üç şey oluyor bu durumlarda, herhangi bir konuşmada. Birincisi, orman sadece ekolojik bir yer değil, son derece politik ve hakimiyet ve bir erk alanı. Bugün hala öyle. Türkiye'de de başka ülkelerde de böyle, sadece Türkiye ile sınırlandırmaya gerek yok. Çünkü bir güç alanı. İkinci söylemek istediğim şey, bütün bu şeyle gelmiş ormana bakış, bütün bu kar ve işte hakimiyet odaklı bir altyapıyla geliyorken üretilen bilimsel bilgi de yanlış bir bilgi oluyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunu bugün çok konuşamadık ama belki başka zaman başka yerde konuşuruz. Kar odaklı baktığınız bir yerin ürettiğiniz bilgisi bambaşka bir ekolojik bilgi oluyor. Ekolojik bilgi olmuyor zaten. Üçüncü söylemek istediğim şey de işte bu son konuştuğumuz doğa koruma ile ilgili. Yani doğa korumanın nasıl yapılması gerektiği, ne sahiplerle yapılması gerektiği çok büyük tartışma konusu olmakla birlikte, Diyaloğun da neredeyse bittiği bir alan. Çünkü herkesin kendi spesifik köşesinde, spesifik uzmanlık alanında söz söylediği ve birbirini okumayı ve birbirini dinlemeyi bıraktığı bir alan artık neredeyse. Bir tık da bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Daha fazla doğa korumayı nasıl yapmalıyız konuşmasının, konuşmalarının, bu karşılaşmaların, çatışmaların açık ortamlarda daha yüksek sesle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son söyleyeceklerim de bunlar olsun benim de. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Diline sağlık. Çok keyifli bir anlatım oldu. Çok çok teşekkür ederim. Sen bize insanlığın ormanlarla kurduğu ilişkinin binlerce yıllık dönüşümünü hızlı hızlı anlatmaya çalıştın. Ve başarılı bir anlatımla bize aktardın. Çok teşekkür ederiz. Yani iklim krizinin ormancılığı getirdiği yeni sorumlulukları, doğa korumanın geleceğinden bahsetmeye çalıştık. Bize zaman ayırdığın, bize katıldığın, bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz Nurbahar'cığım.
1: Ben teşekkür ederim alanı açtığınız için bana. Çok sağ olun.
0: Şimdi birkaç dakikamız var. Onun için Banu Kırbağ'la programı bitirmek istiyorum. Hep dert olur dedik. Unutulur dedik. Hep biraz başka taraftan yaklaştık konuya. Banu Kırbağ'ın 72-76 yıllar arasında birlikte müzik yaptığı bir grup var. Zafer Banu Hülya grubu. Onlardan neşeli bir parçayla programı bitirelim. Çikolata sevgilim diyecekler. Onu dinledikten sonra da programımızı kapatmış olalım. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
2: Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güngör Erdem ve Nil İlkbaşar'ına teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Vartanyan Dilaver'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

1900 ve sonrası. Hazırlayan ve sunan Kerim Selçuk.

Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yoz Müzik'ten sonra bu yeni yayın döneminde yine aynı saatlerde 1900 ve sonrası programında birlikte olacağız. Adından da anlaşılacağı gibi programın konusu 1900 ve sonrası. Programda 20. yüzyıl içinde eser vermiş besteciler yanında bu yüzyılda fenomen icracılar tarafından seslendirilmiş eserlere de zaman zaman yer vereceğiz biraz önce yaptığımız gibi. 20. yüzyıl aynı zamanda kayıt tarihinin de başlangıcı. Dolayısıyla başlangıcından itibaren kayıt tarihini de izlemiş olacağız. Elimizden geldiğince kronolojik bir sıra izlemeye çalışacağız. Biraz önce dinlediğimiz kayıt Enrico Caruso'nun ilk yaptığı kayıtlardan birisi. Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Una Furtiva Lagrima kayıt 1903 yılında yapılmış. Deutsche Grammophon'un o zamanki Gramofon Company tarafından 1898 yılında Gramofon'un ve Yatay Disk'in mucidi Emil Berliner Gramofon Company adıyla kayıt şirketini kuruyor ve bundan sonra da zaten olanlar oluyor. Balmum üzerine yapılan çok ilkel kayıtlar yerini Gramofon'a bırakmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda işte Alman hükümeti şirketin İngiltere ve Almanya'da birlikte yürüttüğü işlere son veriyor ve Gramofon Company sadece Almanya'da işlerine devam etmeye başlıyor. Ve şirketin İngiltere kolu da İngiltere'de bir yandan işlerine devam etmeye başlıyor ve bütün bugünkü klasik müzik kayıt firmaları da bu ayrılmadan doğuyor. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse hepsi. Büyük firmalar daha doğrusu hepsi demeyeyim ama. Ve bu ayrılmadan sonra yani o günün en önemli artistlerinin yaptığı kayıtlarda sadece Almanya içinde kullanılmak üzere Hannover'de kalıyor. Bu öncü kayıtlarda bando müziği ve hayvan sesleri en popüler malzemeler. Ama 1902 yılında biraz önce dinlediğimiz Enrico Caruso'nun yaptığı kayıtlarla gramofonun kullanım alanı genişliyor. Ciddi müzikler içinde böyle bir şeyin, bu teknolojinin kullanılabileceği akla geliyor. Ve müzik kariyerinde kendine bu şekilde bir yol çizen ilk sanatçı da Caruso bu arada. 1902 yılında Gramofon Company'nin İngiltere'deki partneri 29 yaşındaki Caruso'ya 10 arya kaydetmesi için 100 poundluk bir ödeme yapıyor. Bunun içinde biraz önce dinlediğimiz Aşk İksirinden Una Furtiva Lagrima da var ve bu sanatçının en özel kayıtlarından birisi. O zaman şirketin başında olan Geisberg isimli kişi işte bu 100 poundu 2000 tane plak satarak işte başa baş getirmeyi falan planlıyor. Ama tabii ki daha sonrasında bunu yapamıyor. Cebinden ödemek zorunda kalıyor ama ondan sonraki 20 yıl içinde sadece bu kayıttan 3 milyon dolar kazanıyor firma. Evet, biraz önce bando müziği ve hayvan sesleri popüler demiştik. Bu bando müziğinden isterseniz bir örnek dinleyelim. Sosa'nın Hail to the Spirit of Liberty isimli marşını dinleyelim. Londra askeri bandosundan.

Evet, Sosa'nın marşını dinledik. Bu daha da eski, 1898 yılına ait bir marştı. Hail to the Spirit of Liberty. Bundan sonra kayıt tarihi tabii devam ediyor ve işte dokümanter kayıtlar o zamanlarda çok gözde ve İtalyan Michelis kardeşler Papa ile ilgili bir dokümanter kaydetmek istiyorlar. Papa 13. Leo ve Sistine Şapeli Korosu'yla birlikte bir kayıt yapmak istiyorlar. Bunu yaparken de çok daha değerli olan bir kaydı da bunun içine katıyorlar. Belki de o zaman bilmeden. Sistine Şapeli Korosu'nun 45 yaşındaki yöneticisi Alessandro Moreschi, bilinen en son kastrat. Ve bunun da bir kaydını yapıyorlar bu sırada. Ve neredeyse kiliseyi işte bir kazayla kiliseyi yakacak kadar oluyorlar. Ama işte en son söndürüyorlar ediyorlar. Kilise yanmaktan kurtuluyor. Bunlar da kayıtlarını yapıyorlar ve biz de şimdi onu dinleyebiliyoruz.

Evet, en son kastrat Alessandro Moreschi'den Bach'ın Ave Maria'sını dinledik. Kuno'nun aranjmanıyla. Kayıt 1904. Hatta 11 Nisan 1904. Evet, kayıt tarihi bu şekilde devam ediyor ve biz birkaç daha örnek dinledikten sonra o zamanlarda yapılan bestelere de geçeceğim. Bunlar hep eski besteler. Yine Ave Maria dinliyoruz. Mapelli'nin Ave Maria'sı bu sefer. Kayıt tarihi 7-11 Şubat 1903.

Evet, bundan sonra Francesco Tomagno'yu dinledik ve bunun ardından kayıt tarihinden biraz daha söz ettikten sonra bestecilerimize geçeceğiz. Bu kayıt şirketi için en zor olanlardan bir tanesi de o zamanlar, yani herkes Caruso gibi davranmıyor ve gramofon kayıtları yapmayı pek benimsemiyor insanlar ve en zor bulunan şey de sesini kaydedecek artistler, işte orkestralar tabii o kadar problem olmuyor. Firma Avustralyalı diva Nelly Melba'yla ilişki kuruyor ve 1904 yılında bir test kaydı için anlaşma yapıyor. Ama tabii bu bitmiyor çünkü ses kaydı için okey demesine rağmen, yani onaylamasına rağmen Melba bunun piyasaya çıkışı için bayağı bir problem çıkarıyor. Kayıt basılıyor, ediyor, babasına gidiyor, babası dinleyecek, kızının sesini tanıyabilirse o zaman olur diyecek falan gibi bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Hatta bir de Melba'ya tuzak hazırlıyorlar. Melba, Camille Saint-Saëns'la yemek yerken bir restoranda Monte Carlo'da gramofon şirketinin satış sorumlusu Sidney Dixon bir Caruso kaydı koyuyor gramofona ve lokantada bu çalınıyor ve Saint-Saëns bundan çok etkileniyor ve Melba'nın kararı da böylece çok kolaylaşıyor. Ama tabii dertler bitmiyor. Melba bu kayıt için 1000 pound istiyor. 2 yılda böyle bir gelişme. Caruso 100 pound alırken Melba 2 yıl sonra 1000 pound. Yani teknoloji birden her şeyi değiştiriyor. Tabii Melba ile kayıt yapılıyor sonunda. Daha bir sürü hikayeler var ama hepsiyle kafanızı şişirmeyeceğim şimdi. Nelly Melba'dan, Avustralyalı soprano Nelly Melba'dan 1905 yılına ait bir kayıt dinliyoruz. Bu geleneksel bir şarkı. Auld Lang Syne.

Evet, bu kayıtlarımızı dinledikten sonra o yıllarda başka neler olduğuna da kısaca bir göz atmak lazım. Kayıt teknolojisi bu şekilde yani 2 yılda 100 pound'dan 1000 pound'a ilerlerken diğer tarafta tabii insanlar boş durmuyorlar. Dvorak'ın Rus Halka isimli operası 1901 yılında yazılmış. Elgar'ın Kokain'i. Mahler 4. senfonisini yazıyor. Rahmaninov 2. piyano konçertosunu yazıyor. Çok önemli konçertosu olan ve çok beğenilen ve Rahmaninov'un adının birlikte anıldığı konçerto denebilir neredeyse. Aynı zamanda Strauss'un Feuersnot'u var. Onun dışında diğer sanatlara bir baktığımız zaman Çehov 3 kız kardeşi yazıyor. Verdi'nin ölümü bu yıla denk geliyor, 1901 yılına. İlk Nobel ödülleri veriliyor ve Marconi telsiz bir şekilde Atlantik'in öbür yakasına mesaj göndermeyi başarıyor. Bizim bugün dinleyeceğimiz eser, tabii bunların içinden bir kısmını seçmek zorundayız. Hepsini dinlemek isterdik. Özellikle Mahler'in 4. senfonisinin Kleiber'den olan bir yorumu var ama zamanımız dolayısıyla bugün onu dinleyemiyoruz ve dinleyemeyeceğiz. Ama onun yerine Rahmaninov'un aynı yılda yazılan işte Rahmaninov'un 2. piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Rahmaninov'un adıyla anılmaya başlanan. Rahmaninov hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim. Bir yandan masadaki arkadaşım Mete de bana zamanı gösteriyor. Ben anonsunu yapayım, eserimizi dinleyelim ve haftaya yeni bir 1900 ve sonrası programında buluşalım. Vladimir Ashkenazi solist, Londra Senfoni Orkestrası ve Andrei Previn, Rahmaninov 2 numaralı piyano konçertosu.

1900 ve sonrası. Hazırlayan ve sunan Kerim Selçuk.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Vartanyan Dilaver'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Herkese merhaba. Bugün Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da ölümünün 88. yılında Robert Johnson'ın ardında bıraktığı izlerin peşine düşeceğiz. Ve yolculuğumuza bir kavşaktan başladık. Blues tarihinin en büyük şarkılarından Crossroad Blues'u dinledik. Robert Johnson 16 Ağustos 1938'de 27 yaşında hayata veda etmişti. Bazı müzisyenlerin hayatını kayıtlar anlatır. Robert Johnson'ın hayatını ise kayıtlar kadar kayıtların arasında kalan büyük sessizlikler anlatıyor. Birkaç fotoğraf, 29 şarkı, kısa bir hayat ve ardında neredeyse 100 yıldır büyüyen hikayeler. Bu hikayelerden en ünlüsünü belki siz de duydunuz. Gece yarısı, Mississippi'de ıssız bir yol kavşağı, genç bir adam elinde gitarıyla bekliyor. Bir yabancı karanlığın içinden çıkıyor. Gitarı onun elinden alıyor, akort ediyor, sonra geri veriyor. Ve genç adam o geceden sonra daha önce hiç çalamadığı kadar iyi gitar çalmaya başlıyor. Karşılığında ne veriyor? Ruhunu. En azından efsane böyle söylüyor. Robert Johnson hayatına girdiğinizde gerçeklerle efsanelerin birbirine karıştığı bir sisin içine giriyorsunuz. Nerede yaşadı, kimlerle çaldı, nasıl bu kadar iyi gitarist oldu? Neden sürekli yollardaydı? Ve 27 yaşında neden öldü? Bazı soruların cevaplarını biliyoruz. Bazılarının ise yalnızca anlatılan hikayeleri var. Ama belki Robert Johnson'ı anlamaya başlamak için önce o kavşaktan uzaklaşmamız gerekiyor. Şeytanı bir kenara bırakalım. Gece yarısı efsanesini de ve Mississippi'nin gerçek dünyasına bakalım. 20. yüzyılın başlarına, Amerika'nın güneyine, pamuk tarlaların uzandığı siyahi insanların ırk ayrımcılığıyla, yoksullukla ve şiddet tehdidiyle yaşadığı bir coğrafyaya. Robert Leroy Johnson 1911 yılında Mississippi'de doğdu. Çocukluğu ve gençliği Amerika'nın güneyindeki siyahi insanların hayatını belirleyen Jim Crow düzeninin içinde geçti. Kanunlar insanları ten renklerine göre ayırıyordu. Okullar ayrıydı, restoranlar ayrıydı, toplu taşıma ayrıydı, tuvaletler ayrıydı. Ama ayrım yalnızca tabelalarda değildi. Gündelik hayatın her yerine sinmişti ve bütün bunların içinde bir müzik büyüyordu. Blues. Blues yalnızca üzgün bir insanın söylediği şarkı değildi. Blues bir hafıza biçimiydi. Bir insanın başına geleni adlandırma biçimi. Aşkı, yoksulluğu, yalnızlığı, yolu, treni, ihaneti, korkuyu ve bazen de sabahı görebilmiş olmanın sevincini anlatma biçimi. Şarkıyı söyleyen kişi hayatında değiştiremediği bir şeyi en azından kendi sesiyle anlatabiliyordu. Belki de blues'un gücü tam burada yatıyordu. İnsan acısını yok etmiyordu ama ona bir biçim veriyordu. Bir ritim, bir melodi. Ve böylece acı yalnızca tek bir insanın içinde kalmıyordu. Başkasının kulağına ulaşıyordu. Blues'u yalnızca Amerika'nın güneyinde doğmuş bir müzik olarak değil, dünyanın başka coğrafyalarında acıyı, göçü, yoksulluğu, dışlanmayı ve hafızayı sese dönüştüren geleneklerle birlikte düşünmek mümkün. Ege'nin liman kentlerinde gelişen rebetiko, sürgünlerin, işçilerin ve kenar mahallelerin sesini taşır. Sefarat şarkıları, göçün ve kaydedilmiş yurtların hafızasını Ladino dilinde korur. Kürt denkbejleri, aşkları, ağıtları, savaşları, göçleri ve toplumsal belleği çoğu zaman yalnız insan sesiyle kuşaktan kuşağa aktarır. Ermeni halk şarkıları ise geniş bir coğrafyada aşkı, doğayı, emeği, düğünü, gurbeti ve ağıdı bellekte yaşatır, yitirilen hayatların ve yerlerin hatırasında ezgiler aracılığıyla sonraki kuşaklara taşır. Fado ayrılığın ve özlemin, flamenco ise acının, direncin ve gururun içinden konuşur. Elbette bu geleneklerin hiçbiri birbirinin aynısı değildir. Her biri kendi tarihinin, dilinin ve kültürel koşullarının ürünüdür. Ama hepsinde ortak bir şey vardır. İnsan değiştiremediği hayat karşısında sesini kaybetmez. Acıyı susturmak yerine ona bir ezgi, bir söz, bir anlatı verir. Böylece kişisel olan ortak hafızaya dönüşür. Mississippi Deltası'nda müzik her zaman konser salonlarında çalınmıyordu. Yol kenarlarında, evlerin önünde, danslarda, barlarda, juke joint denilen küçük eğlence yerlerinde. İnsanların içki içtiği, dans ettiği, kavga ettiği, aşık olduğu mekanlarda. Bir gitarist gecenin ortasında köşeye oturuyor ve çalmaya başlıyordu. Robert Johnson da bu dünyanın içindeydi. Gezgin bir müzisyen, bir kasabadan ötekine giden, trenlere binen, yol kenarlarında duran, bazen birkaç dolar için, bazen yemek için, bazen yalnızca insanların dans etmesi için çalan bir adam.
Yaşarken bir efsane değildi. Bugün bildiğimiz anlamda bir yıldız hiç değildi. Dünyanın dört bir yanında plakları satılmıyordu. Dev konser salonlarında adı yazmıyordu. Hatta hayatı boyunca kaydettiği şarkıların sayısı bile şaşırtıcı derecede azdı. Yalnızca 29 farklı şarkı. Ama bazen müzik tarihinde büyüklüğü belirleyen şey sayı değildir. Bazen birkaç dakika yeter. Bir gitar, bir ses, bir mikrofon ve doğru anda söylenmiş bir cümle. Robert Johnson'ın şarkılarında sık sık yol vardır, kaçmak vardır, gitmek vardır, bir kadının ardından bakmak vardır ve sanki insanın peşinden gelen, adını koyamadığı bir şey vardır. Bu yüzden Kavşak hikayesi yıllar içinde Robert Johnson'ın üzerine bu kadar iyi oturdu belki de. Çünkü onun şarkılarında gerçekten de sürekli bir kavşak duygusu vardır. Gitmekle kalmak arasında, aşkla yalnızlık arasında, korkuyla cesaret arasında, insanla kendi karanlığı arasında. 1936 yılında Robert Johnson bir mikrofonun karşısına geçti, gitarını eline aldı ve bir yol kavşağında dizlerin üzerine çöken bir adamı anlattı. Sabah güneşi batana kadar Tanrı'dan merhamet isteyen bir adamı. Az önce şarkıda dinledik. Robert Johnson'ı yalnızca şarkılarından tanısaydık belki bugün şeytandan hiç söz etmeyecektik. Belki onu yalnızca genç bir blues müzisyeni olarak hatırlayacaktık. Ama Johnson'ın hayatında öyle bir dönem var ki sonradan anlatılan bütün kavşak hikayeleri sanki o boşluğun içine yerleştirilmiş. Yaklaşık 2 yıl bir genç adam Mississippi Deltası'ndan ayrılıyor, sonra geri geliyor ve döndüğünde gitar artık bambaşka konuşuyor. Peki bu 2 yıl içinde ne oldu? 1920'lerin sonu, Robert Johnson henüz 20'li yaşlarına bile gelmemiş. Harmonika çalıyor, gitarla ilgileniyor ve Robinsonville çevresinde o yılların büyük delta blues müzisyenlerini dinliyor. Onlardan biri Willie Brown, diğeri ise blues tarihinin en büyük isimlerinden biri olacak Son House. Son House'un müziği sert, ham, neredeyse vaaz verir gibi bir ses ve gitarın tellerine dokunmaktan çok saldıran eller. Bir zamanlar vaizlik yapan Son House'un içinde kutsal müzik ile blues arasında sürekli bir çatışma vardı. Ama genç Robert için o her şeyden önce hayranlıkla dinlenecek bir gitaristti. Robert onların peşinden gidiyor, çaldıkları yerlere uğruyor, müzisyenlerin çevresinden ayrılmıyor ve fırsat bulduğunda gitarı eline alıyor. Ama burada efsaneyi biraz bozan çok insani bir ayrıntı var. Robert Johnson başlangıçta pek iyi gitar çalamıyor. Hatta yıllar sonra Son House, genç Johnson'ın gitarı eline aldığında çıkardığı sesi hatırlarken onun yalnızca bir tür gürültü yaptığını söyleyecekti. Bugün blues tarihinin en büyük gitaristlerinden biri kabul ettiğimiz Robert Johnson, bir zamanlar gitarı eline aldığında çevredeki ustaların yüzünü buruşturduğu genç bir adamdı. Yani efsane olarak doğmadı. Usta olarak da doğmadı. Öğrendi, çalıştı, dinledi, taklit etti, yanlış yaptı, bir daha denedi. Belki de Robert Johnson hikayesinin en güzel taraflarından biri budur. Çünkü şeytan efsanesi bize onun ustalığını bir gecede kazanılmış büyülü bir yetenek gibi anlatır. Gerçek hayat ise muhtemelen çok daha zahmetlidir. Saatlerce gitar çalışmak, müzisyenleri izlemek, bir akoru yeniden denemek, bir bas yürüyüşünü çözmeye çalışmak, parmaklar acıyana kadar çalmak ve ertesi gün yeniden başlamak. Ama Robert Johnson'ın hayatında yalnızca müzik yoktu. 1929 yılında henüz çok gençken Virginia Travis ile evlendi. Virginia da çok gençti ve kısa süre sonra hamile kaldı. 10 Nisan 1930'da Virginia doğum sırasında hayatını kaybetti. Henüz 16 yaşındaydı. Bebek de yaşamadı. Robert henüz 20'sine bile gelmemişti. Bir anda hem eşini hem doğacak çocuğunu kaybetmişti. Bu kaybın Robert Johnson'ın müziğini tam olarak nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Robert Johnson Delta'dan ayrıldı. Güney'e, doğduğu bölgeye, Hazelhurst çevresine gitti. İşte hikayenin çok önemli bir ismi burada karşımıza çıkıyor. Ike Zimmerman. Bugün Robert Johnson efsanesi anlatılırken adı bazen şeytandan çok daha az anılır. Oysa belki de Robert Johnson'ın gitarında duyduğumuz büyük değişimin anahtarını şeytanda değil Ike Zimmerman'da aramak gerekiyor. Alet tarihine dayanan anlatılara göre Robert Johnson 1931'de Zimmerman'la tanıştı. Zimmerman onu evine aldı ve uzun süre gitar öğretti. Bir yıl. Bunu aklımızda tutalım çünkü bir gecede şeytanla yapılan anlaşmanın yerini bir anda çok daha tanıdık bir hikaye alıyor. Bir usta ve bir çırak. Birlikte geçirilen aylar, dinlemek, tekrar etmek, çalışmak ve çalışmak. Ama hikayenin tuhaf bir ayrıntısı daha var. Ike Zimmerman'ın ailesinden aktarılan anlatılara göre Robert ve Ike bazen geceleri çalışıyorlardı
ve gitar çaldıkları yerlerden biri mezarlıklardı. Şimdi düşünün, gece Mississippi, iki siyahi blues gitaristi mezar taşlarının arasında gitar çalıyor. Yıllar sonra birileri bu hikayeyi duyuyor. Robert Johnson'ın olağanüstü gitar çaldığını biliyor. Şarkılarında şeytanı duyuyor, cehennem köpeklerini duyuyor, kavşağı duyuyor. Ve hikaye yavaş yavaş kendi kendini yazmaya başlıyor. Bir adam gece yarısı ortadan kayboldu. Geri döndüğünde olağanüstü gitar çalıyordu. Arada ne olmuş olabilir? Şeytanla karşılaşmış olmalı. Ama belki gerçekte karşılaştığı kişi yalnızca Ike Zimmerman'dı. Ve şeytanın yaptığı söylenen işi bir gitar öğretmeni yaptı. Robert Johnson yeniden Robinsonville tarafına döndüğünde artık eski Robert değildi. Son House onu yeniden dinledi ve şaşırdı. Bir zamanlar gitarını elinden almak isteyecek kadar kötü bulduğu genç adam şimdi karşısında oturmuş, olağanüstü bir ustalıkla çalıyordu. Johnson yaklaşık 1930'da Delta'dan ayrıldı. Yaklaşık 2 yıl sonra geri geldiğinde gitar tekniği öylesine ilerlemişti ki Son House yıllar sonra bunu anlatırken Johnson'ın ruhunu şeytana satmış olması gerektiği yönünde o ünlü sözü kullandı. İşte efsanenin büyüdüğü çatlak burası, insanların bilmediği 2 yıl. Ve 2 yılın sonunda ortaya çıkan olağanüstü bir gitarist. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Şeytanla kavşakta anlaşma hikayesi Robert Johnson'a özgü değildi. Daha önce başka bir Mississippi bluescusu Tommy Johnson, kendisiyle akraba olmayan bir başka Johnson, benzer bir hikayeyle anılmıştı. Yani mit zaten Mississippi toprağında dolaşıyordu. Robert Johnson yalnızca onun en ünlü kahramanına dönüştü. Çünkü belki şarkıları buna uygundu. Çünkü Robert Johnson şöyle şarkı isimleri bırakmıştı. Hellhound on my trail, cehennem köpeği peşimde. Me and the Devil Blues, ben ve şeytan. Ve elbette az önce dinlediğimiz Crossroad Blues, kavşak bluesu. Bu başlıkları yan yana koyduğunuzda gerçek insan yavaş yavaş sesin içinde kayboluyor ve yerini bir karakter alıyor. Şeytanla sözleşme yapan bluescu. Ama bu programda bizim aradığımız kişi o değil. Biz mezarlıkta gitar çalışan genci arıyoruz. Karısını kaybetmiş adamı, ustasını dinleyen çırağı, parmakları nasır tutana kadar gitar çalışan Robert'ı. Çünkü belki Robert Johnson'ın hikayesini olağanüstü yapan şey ruhunu şeytana satmış olması değil, kendisini müziğe vermiş olmasıydı. Ve şimdi o değişimi duymaya başlayalım. Robert Johnson'ın ilk kayıt seansında kaydettiği şarkılardan biri, bir kadına iyi davranmaya çalışan ama aynı iyiliği karşılığında bulamayan bir adam. Robert Johnson'dan dinliyoruz. Kind-Hearted Woman Blues.

0: instead of evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. You best to kill me, best to have it on your mind.
1: Robert Johnson artık gitar çalmayı öğrenen genç adam değildi. Önünde başka bir hayat vardı. Yollar, kadınlar, oteller, dans salonları. Az önce dinlediğimiz Kind Hearted Woman Blues, Robert Johnson'ın hayatındaki çok önemli bir eşeğin sesi. Çünkü 23 Kasım 1936'da San Antonio'da başlayan ilk kayıt çalışmalarında mikrofona söylediği ilk şarkı olarak kabul ediliyor. O güne kadar Robert Johnson'ın müziği onu o gece dinleyen insanların hafızasında yaşıyordu. Bir barın köşesinde, bir ev partisinde, bir sokakta, bir juke joint'te. Belki bir tren istasyonunun yakınında Robert çalıyor, insanlar dinliyor, gece bitiyor ve müzik de geceyle birlikte kayboluyordu. Ama 1936'nın Kasım ayında bir şey değişti. Robert Johnson'ın sesi artık yalnızca onu dinleyen insanların belleğinde kalmayacaktı, kayda girecekti. Ve insanlık Robert Johnson'ın nasıl bir müzisyen olduğunu ilk kez unutulmayacak biçimde duyabilecekti. Şimdi hikayeyi biraz geriye saralım. Robert Johnson'ın plak doldurma şansı tesadüfen gökten düşmedi. Mississippi'nin Jackson kentinde Spare adında ilginç bir adam vardı. Bir dükkan işletiyordu ama aynı zamanda güneyin siyahi müzisyenlerini plak şirketlerine ulaştıran önemli yetenek avcılarından biriydi. Robert Johnson da yolu onunla kesişen müzisyenlerden biri oldu. Johnson, Spire'ın yaptığı seçmeden geçti. Spire onu American Record Corporation çevresindeki Ernie Ertl'la buluşturdu. Ertl da Johnson'ın Texas'ta kayıt yapmasının yolunu açtı. Ve zincirin sonunda karşısına bir başka isim çıktı. Don Love. Johnson'ın elimizdeki bütün kayıtlarının yapımcısı olacak adam. San Antonio, Kasım 1936, Robert Johnson henüz 25 yaşında. Bugünkü gibi bir kayıt stüdyosu hayal etmeyin. Yani ses geçirmez odalar, camın arkasında Tom Meister, çok kanallı kayıt masaları, mikrofonlarla dolu bir salon, hiçbiri yok. Plak şirketleri o yıllarda kayıt ekipmanlarını yanlarına alıp şehir şehir dolaşabiliyorlardı. Uygun bir oda bulunuyor, cihazları kuruyor, müzisyenleri çağırıyor ve kayıt yapıyorlardı. Robert Johnson ilk kayıtlarının yapıldığı yerde San Antonio'daki Gunter Otel oldu. Otelin 414 numaralı odası Johnson'ın ilk kayıtlarının yapıldığı yer olarak müzik tarihine geçmiş durumda. Bir an için 1936'daki o odayı hayal edelim. Robert Johnson içeri giriyor, elinde gitarı, önde mikrofon, karşısında birkaç yabancı adam ve ilk kez çaldığı şey gecenin sonunda kaybolmayacak. Bu küçük ayrıntı bugün bize sıradan gelebilir. Telefonumuzu çıkarıp birkaç saniye içinde ses kaydediyoruz. Ama Robert Johnson için durum başka. O ana kadar müziği yalnızca anıydı. Şimdi nesneye dönüşecekti, bir plak oluğuna kazınacaktı ve belki Robert'ın kendisinin bile hayal edemeyeceği kadar uzun yaşayacaktı. O odada yalnızca bir gitar vardı, bir insan sesi, başka müzisyen yoktu. Robert Johnson şarkı söyledi ve kendi gitarıyla kendisine eşlik etti. Ama kayıtları ilk kez dinleyen pek çok insan yıllar sonra aynı şeyi soracaktı. Bu gerçekten tek gitar mı? Çünkü Johnson gitarını öyle kullanıyordu ki bas tellerinde ayrı bir hareket, orta tellerde ritim, üst tellerde küçük yanıtlar. Sanki gitarın içinde birkaç kişi aynı anda çalıyordu. Bir el piyanonun sol elini taklit ediyor gibiydi, öteki el başka bir melodiyi taşıyordu. Johnson yalnız delta gitaristlerinden değil, Charlie Patton, Son House, Willie Brown'dan, aynı zamanda Lonnie Johnson'dan, Skip James'ten, Leroy Carr'dan, Roosevelt Sykes'tan ve dönemin başka plaklarından da beslenmişti. Yani Robert Johnson gökten inmiş, hiçbir yere ait olmayan bir dahi değildi. Tam tersine çok iyi bir dinleyiciydi. Duyduğu şeyleri alıyor, dönüştürüyor ve sonunda kendisine ait bir dile çeviriyordu. Belki de büyük müzisyenlik biraz budur. Hiç kimseden etkilenmemek değil, etkilendiğiniz herkesten başka bir şeye dönüşmek. Bu ilk San Antonio kayıtlarında Robert Johnson bugün blues tarihinin temel repertuarı sayılan şarkılarının büyük bölümünü kaydetti. Kind Hearted Woman Blues ki az önce dinledik. I Believe I'll Dust My Broom, Sweet Home Chicago, Rambling On My Mind, Come On In My Kitchen, Terra Plain Blues ve sonraki günlerde Crossroad Blues, Walking Blues, Preaching Blues ve başka şarkılar. Sonunda birkaç günlük bu San Antonio kaydından 8 adet 78 devirlik plağı doldurmaya yetecek malzeme çıktı. Ama bu hikayenin bir de yıllardır tekrarlanan küçük bir ayrıntısı var. Robert Johnson'ın kayıt sırasında duvara dönerek çaldığı söylenir. Bu anlatı yıllarca onun çok utangaç olduğu şeklinde yorumlandı. Hatta bazıları diğer müzisyenlerin gitar tekniğini görmesini istemediğini söyledi. Başka bir açıklamaya göre köşeye doğru çalmak, gitarın sesini duvardan yansıtarak mikrofona daha güçlü ulaştırmanın bir yoluydu. Kesin olan şu, Don Love daha sonra Johnson'ın bir duvara dönük biçimde çaldığı bir anı hatırladı. Ama bunun bütün kayıtlar boyunca böyle olduğu ve nedenini kesin olarak bildiğimiz söylenemez. Dolayısıyla Robert Johnson'ın bu kez de efsaneye dönüşmesine izin vermeyelim. Belki utangaçtı, belki gitar tekniğini saklıyordu, belki akustiği kullanıyordu. Belki bunların hiçbiri, bilmiyoruz. Ve Robert Johnson hikayesinde bazen en doğru cümle gerçekten budur. Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz başka bir şey var. O odadan çıkan kayıtlardan biri diğerlerinden daha çok dikkat çekti. Terra Plain Blues. Terra Plain 1930'ların Amerika'sında yollarda görülen bir otomobildi. Hudson Motor Car Company'nin büyük buhran yıllarında piyasaya sürdüğü daha uygun fiyatlı otomobil markalarından biri. 1932'de tanıtılmıştı. Hatta ilk Terra Plain'in tanıtımında ünlü havacı Amelia Earhart yer almıştı. Robert Johnson ise bu otomobili alıp başka bir şeye dönüştürdü. Blues'un en eski oyunlarından birini kullandı. Çift anlamı. Şarkının yüzeyinde arızalanmış bir otomobilden söz ediliyor gibidir. Motor, yağ, marş, kaput. Ama biraz daha dikkatli dinlediğinizde otomobilin yalnızca otomobil olmadığını anlarsınız. Terra Plain bir kadına dönüşür. Arabanın mekanik sorunları bir ilişkinin sorunları olur. Kıskançlık, sadakatsizlik, arzu, cinsellik hepsi otomobil dili içinde dolaşır. Robert Johnson'ın şarkılarının önemli özelliklerinden biri de buydu. Gündelik hayatın nesnelerini alıp başka anlamlara taşıyabilmesi. Bir tren yalnızca tren değildir. Bir yol yalnızca yol değildir. Bir otomobil yalnızca otomobil değildir. Ve bir kavşak yalnızca iki yolun kesiştiği yer değildir. 1937 yılının Mart ayında Terra Plain Blues arka yüzünde Kind Hearted Woman Blues ile birlikte yayımlandı ve Robert Johnson'ın yaşamı sırasında en fazla dikkat çeken plağı oldu. Başarı yeterliydi. Plak şirketi ona yeniden kayıt yapma fırsatı verecekti. Bu kez başka bir Texas şehrinde, Dallas'ta. Ama Dallas'a daha sonra gideceğiz çünkü önce şu odada biraz daha kalmamız gerekiyor. 414 numaralı odada. Robert Johnson'ın önünde duran mikrofona bakmamız gerekiyor. Bugün yaklaşık 90 yıl sonra bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. O bilmiyordu. Don Love da bilmiyordu. Otel çalışanları da bilmiyordu. Belki yan odadaki insanlar bile içeride ne olduğunu bilmiyordu. Bir adam, bir gitar, bir mikrofon ve birkaç dakika. Hepsi buydu. Ama bazen müzik tarihinde devrimler büyük salonlarda gerçekleşmez. Bazen bir otel odasında olur. Kimsenin fark etmediği bir öğleden sonra bir müzisyen gitarını kucağına alır ve kayıt düğmesine basılır. Robert Johnson o gün oradan çıktığında dünyaca ünlü değil. Zengin değildi, hayatı değişmemişti. Yine yollara dönecekti. Yine küçük mekanlarda çalacaktı. Yine insanların istediği popüler şarkıları söyleyecekti. Yine geceleri bir kasabadan ötekine gidecekti. Ama artık bir fark vardı. Sesi ondan ayrılmıştı. Bir plak üzerinde yolculuk etmeye başlamıştı. Ve Robert Johnson öldükten çok uzun yıllar sonra bile o ses yürümeye devam edecekti. Chicago'ya, Londra'ya, Eric Clapton'ın gitarına, Keith Richards'ın kulağına, Bob Dylan'ın şarkı dünyasına, rock'n'roll'a. Neredeyse 100 yıl sonra bir Ağustos günü İstanbul'da bir radyonun stüdyosuna kadar. Şimdi 1936'ya geri dönelim. Gunther Otel 414 numaralı oda. Robert Johnson gitarını kucağına alıyor ve önümüzdeki birkaç dakika boyunca mikrofonu yok sayıyoruz. Don Love'ı yok sayıyoruz. Otel odasını yok sayıyoruz. 88 yılı yok sayıyoruz. Sanki kapının hemen dışında durmuş, içeriden gelen sesi ilk kez duyuyormuşuz gibi dinliyoruz. Robert Johnson ve hayatı boyunca yayımlanan en başarılı kaydı Terra Plain Blues.

0: tangled with Juba. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with Juba. And when I met down on your starter, and your father was guilty for.
1: Robert Johnson'ın sesi artık plak üzerindeydi ama kayıt altına alınan yalnızca bir gitar tekniği değildi. O şarkılarda sürekli aynı şeyler geri dönüyordu. Yollar, trenler, kadınlar, ayrılıklar, kaçış ve insanın peşinden gelen karanlık bir duygu. Robert Johnson hayatını anlatmaya çalışırken sürekli aynı güçlükle karşılaşıyoruz. Belgeler az, tanıklıklar parçalı. Hikayelerin bir bölümü yıllar sonra anlatılmış. Efsaneler ise gerçeklerden çok daha hızlı büyümüş. Belki bu yüzden insanın aklına şöyle bir düşünce geliyor. Robert Johnson'ın gerçek biyografisini bulmak istiyorsak neden şarkılarına bakmıyoruz? Orada Robert var, kadınlar var, ayrılıklar var, trenler var, yollar var, gitmek var, kaçmak var, korkmak var. Ve neredeyse hiçbir zaman uzun süre aynı yerde kalamayan bir adam var. Ama burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bir şarkıyı onu söyleyen insanın günlüğü gibi okuyamayız. Blues müzisyenleri birbirlerinden dizeler, imgeler, melodiler, kalıplar alıyorlardı. Robert Johnson da kendisinden önceki blues geleneğini çok iyi dinlemişti. Dolayısıyla Johnson bir şarkıda terk edilen adamı anlatıyorsa bu kesinlikle onun başına geldi diyemeyiz. Ama bütün şarkıları yan yana koyduğumuzda başka bir şey yapabiliriz. Onun dünyasının haritasını çıkarabiliriz. Ve bu haritada en çok karşılaştığımız şeylerden biri yol. Şimdi Robert Johnson'ın ilk kayıt gününe dönelim. 23 Kasım 1936, San Antonio, Gunter Hotel. Bugün kaydettiği şarkılardan biri Rambling on My Mind. Başlığın Türkçesini tam karşılamak kolay değil. İçimde yollara düşmek var. Gitmek aklımdan çıkmıyor. İşte gezip durmak istiyorum da denebilir. Belki hepsi biraz doğru. Yani çünkü İngilizce'deki rambling sözcüğünün içinde yalnızca seyahat etmek yok. Bir yerde kök salmadan dolaşmak, yola düşmek, oradan oraya gitmek, bir anlamda yerinde duramamak da var. Ve Robert Johnson'ın dünyasını tek bir sözcükle anlatmak isteseydik rambling hiç de kötü bir seçim olmazdı. Onun bir biyografisine baktığımızda da aynı hareketi görüyoruz. Mississippi, Arkansas, Memphis, Texas, küçük kasabalar, yol kenarları, barlar, danslar, trenler, bir şehirden diğerine geçen gezgin bir müzisyen. Ama şarkıdaki yolculuk romantik bir seyahat değildir. Kartpostallık bir Amerika gezisi hiç değildir. Gitmek bazen zorunluluktur. Bir ilişkinin içinde kalamamak, bir yerde huzur bulamamak, yeniden yola çıkmak. Ve Johnson'ın gitarı da sanki bunu yapar. Bas telleri yürür, üst tellerde slide gitar başka bir ses çıkarır. Bir taraf yolda ilerlerken diğer taraf geriye bakar. Belki Robert Johnson'ın gitarındaki o tuhaf ikilik biraz buradan gelir. Bedeni gidiyor gibidir ama ruhunun bir parçası hala geride kalmıştır. Şimdi 1936'ya dönelim. Bir adamın zihninde gitme düşüncesi var. Önünde yol, arkasında bırakamadığı biri. Rambling on my mind.

Ve şimdi trene geliyoruz. Blues tarihinin en büyük imgelerinden biri tren. Bugün bir tren sesi duyduğumuzda belki yolculuk düşünüyoruz. Bir istasyon, bir bilet, bir şehirden başka bir şehre gitmek. Ama 20. yüzyılın ilk yarısındaki siyahi Amerika tarihinde tren bundan çok daha büyük bir anlam taşıyordu. Tren gitmekti, bir hayatı geride bırakabilmekti. Başka bir şehir ihtimaliydi, iş bulma ihtimaliydi. Kuzeye gitme ihtimaliydi ama aynı tren geride kalan için ayrılık demekti. Yani tren aynı anda iki şeyi taşıyordu, umut ve kayıp. Birisi trenin içine biniyordu, diğeri peronda kalıyordu. Ve Robert Johnson bu görüntüyü yalnızca birkaç dakika içinde blues tarihinin en unutulmaz ayrılık sahnelerinden birine dönüştürdü. Bu kez San Antonio'da değiliz. Takvim 20 Haziran 1937, yer Dallas, Texas. Robert Johnson'ın son kayıt günü. Bundan sonra bir daha stüdyoya girmeyecek. Bir yıldan biraz fazla zaman sonra da hayata veda edecek. Lovin' Vain bu son Dallas seansında kaydedilen şarkılardan biriydi ve bence Robert Johnson'ın bütün repertuarındaki en sinematik şarkılardan biridir. Çünkü gözünüzün önünde sahneyi görebilirsiniz. Bir tren istasyonu, bir kadın, bir bavul, bir adam. Tren geliyor, kadın gidiyor, adam kalıyor. Hepsi bu. Robert Johnson büyük bir hikaye anlatmıyor. Kavga yok, bağırış yok, şeytan yok, cehennem köpekleri yok. Sadece bir ayrılık. Belki tam da bu yüzden bu kadar ağır. Tren istasyona giriyor. Demirin demire sürtünmesi, kapılar, insanlar, birkaç ses, sonra hareket. Ve adam arkasından bakıyor. Trenin sonunda iki ışık görüyor. Johnson o iki küçük ışığı bile insanın iç dünyasına çeviriyor. Biri hüzün taşıyor, öteki zihninde kalan şeyi. Tren uzaklaştıkça ışıklar küçülüyor, küçülüyor ve sonunda kayboluyor. Kadın gitmiş, tren gitmiş, istasyon boşalmış ama şarkı bitmemiş. Çünkü trenin götüremediği bir şey var, hafıza. Belki ayrılığın en acı tarafı da budur. Bir insan gider ama zihindeki görüntüsü kalır. Robert Johnson'ın yol şarkılarındaki paradoks burada tamamlanıyor. Biraz önce Ramblin' on My Mind'a gitmek isteyen bir adamı dinledik. Şimdi ise giden birinin ardında kalan adamı dinliyoruz. Bir şarkıda ben gitmeliyim, diğerinde sen gidiyorsun ve iki şarkının ortasında aynı insan duruyor, Robert Johnson. Belki de onun dünyasında gerçekten kalıcı olan hiçbir yer yok. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor, trenler kalkıyor, kasabalar geride kalıyor, ilişkiler bitiyor. Geriye yalnızca yol kalıyor ve bir de gitar. Robert Johnson 1937'de Dallas'ta bunu kaydederken, şarkının onlarca yıl sonra dünyanın en büyük rock topluluklarından biri tarafından yeniden söyleyeceğini bilmiyordu. Ama Rolling Stones'a daha sonra geleceğiz. Şimdilik 1937 yılında kalalım istasyonda. Tren henüz gözden kaybolmamışken Robert Johnson gitarını çalıyor ve büyük aşk şarkılarının bazen kavuşmayı değil gidişi anlattığını anımsatıyor. Love in Vain, Robert Johnson'dan dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 88. ölüm yıl dönümünde Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist Robert Johnson'ı konuşuyoruz. Şarkılarından örnekler dinliyoruz. Haziran 1937 Dallas, Robert Johnson'ın hayatının ikinci ve son kayıt çalışması için yeniden Texas'ta. Birkaç ay önce San Antonio'da kaydettiği plaklardan Terra Plain Blues dikkat çekmişti. Ki az önce dinledik. Bu yüzden yeniden çağrılmıştı. Ve 19-20 Haziran 1937'de hayatının son kayıtlarını yaptı. 20 Haziran günü mikrofona söylediği şarkılardan biri. Robert Johnson adının etrafında oluşacak bütün efsanenin belki de en karanlık parçasıydı. Hellhound on my trail. Yani Türkçe'ye peşimde bir cehennem köpeği var diye çevirebiliriz. Şarkının adı bile yeter. Bir insan kaçıyor ama peşindeki şey sıradan bir düşman değil. Sanki görünmeyen bir varlık. Sanki nereye giderse gitsin izini bulabilecek bir şey. Ama burada yeniden durmamız gerekiyor. Çünkü Robert Johnson hakkında anlatılan hikayelerin en büyük tuzağı burada başlıyor. Cehennem köpeği, şeytan, kavşak. Bu kelimeleri yan yana koyduğumuz anda zihnimiz hemen bir hikaye kurmak istiyor. Robert Johnson ruhunu şeytana sattı. Şimdi şeytan borcunu almaya geliyor. Robert Johnson kaçıyor ama kurtulamıyor. Sonunda da genç yaşta ölüyor. Harika bir efsane. Ama bunun Robert Johnson'ın gerçek hayatındaki bir şeytan anlaşmasının kanıtı olduğunu söylemek için elimizde hiçbir tarihsel dayanak yok. Erken dönem blues şarkılarında büyü, şeytan ve doğaüstü imgeler zaten yaygındı. Hellhound on my trail ile Me and the Devil Blues ise daha sonra Johnson'ın etrafındaki efsanenin büyümesine yardımcı oldu. Yani belki sıra tersine çevrildi. Robert Johnson şeytanla karşılaştığı için bu şarkıları söylemedi. Belki bu şarkıları söylediği için insanlar daha sonra onun şeytanla karşılaştığını düşündüler. Üstelik cehennem köpeği fikri Johnson'la da başlamıyordu. Blues geleneğinde benzer imgeler daha önce de vardı. Robert Johnson'ın çok iyi bildiği düşünülen Skip James 1931'de Devil Got My Woman adlı o ürpertici kaydı yapmıştı. Bu önemli. Çünkü Robert Johnson yalnız başına tarihin dışında duran gizemli bir adam olmaktan çıkarıyor. Onu yeniden ait olduğu yere koyuyor. Blues geleneğinin içine. Johnson dinliyordu, öğreniyordu. Eski dizeleri, eski imgeleri, başka müzisyenlerin fikirlerini alıyor. Sonra onları kendi dünyasında yeniden kuruyordu. Ve işte büyük sanatçıyla taklitçi arasındaki fark belki de burada ortaya çıkıyor. Robert Johnson duyduğu şeyi tekrarlamıyor. Duyduğu şeyi kendisine dönüştürüyor. Şimdi müziği dinlerken gitarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu gösterişli bir virtüözlük parçası değil. Hızlı notalar yok. Gitar sanki boşluk bırakıyor. Sesle gitar birbirinden uzaklaşıyor. Johnson'ın sesi bazen ipin ucundaymış.

0: company.
1: Şimdi Robert Johnson efsanesinin merkezine biraz daha yaklaşalım. Bir sabah kapı çalınıyor. Kapının önünde kim var? Şeytan. Johnson'ın Me and the Devil Blues adlı şarkısının başlangıç sahnesi bu. Şeytan onu almaya gelmiştir ama şarkının ilginç tarafı Robert'ın buna şaşırmamasıdır. Sanki beklenen bir misafir gelmiştir. Yıllar sonra ruhunu şeytana satan adam hikayesini besleyen en güçlü kaynaklardan biri de bu şarkı oldu. Me and the Devil Blues, Johnson'ın Haziran 1937 son Dallas kayıtlarında kaydedildi. Hellhound On My Trail ile birlikte bu iki şarkı ölümünden sonra çevresinde büyüyen şeytan mitinin temel taşlarından biri haline geldi. Ama şeytanın blues içindeki anlamı bugünkü korku filmlerindeki şeytanla aynı olmak zorunda değil. Blues'un dünyasında şeytan bazen kötülüğü temsil eder, bazen günahı, bazen içkiyi, bazen cinselliği, bazen gece hayatını, bazen insanın kendi içindeki karanlığı ve bazen de dindar Güney toplumunun blues müziğine bakışını. Çünkü blues'un doğduğu coğrafyada kutsal müzikte dünyevi müzik birbirine çok yakındı. Aynı insan pazar sabahı kilisede gospel söyleyebilir, cumartesi gecesi ise juke joint de blues çalabilirdi. Ama bu iki dünya arasında ciddi bir ahlaki gerilim vardı. Bazı dindar çevrelerde blues içkiyle, dansla, cinsellikle, gece hayatıyla ilişkilendiriliyordu. Hatta ona bazen şeytanın müziği gözüyle bakılıyordu. Robert Johnson işte bu kültürel dünyanın içinde yaşıyordu. Bu nedenle şarkılarındaki şeytanı yalnızca doğaüstü bir yaratık olarak değil, günah ile arzu arasında kalan insanın dili olarak da duyabiliriz. Ve Robert Johnson'ın müthiş ironisi tam burada ortaya çıkıyor. Şeytan onun şarkılarında dolaşıyor. Ama Tanrı da çok uzakta değil. Vaaz da var, din de var, kurtuluş arayışı da. Ve bunu en açık duyduğumuz kayıtlardan biri Preaching Blues. Alt başlığı bile manidar. Up Jumped the Devil. Şeytan sıçrayıp ortaya çıktı. Robert Johnson bu şarkıyı ilk San Antonio kayıtları sırasında Kasım 1936'da kaydetti. Şarkının adı Preaching Blues, yani vaaz eden blues. Burada blues artık yalnızca bir müzik türü değildir. Neredeyse bir hastalık gibi anlatılır. İnsanın içine giren, onu rahat bırakmayan, bedeninde dolaşan bir şey. Bu da blues geleneğinde sık karşılaştığımız fikirlerden biri. Blues'a sahip olmak. İngilizce'deki I've got the blues sözüne dikkat edin. Blues dinliyorum demiyor. Blues çalıyorum da demiyor. Blues bende. Sanki bir yük, sanki bir hal. Sanki vücuda giren bir şey. Robert Johnson'ın Preaching Blues'unda da müzikle insan arasındaki ilişki böyle fiziksel bir hal alıyor. Ve bu noktada Robert Johnson'ın dünyasında kilise ile juke joint arasında mesafe küçülüyor. Bir vaiz cemaatine nasıl sesleniyorsa blues şarkıcısı da gecenin içinde dinleyicisine öyle sesleniyor. Vaiz ritim kullanıyor.

tekrar kullanıyor, sesini yükseltiyor, cemaat cevap veriyor. Bluescu da aynı şeyi yapıyor. Gitar bir cümle söylüyor, insan sesi cevaplıyor. Sonra gitar yeniden konuşuyor. Belki Robert Johnson'ın şarkılarındaki o büyük dramatik gücün bir kısmı da buradan geliyor. O bazen yalnızca şarkı söylemiyor, vaaz ediyor. Ama kilisede değil, bluesun kürsüsünde. Robert Johnson'dan dinliyoruz. Preaching Blues, vaaz eden blues.

0: the steering. Stay out there.
1: Kavşak, şeytan, cehennem köpeği, vaaz, yani bunları yan yana koyduğumuzda Robert Johnson'ın hayatından doğaüstü bir öykü çıkarmak çok kolay. Belki fazla kolay ama bütün bu imgelerin altından daha basit ve çok daha insani bir soru çıkıyor. İnsan neden kaçar? Bir insandan kaçabilir, bir şehirden, bir ilişkiden, yoksulluktan, şiddetten, geçmişinden, kendisinden ve bazen ne kadar uzağa giderse gitsin bazı şeylerin peşinden gelmeye devam ettiğini hisseder. Belki Hellhound on My Trail'in bugün bile ürpertici gelmesinin nedeni budur. Cehennem köpeklerine inanmak zorunda değilsiniz. Ama peşinizden gelen bir şey olduğu duygusunu hepimiz biliyoruz. Bir pişmanlık, bir kayıp, bir korku, unutamadığımız bir yüz, söyleyemediğimiz bir söz. Robert Johnson bunu 2,5 dakikalık bir bluza dönüştürdü ve neredeyse 90 yıl sonra hala duyuyoruz. Ama Robert Johnson hikayesinde şimdi müzikle hayat birbirine tehlikeli biçimde yaklaşacak. Haziran 1937'de Dallas'taki kayıtlarını tamamladı. Bir daha hiçbir zaman kayıt stüdyosuna girmedi. Yani toplam 2 kayıt yaptı hayatı boyunca. Önünde yaklaşık 14 aylık bir yaşam kalmıştı. Önümüzdeki hafta Robert Johnson'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Blue Sky hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonra.mixcloud.com arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Alpan Atamer'e teşekkür ederiz.
2: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün Foti Benlisoy bizimle birlikte değil ama olsa iyi olurdu. Neden? Çünkü ikimizin ortak hocası Asım Kara Ömerlioğlu bugün bizimle birlikte. Hoş geldin hocam.
2: Çok teşekkür ederim Doğancığım.
1: Evet, Foti ile Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde bugün konuşacağımız konuyla da doğrudan ilişkili olarak tarih yazımı dersini Asım Hoca'dan almıştık. Onun için buradan tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Asım Hoca'yı birçoğunuz dinleyenlerimiz tanıyorlardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürk Enstitüsü'nde hocamız köycülük üzerine çalıştı. İletişim Yayınları'ndan Orada Bir Köy Var Uzak'ta kitabı birçoğumuz aşinadır. Hatta birkaç programda lafı da geçmişti bu programda da. Bugün yapay zeka, çünkü Asım Hoca bir süredir yapay zeka ve yapay zekanın tarih yazımında olsun ama genel anlamda içinde yaşadığımız mevcut üniversiteye olan etkisi üzerine kafa yoruyor. Bu konuda kalem oynatıyor. En son da Ağustos ayında galiba Substack'te, değil mi? Kendi hesabında Asım Kara Ömerlioğlu. Onun için Google'dayım.
2: Kısa versiyonu da yazının
1: T24'te çıkmış.
2: Kısa versiyonu, evet. Ama açık radyocular uzunu tercih eder. Uzun dediğinde 20 dakika.
1: Evet.
2: Okumak.
1: Evet, bu mevzu üzerine uzun zamandır, hatta Açık Radyo'da da birkaç program yapmıştın daha önce.
2: 4-5 tane.
1: Evet, evet. Yapay zeka mevzusu, AI önemli. Artık birçok sektörde kullanılıyor. Yaygın bir şekilde ve hayatımızı aslında doğrudan etkileyen ve dönüşümünde ciddi anlamda başladığı bir aralıktayız artık. Bundan dolayı bugün biraz bu yapay zeka mevzusunun hem meslekten tarihçiler olarak bizlerin ama en genel anlamda üniversitenin yapısında nasıl bir değişikliğe yol açacağını konuşalım, sohbet edelim dedik hocamızla. Şimdi hocam, yapay zeka birçokları için basit bir araç olarak görülüyor. Daha önceki gibi hesap makinesi, daktilo gibi, internet gibi ele alanlar çok ama sanırım biraz bunun ötesinde bir değişimle karşı karşıyayız, değil mi?
2: Gerçekten çok büyük bir dönüşümle karşı karşıyayız. Yani bu dünya tarihinde böyle bir şey görülmüş hiç değil. Diğerleri insanların kontrol ettiği, kullandığı bir şeydi. Bu kendi kendine öğrenebilen, kendi kendini geliştirebilen bir teknolojiyle karşı karşıyayız. İnsan zekası gibi tabii ki olmayan ama kendince bir zekası olan bir şeyle karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Yani bunu hiç şöyle denilemez yani. Bizim insan zekasını bu ikame edemez falan. Yani bunlar günü kurtarmıyor. Yani burada bir değişik bir şey var. Yani dünyanın en zor matematik problemlerini saniyeler içinde, günler içinde çözebiliyor. İşte 200 milyon tane proteinin yapısını ortaya çıkarması müthiş derecede yardımcı oluyor. Burada başka bir şey var.
1: Evet.
2: Yani böyle bir şey biz hiç görmedik. Yani insan aklını taklit ediyor. Düşünmesini taklit ediyor bu. Ama yani insan da taklit ederek öğreniyor işte bunlar.
1: Aynen
2: da.
1: Ben de onu söyleyecektim. Aslında şöyle ilginç de bir aşamadayız. Çünkü daha kendi kendini de yeniden üretiyor ve geliştiriyor. Biz tabii şeye aşinayız insan olarak. Bugüne kadarki bütün aletleri, araçları biz kullandık gerçekten. Şu anda da bunu acaba şu aşamada kullanmaktan artık kurtuluyoruz demeyeyim de o bizden kurtuluyor mu acaba? O aşama, o eşik, öyle bir aşama, öyle bir eşik var mı bu konuya ilişkin tartışmalar?
2: Valla var. Yani bu 2026-27 arasında ne olacağına dair 2025'te ciddi bir rapor yayınlanmıştı. Ve o raporda 2027'de artık tamamen AGI denilen, yani her şeyi yapabilecek bir düzeye gelmesi öngörülüyordu ve işin ilginci de o rapordan bile daha hızlı
1: ilerledi
2: bu süreç. Ve bu sürecin nasıl kontrol edileceği, kimlerin nasıl olacağı falan, bunların hepsi çok muamma tabii. Çok büyük problemler. Bunlar çok büyük problemler. Şimdi bu demin senin asıl soruna bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi eski teknolojiler bir, yavaş difüz ettiler, yavaş yayıldılar. İkincisi de her tarafı birden değiştirmediler, dönüştürmediler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi bu çok hızlı yayılıyor. Üstsel, bazen üstsel, İngilizce'de exponential denilen şekilde yayılıyor. Bir de dokunmadığı sektör yok.
1: Ha, yani, o çok önemli. Evet.
2: Yani dokunmadığı hiç kimse yok.
1: Bir alan, bir sektör.
2: Yok. Hayır, yok.
1: Bir meslek yok. Öyle beyaz yaka, mavi yaka vesaire gibi.
2: Öncelikle beyaz yakaya bizim sınıf diyebileceğimiz işte servis meslek grupları, doktorlar, şunlar, bunlar vesaire, ama tabii bunun işin bir yönü de
1: robot
2: tabii. Robot. Şimdi robotların içine de koyacaksın yapay zekayı. O zaman mavi yakayı da
1: çok ciddi bir şekilde
2: ve yani hakikaten yani dönüştürmeye hiçbir yer yok.
1: Evet, evet. Şimdi istersen tarihçilikten girelim kendi aramızda, ondan sonra biraz açılalım. Şimdi senin yazında da geçiyor. Tabii ona da konuşacağız biraz, bu yapay zekanın ortalamayı aldığı iddiası var. Ulaşabildiği mevcut bilgi ortalama olduğu için, ki onu sen yazında da biraz şey yapıyorsun, monokültürü ve vasatlığın tiranlığını üretmesi. Burada da diyorsun ki tarih araştırmasıyla tarih yazımı aynı şey değil. Tarihçilikte tarih araştırmalarında bizi çok ciddi badirelerden, hamallıklardan kurtarıyor. Fakat tarih yazımında hala bizim bir özgür alanımız var. Ama yine de senin başlarken söylediğin gibi yapay zekanın bir özne durumu da var. Sadece hani bir hamallık almıyor, teknik bir iş yapmıyor. Aynı zamanda düşünüyor da, fikir de, bağlantılar da kuruyor. Hatta bazen bizden daha da iyi kullanıyor. Yani kendi yerimizi hala kenarda tutmak, rezerve etmek gibi bir şeyimiz var, ama orada da bir gerilme ilişki var sanki.
2: Var kesinlikle var. Yani nereye doğru gideceğini öngöremediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Bu bir yandan heyecan veriyor, bir yandan korku veriyor tabii hepimize, endişe veriyor. Bir kere bunun çalışma stili, pek çoğumuzun bildiği gibi geniş dil modelleriyle çalışıyor ve aslında bizim gibi düşünmüyor. Bu olasılık kelimeleri alıyor, buradan müthiş bir olasılık ve istatistik kullanarak bir şey buluyor bize, ama buluyor. Yani bulmuyor değil, buluyor. Fakat tabii bu bir olasılığın en fazla olduğu yerleri bulabiliyor.
1: Evet. O da biraz eşyanın tabiatı.
2: Aha, ama olasılığın en fazla olduğu yerler aykırıyı, marjinali gözden kaçırma riski taşıyor. İşte ben o noktada toplumsal tarihteki yazıda, yani ama asıl bilim marjinaldir, aykırıdadır. Yani çok değişik bir şeydir. İşte burada tökezleyebilir, ha geliştirebilir kendisini, çünkü bu da evrilen bir şey, evrim var yani, burada da kendi kendine evriliyor, kendi kendini geliştiriyor bu makineler. Bir ikincisi, aldığı datayı nereden aldığı çok önemli. Şimdi datayı da mesela pek çok şeyde internetten alıyorlar. İnternetteki datanın, verinin yani kendisi zaten çok problemli. Dolayısıyla orada da çuvallama ihtimali var ve tabii ki yani ortalamayı getirmeye programlı bir şey. Benim bu şu ana kadar gördüğüm. Bu da tabii ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani hayatımızın pek çoğu, bütün mesleklerin pek çoğu insan
1: da ortalamadır.
2: Evet, yani ortalama üzerindendir. Pek çok doktor ortalama doktordur. Tabii. Pek çok mühendis ortalama. Ve onlar
1: üniversitede genelde ortalamayı teşvik eder.
2: Yani iyi üniversiteler hariç diyelim. ama yani evet, yani değil mi?
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla o aykırılık her zaman onun için insana yer var. Her konuda. Yani tarih yazıcılığında da, yani o soruları sormak, neyi soracağını bilmek, neyin problemli olduğunu görmek. Bu çok önemli. Yani şimdi diyorlar ki soru sormayı öğrenmek lazım. Ya kardeşim, soru sormayı zaten iyi eğitimli birisi zaten.
1: Zaten
2: soru
1: herkes
2: sorar.
1: Soru soramıyor.
2: Ve zaten bütün dünya tarihi boyunca hep iyi sorular bütün bir, ne diyelim, bilimsel gelişmenin motoru olmuştur. Yani esas zaten hep öyleydi. Yani hep öyleydi ve çok az sayıda insan güzel sorular sorabilirdi. Yani değil mi? Zaman nedir sorusunu Einstein sordu. Herkesle akraba mıyız sorusunu Darwin sordu. İşte ne bileyim, değer nedir Marx sordu. Yani bunlar aslında basit sorular gibi görünüyor ama soruyu sormak çok önemli bir şey. Dolayısıyla yani ya işte bunu, ben soru sormuyorum. Ya aldığın cevabı sen nasıl bir kere yargılayacaksın, anlayacaksın, filtreleyeceksin. Çünkü yanlış yapma ihtimalin çok. Yani AI'ın, yani yapay zekanın yanlış yapma ihtimali çok.
1: Evet. Yani insan şöyle de düşünüyor tabii ki de bu büyük isimlerden örnekler verince o büyük isimler bilim ve üniversite söz konusu olduğu zaman tabii kapı açan insanlar, çığır açan insanlar bunlar çok önemli. Yine o zamanlarda bugün çok da adları hatırlanmayan belki yazdıkları bir iki tez dışında çok da büyük üniversiteye katkıda bulunmayan insanlar o zamanlar da vardı. Eğer o zaman olsaydı o adları bilinmeyen insanlar da kullanacaktı ama Marx'ın AI kullandığını tahayyül ettiğimiz zaman değil mi tamamlanamamış ne kadar çok projesi var.
2: Tabii kapitalin üçüncü, ikinci ciltlerini falan daha farklı tabii, yapardı ikinci, yani.
1: Tabii ki de.
2: Tabii. Yani ya şimdi sen başında dedin ya yani hammaliyeden kurtuluyorsun pek çok konuda. Yani şunu söyleyebilirim ben size. Yani bilgisayar başında işini yapan insanların önemli bölümü işini kaybedecektir. Yani bu kesin. Çok daha yaratıcılar kalacak burada. Şimdi buradaki dilema Doğancığım çok ciddi bir dilema. Şimdi sen bilirsin çok iyi. Alfredo Pareto diye bir iktisatçı vardır İtalyan iktisatçı. Bu da böyle bir bu adam böyle 20. yüzyıl başlarında bir eğilim gözlemliyoruz. Bu sadece yani gözlem aslında. 80'e 20 oranı. Halk arasında 80'e 20 oranı olarak bilinir. Bu nereden geliyor bilmiyoruz şu anda. Fakat ne bileyim mesela sen giydiğin gömleklerin %20'sini %80 zamanda kullanırsın. Ayakkabıların. Bir yerde genellikle bir kurumda %20'si %80'lik işi göğüsler. Zenginliğin %20'si %20 popülasyon zenginliğin %80'ini tutar. Böyle bir tuhaf bir kanun var. Bana görünen şu aslında. Bu 80'e 20 oranı 5'e 95'e gidecek gibi görünüyor Doğancığım. Yani %5 ayakta kalacak ve AI ile beraber çalışacak ve bunlar çok daha yukarı gidecekler. O ve yani ona adapte olamayanlar için de sorunlu bir dönem olacak gibi görünüyor bana. Bu pek iç açıcı bir gözlem değil, saptama değil benim gözlemim bu ama Pareto ilkesi 5'e 95'e doğru gider gibi bir hissiyat var benim içimde. Çünkü AI'ın da en son şeylerini en üstteki insanlar üretecek her meslekte. Her meslekte o %5'lik yani o yaratıcı düşünce. Fakat aradakilere ne olacak? Bu insanların meslekleri ne olacak? Bunlar hep şu anda çok
1: Tartıştığımız, konuştuğumuz meseleler. Şimdi üniversiteye gelirsek hocam, tabii üniversitede biz ne öğreteceğiz? Sonuç itibariyle bugün dil öğrenmekten meslekleri icra etmek. Çünkü pratikte insanlar diploma almak ve belli bir meslekte çalışmak için üniversiteye gidiyorlar. Sonuç itibariyle çok büyük bir entelektüel çaba içerisinde olmak için değil. Tabii bu oranda burada çok önemli bir değişiklik getirecek. Ama üniversite sadece bunun için değil tabii. Bilimin gelişmesi, entelektüel ortamın zenginliği vesaire bunları düşündüğümüz zaman sadece bilgi aktarım yeri değil aynı zamanda insanın yetiştiği kendi kabiliyetlerini ve yetilerini geliştirdiği bir ortam. Evet. Her ne kadar bu ortam herkes tarafından kullanılmıyor olsa bile önemli bir olasılık ve potansiyel. Şimdi sizin makalenizde de buna ilişkin çok önemli şeyler var. Çünkü siz diyorsunuz ki bu yapay zeka bizi birçok hamallıktan kurtarır ama çalışmanın kendisi her zaman bir hamallık ve kurtulunması gereken bir şey değildir. Tarihçilikten de örnek veriyorsunuz. Yani evet Osmanlıca metinleri yapay zeka okuyabilir, çevirebilir. Sizin için bir takım bilgileri derleyebilir. Arşiv belgelerinden, periyodiklerden, süreli yayınlardan vesaire ama onlar üzerine dil öğrenmek, işte arşiv çalışması yapmak, orada çalışmak ve ona emek vermek aynı zamanda insanı da zenginleştiren ve geliştiren bir şey. Bunu hedeflemesi gerekiyor üniversitenin ki yaşamaya devam etsin ya da gerekli olsun hala insanlık için diyorsunuz. Bence önemli bir nokta o da.
2: Ya şimdi esasında bu eskiden de bunun böyle yapılması lazımdı ve iyi hocalar bunu böyle yapıyorlardı zaten ellerinden geldiğince. Dolayısıyla şimdi buradaki mesele yani o data geliyor önüne ve hakikaten de dataya çok hızlı ulaşıyor. Yani bir derginin her şeyini okuyor. Ya bir film veriyorum mesela filmde genç ve yaşlı çelişkisi nerede diye onun dakikalarını veriyor ve test ettim epey bir doğru. Şimdi eskiden ne oluyordu bu çok daha zaman alan bir şey olabiliyordu ama şimdi demin konuştuğumuz gibi bu araştırmanın kendisi zihni açan bir şeydi. Bir sürü şey öğreniyorduk sen de bilirsin arşivlerde vesaire bir şey yaparken yandan da bir şey öğreniyorsun. Aynen. Şimdi bu süreç biraz yani zorlanacak gibi görünüyor. Bundan kaçış yok. Dolayısıyla bu bunu, ama bir yandan da bunu da yapmak lazım. Yani bir yandan da bunu da yapmak lazım. İkincisi, şimdi bu insan yani bizim beynimizin evrimi, dilin evrimi insanın insanla iletişimi üzerine kurulmuştur. Biz seninle bir şeyi tartışırken aslında zihnimiz açılır.
1: Evet.
2: Sen bana bir şey anlattığın zaman aslında senin zihnin açılır. Ben sana bir soru sorarım. Biz buna göre evrildik. Biz
1: sosyallik onun için önemli.
2: Aynen, aynen. Yani sen ne bileyim kuantum teorisi çalışan bir fizikçisin. Hiçbir şey bilmiyor annene. Onu mutfakta anlatırken bile zihnin çalışır. Biz buna göre evrildik. Bizim evrim tarihimiz böyle. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız lazım bir yandan. Ama şöyle bir durum var. Yani işte yani bir yandan mümkün değil. Yani yokmuş sayamayız. Bu teknolojiyi kullanacağız. Yani öyle, yani öyle bir dünya yok. Evet. Bu teknolojiyi kullanacağız. Ama bir yandan da bana göre tam tersini ve onu da uç noktalarda yapmak. Neyi kastediyorum? Mesela derslerde telefonları falan yasaklayıp, bilgisayarları falan yasaklayıp, kağıt kalemle ikisini de yapmamız lazım. Bir yandan çok yoğun bir şekilde AI kullanmak. Mesela gün atıyorum ya, tamamen atıyorum. Günün öğlen vaktinde tamamen AI kullanmak, sabah hiçbir şeye dokunmamak. The best of all possible worlds derler ya İngilizce'de. Evet. İkisini de yapmak zorunda. Bunu yapmak kolay değil ama. Hiç kolay değil. Ama yapmak durumundayız. Yani yapmadan da nasıl olacak?
1: Evet, çünkü insanın zenginleşmesini engelleyici tarafı şurada ortaya çıkabiliyor. Kendi alanımızdan yine burası da tarih programı olduğu için. Şimdi bu ilk kelime taramaları çıktığında da biz aynı şeyle karşılaştık. Yani bu AI vesaire yokken sonuçta biz PDF'ler üzerinden kitaplarda kelime taraması yaparak belli şeyleri daha kolaylıkla bulabiliyorduk. Eskiden hepsini okumak zorundayken artık okumak zorunda değiliz. Bugün özellikle arşiv vesikalarını, özellikle süreli yayınları, gazeteleri, dergileri tarayan motorlar var ve bunlar çok verimli. Yani benim yüksek lisans tezimde bir senede yaptığım çalışmayı bugün ben yapsam en fazla bir hafta, yani o malzemeyi toparlamak.
2: Yani müthiş bir şey,
1: evet. Ama şimdi bir haftada ben o bir senede yaptığım çalışmada sadece kendi konumu değil, şu anda sadece kendi konumu öğrenmiş olurum. Ama kendi konum kendinden menkul değil. Çünkü dünyada hiçbir şey bağımsız olarak yer almıyor. Bundan dolayı ben çalıştığım konu 1908 üzerine olduğu için, yani o bir sene içerisinde ikinci meşrutiyette kendi konumla ilgili ilgisiz muazzam bir bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Çünkü öğreniyorsunuz, görüyorsunuz, başka şeylerle karşılaşıyorsunuz, rabıta kuruyorsunuz. Şimdi sadece bunu makineye yaptırdığınız zaman onun sizin için rabıta kurmasına muhtaçsınız. Çünkü siz artık bu olanaktan nasiplenemiyorsunuz. Çünkü onu yapmıyorsunuz. Bu anlamda çok ciddi bir farklılık var. Belki de onun için, yani üniversiteyi ve bilimi ve öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi biraz orada bu aracı kullanmadan da insanları icbar ederek, belki de mecbur bırakarak eğitebiliriz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada ikili bir işte süreç var. Ve dediğin gibi yani yolda giderken seyahatin kendisi bazen insana çok şey üretiyor. Varma noktası insan 1908'de bir yere vardın ama giderken de pek çok şey öğrendin ve bunları kullanıyorsun da bugün. Orada kullanmadığın bir sürü şeyi kullanıyorsun. Bir de tabii en makbul zeka nedir dersen bana, en makbul zeka bambaşka ve ilgisiz gibi görünen bağlantıları yakalayabilen bir zekadır, değil mi? Dolayısıyla dediğin gibi tek yönlü bir şeyi ve pasif bir şekilde makineden aldığın şey senin zekanı o kadar çok şey yapmaz. Ne yapmaz?
1: Geliştirmez.
2: Yani geliştirmez.
1: Zenginleştirmez.
2: Dolayısıyla sen farklı disiplinleri öğrenmen gerekir. Farklı şeyleri öğrenmen gerekir.
1: Aslında o, eskiden de böyle olan bir şey.
2: Ki eskiden de böyleydi. Eskiden de böyleydi. Steve Jobs biliyorsun bu Macintosh bilgisayarları, Apple vesaire. Bu adam üniversiteden atıldı ama 18 ay gitti. Orada hattattık derslerinden Macintosh'un fontunu yakaladı. Evet. Ve o çok büyük bir atılım idi.
1: O ortama borçlu tabii.
2: Tabii yani dolayısıyla zaten ben onu yazdım da zaten uzun yazımda. Yani biliyorsun bu neoliberal safsata denilen ve işte her şey böyle regüle edilmeden, düzenlenmeden olmayan o ideolojinin çok yaygın olduğu 90'larda, 2000'lerde vesaire. Biliyorsun bu felsefeye ne gerek var kardeşim, tarihe ne gerek var, bilmem edebiyata ne gerek var.
1: Ne işe yarar?
2: Şimdi biliyor musun bu The Economist dergisinin 3-5 hafta önce en fazla Antropik, yani bu Claude'un şirketi en fazla işe aldığı mesleklerden biri felsefeciler.
1: Evet, evet.
2: Çünkü bu işin etik şeyi de var. Etik, o kadar etik boyutu da çok ciddi. Şimdi millet biraz şeye takılıyor, bu teknolojiye takılıyor ama yani sen şimdi mesela Çinlilerin şeyine, Çin'deki siyasal rejimine sorduğu zaman nasıl cevap alıyorsun? Ben Çin'le ilgili bazı sorular soruyorum, cevap vermiyor mesela ona falan. Şimdi bu ne verecek? Mesela burada etik meseleler çok önemli. Felsefe bilmek çok önemli. Tarih bilmek çok önemli. Tarihsel konteksti içerisinde bizim kadar çok daha zor anlayabilir. Edebiyat vesaire şeyleri asla küçümsemek lazım. Bunlar zihin açan şeylerdir. Bizim zihnimizi açan şeylerdir. Dolayısıyla böyle aslında 1990'larda, 2000'lerde ya bu para getirmiyor, niye felsefe açalım? O bölümleri hep kapattılar. Evet. Amerika'da, orada,
1: tabii,
2: burada falan.
1: Türkiye'de de.
2: Şimdi anlıyoruz ki esasında çok kritik şeyler esasında bunlar. Yani bunları bilmek, bağlantıları kurmak yaratıcılık demek yani.
1: Yani bu anlamda aslında tartıştığımız bir yanıyla AI, yapay zeka bizi çok hızlı bir şekilde sonuca, hedefe götürebiliyor. Ama aslında insanın hedefe ve sonuca giderken ve ulaştığında da yürüdüğü yol çok önemli. O yolun kısalması aynı zamanda bir dezavantaj haline de gelebilir.
2: Ya bu Google Search, Google'da arama yaparken bile başka şeyleri görürdüm. Bir şey öğrendim.
1: Evet.
2: Şimdi bunda öyle değil ki. Bu tamamen insanı pasifleştirmeye çok müsait bir şey. O açıdan işte çok tehlikeli ve insanı comfort zone, ne diyelim, güvenli alana, rahat alana hapsetme yanılsaması yarataraktan son derece kötü sonuçları olabilir.
1: Yani. Evet, evet. Bu üretken zorluk, zorluğun sizi üretken kılması vesaire,
2: tabii,
1: bunları çok es geçmememiz gerekiyor. Ama bir yandan da bundan tabii ki de kaçış yok. Bundan dolayı aslında üniversitede yapılan hani sınav şeyleri de zamanla muhtemelen değişmek zorunda. Artık ödev vermemeye başladık bu
2: sefer. Vallahi işte sen de ben de değil mi, konuşurken geçen de konuşuyorduk seninle. Ödevi veriyorsun. Yani yani çocuklar
1: eşyanın tabiatı gereği
2: AI kullanıyorlar. Yani çocuk uğraşıp 2 saatte yazdığı şey eğer 10 saniyede gelen şeyden daha kötüyse buraya gider. Bu biraz şeye benzer. Yani toprağa bilmem domates ekip 10 liralık domatesle 10 lira kazanıyorsun. İllegal bir işe
1: bir
2: yatırım
1: şey yaparsan
2: yapsan,
1: evet,
2: bilmem şeye bilmem 100 katı kadar. Bunu önleyemezsin ki.
1: Evet.
2: Ya bunu önleyemeyiz. Onun için ben mesela artık böyle ödev vermiyorum. Yani hiç öyle bildiğin 19. yüzyıl stili sınavlara falan döndük. Bu daha iyi.
1: Evet, sözlüler evet, ve karşılıklı aslında sosyal ortam içerisindeki, evet, fikir tiyatrisi,
2: evet,
1: çok daha önemli olacak. Son 3 dakikamıza girerken o zaman biraz daha toparlayalım. Tabii bu yandan da dünyada çok ciddi bir tartışma var. Bu AI çok belirleyici bir teknoloji olacağı için ve diğer daha önce kullandığımız araçlardan farklı olduğu için bunun kimin sahibi olduğu önemli. Bugün sen de yazdın.
2: Evet, evet.
1: Devletlerin buraya yatırım yapması, müdahale etmesi ve aynı zamanda özellikle Bernie Sanders söylemişti. Yani bunlar insanlığın mirası olduğu için bunların kolektif, kamusal bir mülkiyette olması gerekir. Tartışması da önemli.
2: Kesinlikle çok önemli. Şimdi bak, bir devlet kapitalizmine doğru giden bir süreç var. Bu AI şirketlerinin önemli bölümüne Amerikan devleti ortak oldu ve şu anda dünyadaki jeopolitiğin en önemli kapışma alanlarından birisi kimin bu yapay zeka işinde dominant olacağı. Bu net ve bu hakikaten belirleyici olacak. Dolayısıyla şimdi bu aslında yeni bir şey de değil. Yani biliyorsun, yani üniversitelerin ticarileşmesi vesaire vesaire, kamu çıkarını gözeten bir perspektif kesinlikle lazım ve bu şirketlerin kesinlikle düzenlenmesi lazım ve kontrol altına alması lazım ve devletlerden çok toplumların bu konuda bilinçlenmesi lazım. Ama
1: aynen,
2: toplumlar bu konuda ne kadar bilinçlenir, ben o konularda biraz biliyorsun sen beni, kötümserim. ama bu çok önemli. Şimdi son birkaç şey daha söyleyeyim.
1: Son 2 dakika.
2: Şimdi bak, bu dünyada pek çok şey, üretimden eğitime, bizim Türkiye'de de dahil, niceliği geliştirmek üzerineydi. Yani okul, bina, masa yapalım falan filan. Şimdi bu dönem bitti. Bu aynı zamanda nüfus patlaması dönemiyle de paraleldi ve belki yapılması gerekiyordu. Mesela bence şu anda son günlerini yaşayan bütün siyasal rejimler nicelikçi rejimler. Bunlar onu yapalım, bunu yapalım, bina yapalım. Şu anda AI'nin de, yapay zekanın da bize getirdiği şey nitelik öne çıkacak. Nitelik çok daha fazla öne çıkacak. O nedenle Biz ya işte şöyle diyorlar, üniversite elit bir yerdir. Ya tabii ki elit bir yerdir. Ya elit olmayan üniversite olabilir mi? Üniversite olmaz o zaman yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla niteliği öne çıkarmamız gerekiyor bizim Türkiye'de de. Artık o nicelikçilerin dönem üniversitelerinize sahip çıkmanız lazım. İyi üniversitelerinize saldırmamanız lazım. Üniversite çok kıymetli çünkü bak şimdi şirketler ve siyasetçiler kısa dönem dikkate alırlar. Çünkü o onların doğasındadır. Ama toplumlar uzun dönemli planlar yapmalıdır. Kendilerini korumalıdır ve üniversite bunun, ben de yazdım orada, teminatıdır. İyi bir üniversite geleceğin teminatıdır. Kolektif bir akıldır o. Sen ona gidersin ve elbette de bunun sadece ve sadece kapitalistlerin eline bırakılmayacak kadar da ciddi bir şeydir. Yani ya çok iyi düzenlenmelidir özel sektöre baktınız ama kamu üniversiteleri çok kıymetlidir. Çünkü kamusal çıkarı uzun dönemli kollayan şeylerdir ve toplumların hafızasıdır. Bu açıdan bir yandan diploma bitti diyoruz. Diplomanın değeri azaldı ama asa tam tersi, ben de onu yazılı koymaya çalışıyorum. Tam tersi, bilakis diplomanın değeri daha çok arttı
1: Evet, çok
2: aslında
1: güzel bir
2: ve
1: yerde programı nihayetlendirdik. Yazı neredeydi onu da söylüyorum tekrar.
2: Substack hesabımda benim Asım Karaömerlioğlu Substack diye girdikleri zaman uzun versiyonu bulurlar. Kısa versiyonu da T24'te
1: T24'te.
2: yayınlandı.
1: Asım hocamız bugün bizimle birlikteydi. İnşallah Ekim ayında kendisiyle yine ilgilendiği konuların başında gelen demografi mevzusunu da, günümüz toplumu içinde çok önemli mevzu, tekrar buluşacağız. Çok
2: Evet,
1: teşekkür
2: onu da
1: ediyoruz hocam
2: yapacağız. Ben
1: geldiği için.
2: teşekkür ederim Doğancığım. Açık Radyo'ya da bana bu olanağı verdiği için teşekkür ederim. Çok önemli bir radyo bu Türkiye'de. Ben de yıllardır dinliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hakikatin hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Alpan Atamer'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
5: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
6: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
7: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9'a hoş geldiniz. Bu hafta romantik dönemin gelmiş geçmiş en yetenekli bestecilerinden birisi kabul edilen Felix Mendelssohn'a yer veriyoruz programımızda. Chopin ve Schumann ile aynı dönemde yaşadı. Bu üç besteci 19. yüzyılın ilk döneminde romantik akımın öncüleri olarak kabul edilirler. Schumann kendi jenerasyonunun en tutkulu bestecisi, Chopin en şairane besteci olarak kabul edilirken Mendelssohn ise dönemin en lirik bestecisidir. Çünkü Mendelssohn'un melodilerinin çoğu kendi kendini dinletirir. Birazdan dinleyeceğimiz eserlerinde de bunu hissedeceğiz sevgili klasik müzik severler. Öncelikle bestecinin yaşam öyküsüne bir göz gezdirelim. Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alman besteci Mendelssohn'un en önemli özelliği, barok dönemin müzik dehalarından Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak tanınması. Babasının kendisini okula göndermeyişi ve evde kendi sistemiyle eğitmiş olması sebebiyle içine kapalı ve çekingen biri olarak yetişen Felix, 12 yaşından itibaren Goethe'nin şiirlerinden ilham alarak mükemmel besteler yaratmış. 17 yaşındayken Shakespeare'in komedisi için bir yaz gecesi rüyası uvertürünü bestelemiştir. Burada eklemek istediğim enteresan bir konu var. Tam o dönemde Alman Yahudilerinin gettoların dışında saygı görmek için din değiştirip Hristiyan olmaya çalıştıkları dönemde Mendelssohn'un ailesi Hamburg'dan Berlin'e taşınarak Musevilikten Protestanlığa geçmiş ve Bartholdi soyadını almıştı. Ancak Felix ısrarla bu değişime direnmiş ve Mendelssohn soyadını kullanmaya devam etmiştir. İşte bu sebeple yıllar sonra Nazi yönetimi Mendelssohn'un müziğini yasaklamış, hatta bestecinin ünlü eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın yeniden farklı bir besteyle yazılması için ülke çapında çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya birçok besteci katılmazken modern dönemin bestecisi Karl Orff bunu kabul etmiştir. Önümüzdeki haftalarda modern dönem bestecilerine geldiğimizde bu ilginç konuya tekrar geleceğiz. Şimdi bugün Mendelssohn'un en sevilen senfonik eserlerinden biri olan Fingal Mağarası adlı konser uvertürünü dinleyeceğiz. Programlı müzik olmamasına rağmen eser müzikal bir tablo niteliğinde deniz dalgaları ve rüzgar tasvir ediliyor. Mendelssohn'un 20 yaşındayken gezdiği ve doğal güzelliklerine hayran kaldığı İskoçya'da Fingal Mağarası'nın içindeyken kaleme aldığı notalarla bestelediği bu eseri şimdi İskoç Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Mendelssohn 38 yaşındayken beyin sarsıntısı geçirerek vefat edene kadar çok sayıda senfoni ve oda müziği yaratmıştır. Bestelerinin içinde en ünlüsü ölmeden 3 yıl önce bestelediği, geçmişten günümüze neredeyse tüm profesyonel kemancıların diskografisinde yer alan, tüm kemancılar için vazgeçilmez bir eser olan Opus 64 Mi Minör Keman Konçertosu'dur. Birazdan dinleyeceğimiz bu konçerto, Mendelssohn'un hem tutkulu hem de nazik karakterini çok iyi yansıtır. Besteci, bu eseri çocukluk arkadaşı keman virtüözü Ferdinand David'e ithaf eder. Besteyi yapmadan önce David'e gönderdiği mektupta, "Kafamda mi minör tonda bir şey var ama başlangıcına bir türlü karar veremiyorum," diye yazar. David ise hayranlıkla onu destekler. "Sana söz veriyorum. Konçertoyu öyle bir çalacağım ki gökteki melekler bile mutluluk duyacak." Eserin hızlı ve çok tutkulu Allegro Molto Appassionato tempoda yazılmış olan ilk bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Tamamı tek bir telde, yalnızca mi telinde yazılan eşsiz solo girişiyle keman virtüözü Isaac Stern, Seiji Ozawa yönetiminde Boston Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Mendelssohn'un Keman Konçertosu'nun ilk bölümünü dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlerle bestecinin iki önemli senfonisinden bölümler paylaşmak istiyorum. İlki 3 nolu senfoni, yani La Minör Opus 56 numaralı İskoç senfonisi. 22 yaşındayken arkadaşı Kingelman ile birlikte İskoçya'yı gezen Mendelssohn, buradaki Kraliyet Sarayı'na hayran kalmış ve İskoçya tarihinin dramatik olaylarının yankılandığı bölümlerden oluşan bir senfoni yazmaya karar vermiştir. Şimdi birinci bölümünü dinleyeceğimiz İskoç senfonisini tam 13 yılda bestelemiştir. Andante con motto, yani ılımlı hızda ama hareketlice tempoda yazılan birinci bölüm, melankolik girişiyle sanki Holyrood Şatosu Kilisesi'nin hüzünlü tarihini, İskoç Kraliçesi Mary Stuart'ın 19 yıl hapsedilişini simgeler gibidir. Eseri Sir John Eliot Gardiner yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Mendelssohn'un 3 numaralı İskoç Senfonisi'nin ilk bölümünü dinledik sevgili dinleyiciler. Mendelssohn'un 4 numaralı senfonisi yani La Majör Opus 90 İtalyan Senfonisi'ne geldi sıra. İskoç Senfonisi'ni bestelediği sıralarda İtalya'yı gezmeye karar veren besteci, ülkenin canlı yaşamı karşısında aldığı coşkulu ilhamla o sırada yazdığı hüzünlü İskoç Senfonisi'ne ara vererek İtalyan Senfonisi'ni bestelemeye başlar. Mendelssohn bu eseri için besteleri içerisinde en neşeli eser olduğunu ve özellikle son bölümü beğendiğini belirtmiştir. Şimdi birlikte dinleyeceğimiz bu dördüncü ve son bölüm presto yani çok hızlı tempoda yazılmış, sıçrayarak yapılan kıvrak bir İtalyan dansı olan Saltarello'yu anımsatmakta. Flüt önderliğindeki neşeli dans müziğini Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Mendelssohn'un 4 numaralı senfonisinin final bölümünü dinledik. Besteci, 20 yaşında bestelemeye başladığı Sözsüz Şarkılar adlı küçük piyano eserlerini 36 yaşında tamamlamış ve her biri 6 parçadan oluşan 8 cilt çıkmış ortaya. Bu minyatürlerin arasında yer alan 2 parçayı dinleyeceğiz şimdi. Opus 19 ve Opus 62'den Venedik Gondol şarkısı ve İlkbahar şarkısını Macar piyanist Peter Neij'den dinliyoruz şimdi.

0: Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar dizisinden iki şarkı dinledik. Venedik Gondol Şarkısı ve İlkbahar. Sevgili dinleyenler, doğum gününde Felix Mendelssohn'a ayırdığımız programımızın sonuna geldik. Haftaya yine Apaçık Radyo'da, pazartesi 14.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve huzur dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
4: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
0: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nin kalan bir şekilde başlayacak.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Bu bölüme güncel bir ses kaydıyla giriş yaptık. Normalde 1960'lardan İstanbul'un sokak seslerini çalıyordum. Bugün Galata Köprüsü'nden bu Temmuz'da kaydedilmiş bir sesle giriş yaptık ve daha güncel konulardan girerek bazı konuları konuştuğumuz bir bölümde olacak bu. Ancak hangi konuları konuşacağımıza girmeden önce her zamanki gibi bu hafta havalar nasıldı? Oradan başlayayım. Ondan sonra konumuza devam edelim. Biliyorsunuz bu programda İstanbul'un yazlarını, İstanbul'da yaz mevsiminin tarihini ve sıcakların tarihini konuşuyoruz ve bunu da güncel sıcaklıklarla ilişkilendiriyoruz elimizden geldiğince. Bu geçtiğimiz hafta biraz daha sıcaklıkların düştüğü bir hafta oldu. Daha serin hissettiren bir hafta olmuş oldu. Özellikle bir önceki haftaya kıyasla maksimum sıcaklıkların, gündüz sıcaklıklarının 32-33 derecelere çıktığı bir haftaya kıyasla daha serin bir hafta geçirmiş olduk. Hem en yüksek dereceler 30'un altında kalmış oldu. Artık tabii 29 derecede kalınca buna tamam bu da çok sıcak değil diyor oluyoruz. Özellikle sıcakların tarihine baktığımız böyle bir programda işte arşive dönüp geçmişteki İstanbul'un sıcaklık derecelerine baktığımızda tabii bu çarpıcı bir farklılık olmuş oluyor. Ama bu hafta bir de aslında gece sıcaklıklarında düşüş görmüş olduk. Programa başladığımdan beri bu hava raporunu verdiğimde genelde gece sıcaklıkların işte 23-24 derecelerin altına düşmediği haftalar görmüştük. Bu hafta ise bu sıcaklıklar artık gece sıcaklıkları düşmeye başladı. 19-20 derecelere dolayısıyla daha serin hissettiriyor. Bunun neden önemli olduğunu konuşmuştuk. Bu bölümde de belki biraz gireceğiz. Bu bölümün konusu biraz teknik bir konudan yola çıkacak. Teknik bir konuyla sınırlı kalmayacak ama programın başından beri bahsettiğim bir türlü açmaya fırsat bulamadığım ama bu programın tam da kalbinde oturan kentsel ısı adası meselesini artık bu programda gündeme getireceğiz. Ama sadece güncel bir konu olarak da değil, aslında bu terminolojinin henüz var olmadığı zamanlara dönüp onunla ilişkili konuların nasıl tartışıldığına bakacağız. Bu terminolojinin bileşenleri olan kentsel yapıların tarihsel süreçte İstanbul'da nasıl geliştiğine bakacağız. Osmanlı'nın son döneminden başlayarak Cumhuriyet'in ilk dönemine odaklanacağız. Bir miktar da 1950'ler sonrası nüfus artışına da vakit kalırsa gireceğimiz ve güncel kentsel dönüşümü de değerlendireceğimiz bir program olacak. Tabii ki hepsinin sıcaklıklarla ilişkisinde değerlendiriyor olacağız. Ancak güncel kentsel dönüşüm demişken Bu girizgahta şu an atlamamam gereken bir konu var. Bulunduğumuz gün itibarıyla da bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999 depremini anmadan geçmeyelim. Tabii bu depremi yaşayanların hafızasında her ne kadar çok büyük bir yer tutmuş olsa da, Türkiye'nin hafızasında çok derin izler bırakmış olsa da, artık bu depremden hiç haberi olmayan bir nesil sadece var değil, yetişkin oldular artık onlar. Dolayısıyla küçük bir hatırlatma geçmek gerekirse, bu deprem 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen, gece gerçekleşen bu deprem 45 saniye sürmüştü. 17 binden fazla ölümle sonuçlandı. 200 bin kişi evsiz kaldı. İstanbul'u da etkilemişti bu Gölcük merkezli deprem. Özellikle Avcılar'da yıkım ve ölüm görülmüştü. Her ne kadar merkezdeki kadar sayılar yüksek olmasa da. Ama bunların da ötesinde aslında bu büyük deprem Türkiye'de büyük bir siyasi değişime de öncülük etti. Bu deprem çerçevesinde gelişen kamusal tartışmalar, yönetime olan güvensizlik yeni bir rejimin önünü açmış oldu. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından bahsediyorum. Hemen çünkü aslında bunun bu depremin ardından yani birkaç sene sonra iktidara gelen bir iktidardan bahsediyoruz. Ama bunun da ötesinde depremin bir başka kritik rolü daha var bu iktidarla ilişkili olarak. Bu iktidarın belki de en uzun dönemli, en yaygın olarak uygulanmış politikasını aslında bu deprem besledi diyebiliriz. Neyden bahsediyorum? Tabii ki kentsel dönüşüm politikasından bahsediyorum. Bunun kentsel dönüşüm diyebildiğimiz bu kanunun asıl adı da 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun zaten. Birebir deprem riskine odaklanmıyor olsa da kanunun ismi esasen deprem riski altındaki ama genel olarak afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili bir kanundu bu. Tabii ki Türkiye genelinde uygulandı ama en çok İstanbul'u etkiledi. Dün yayınlanan bir haber vardı. İstanbul'a dönüşümü tamamlanan konut sayısı 1 milyona ulaşmış. İstanbul'daki toplam konut sayısı 4.7 milyon civarı. Bu çok ciddi bir dönüşüm. Ve hedef de 1.5 milyon konutun dönüşümü olarak söyleniyor. Bu demek ki İstanbul'daki tüm binaların 1/3'ünün bu politika kapsamında dönüşmesi. Bu çok büyük bir dönüşüm, çok büyük etkileri olan bir dönüşüm. Tabii ki pek çok boyutuyla tartışıldı ve tartışılmaya devam etmekte tartışılabilir. Ancak ben bu program kapsamında tabii ki bu kentsel dönüşümün getirdiği kentsel yoğunlaşmanın ortaya çıkardığı kentsel formun kentte hissedilen sıcaklıklarla ilişkisine odaklanacağım. Ama bir yandan da bir tür paralelliğe de odaklanacağım. Çünkü bu program aslında güncel bir sorundan yola çıkıyor olsa da ve onunla ilgili bir sorudan yola çıkıyor olsa da aslında tarihsel boyutuna bakıyor. Bu kentin gelişiminin, bu kentte sıcakların yazın deneyimleniş biçimlerinin değişmesinin tarihsel boyutuna. Dolayısıyla kentsel dönüşümün de tarihteki İstanbul'un tarihindeki paralelliklerini görebileceğimiz dönemlere odaklanacağız. Osmanlı'nın son döneminden başlayarak. Şimdi böyle uzunca bir girizgah yapmış oldum. O yüzden artık konuya girmeden önce bir müzik arasını hak etmiş olduk. Her bölümde olduğu gibi bir longa ile müzik arası verelim. Önce Göksel Baktagir'den Sultaniyegah Longa'yı dinleyebiliriz.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. İstanbul'da kentsel dönüşümün tarihini ve bunun İstanbul'da sıcakları nasıl deneyimlendiği ile ilişkisini konuşuyoruz parça parça. Az önce güncel kentsel dönüşümden bahsederek konuyu açmıştım ve bunun tarihsel paralelleri var demiştim. Şimdi sizi Osmanlı'nın son dönemine, Tanzimat dönemine kadar geri getireceğim. Ve bu güncel kentsel dönüşümün, yani afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinin Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk döneminde gördüğümüz kentsel yenilemeyle ve afetlerin bundaki rolüyle ne ilişkisi var? Birazcık buradan başlayacağız. Şimdi tabii İstanbul ve afet deyince artık tahmin etmişsinizdir. Özellikle bu programın önceki bölümlerini dinlediyseniz İstanbul ve afet deyince akla bir deprem gelir. İki, yangın gelirdi. Her ne kadar şu an İstanbul'u yangınlara ilişkilendirmesek de İstanbul'un yapılarının çoğunlukla ahşaptan yapılmış olduğu bir dönemde İstanbul'un en büyük afetlerinden biri yangındı ki zaten yapıların ahşaptan olmasının da aslında deprem riskiyle alakalı olduğu düşünülüyor. İstanbul'da deprem sık görüldüğü ve çok yıkıcı olduğu için özellikle Osmanlı döneminde taş yapılardan ahşap yapılara doğru bir geçiş eğilimi oluyor. Tabii etraftaki ormanlardan kullanılabilen kerestenin de bunda bir rolü var. Ama sonuç olarak gitgide artan bir ahşap yapı yoğunluğu görüyoruz. Tabii ki İstanbul'da gitgide artan bir nüfus da görüyoruz. Şimdi Zeynep Çelik şöyle diyor. Osmanlı hükümranlığının ilk 180 yılında saray tarihçilerinin eserlerinde kentte yangından söz edilmemektedir. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki aslında bu kentte yapı stoğu arttıkça, yapılar birbirine daha yakın olmaya başladıkça yangınlar artıyor ve yangınların etkisi büyüyor. Çünkü bahsetmiştik, bu yangınlar mahalleleri yok ediyor. Şehrin yarısını, üçte ikisini bazen yok edebiliyor. O yüzden aslında çok ölümcül ve çok yıkıcı afetler. Daha sonra kentin yoğunlaşmasıyla yangınların sayısı da artıyor. Yine Zeynep Çelik'in kitabından 1663 ile 1839 arası İstanbul ve Galata'da 109 büyük yangın görüldüğü, 1853 ile 1906 arasında da 229 yangın çıktığı söyleniyor. Yine aşağı yukarı aynı dönem için 1854 ile 1919 arası Nuri Ergin'de 229 ayrı yangını listeliyor. Yani gitgide bunlar tabii listelenmiş, kayıtlara geçmiş büyük yangınlar. Gitgide yangınların sıklığı ve yıkıcılığı artıyor. Haliyle bununla ilgili önlemler de alınıyor. Ve tabii bu dönemin bir modernleşme, Avrupalılaşma dönemi olduğunu da hatırlayalım. Dolayısıyla çeşitli düzenlemeler, çeşitli kanunlar, nizamnameler çıkartılıyor. Keşke bunların hepsine detaylı olarak girebilsek. Ancak ben böyle birazcık dokunup geçeceğim bu konulara ki zaten bunlar aslında çok derinlikli araştırılmış ve çok farklı kaynaklarda da bulabileceğiniz bu radyonun, Apaçık Radyo'nun farklı programlarında belki dinleyebileceğiniz de konular. O yüzden ben yine bunun genel çerçevesine değinip konunun daha çok bu programla ilgili kısımlarına odaklanmaya çalışacağım. Şimdi 1848 yılında Ebniyye Nizamnamesi yayınlanıyor, binalarla ilgili bir yönetmelik. Ve onu takip eden süreçte çeşitli işte sokaklara dair, binaların yapımına dair çeşitli kanunlar ve nizamnameler yayınlanıyor. Bunlar hem belirli standartlar getiriyor.
İşte örneğin sokakların hangi boyutlarda olması gerektiği, işte hangi boyuttaysa hangi kategoriden sayılacağı ile ilgili standartlar getiriyor. Bu arada enteresan bir şey, bir de çıkmaz sokakların ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir vizyonu da var bu düzenlemelerin. Bu bambaşka bir konu olur ama o özellikle Orta Doğu'da gördüğümüz işte çıkmaz sokak etrafında yerleşen meskenler ve onun aksine işte Avrupa'da gördüğümüz ızgara tipi işte açık sokaklar, işte nizami düzenli sokaklar etrafında planlanmış evler, hani çok farklı tabii ki anlayışlar, şehircilik anlayışları bunlar ve hani bunun ciddi bir şekilde değiştiğini görüyoruz burada, şehircilik anlayışının. Ama devam edelim. Buraları kısa geçeceğim demiştim. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta aslında bu kanuni düzenlemelerin yangınlarla ilgili boyutu. Bu düzenlemeler yangınlarda zarar gören alanların, mahallelerin yeniden düzenlenmesine imkan veriyor. Ve bunun tabii ki belli kuralları var. Örneğin en az 10 binanın zarar görmüş olması gerekiyor ki işte o alan bir yenileme alanı ilan edilebilsin. Bir tür tarla gibi yeniden sıfırdan inşa edilebilsin. Çünkü öbür türlü işte mahallenin kendi tarzına, kendi koşullarına göre bir inşa yapmak gerekecekken sıfırdan bir inşa yapma imkanı sağlıyor bu düzenleme. Tabii şunu da hatırlatayım. Yangınlarla ilgili bölümde bahsetmiştik. Yangınlar çok hızlı sıçrıyor İstanbul'da. Binalar birbirine çok yakın. Hepsi ahşap. Yani 10 binanın yanması işten bile değil bir yandan da. Dolayısıyla işte bu böyle bir yeni usul geliyor ve bu yangına maruz kalmış alanlar sıfırdan düzenlenebiliyor. Bu yapıların nasıl olacağı ile ilgili düzenlemeler de var. Daha çok böyle kare, dikdörtgen bloklar öngörülüyor. Tabii ki daha Avrupa'yı bir mimari bu. Burada bunun detaylarına girebiliriz. Mustafa Reşit Paşa'nın buradaki rolüne girebiliriz. Ama dediğim gibi bunları böyle birazcık atlayarak geçeceğiz bu bölümde ki biraz bu konular nasıl tartışılmış ilerleyen dönemde bunlara da vaktimiz kalsın diye. Yangınlarla ilgili bir başka düzenleme de bu dönemde kagir binaların şart koşulu tartışılmış ilerleyen dönemde bunlara da vaktimiz kalsın diye. Yangınlarla ilgili bir başka düzenleme de bu dönemde kagir binaların şart koşulması. İşte taş, tuğla, beton, kerpiç, yani ahşap

Ama o zaman da farklı önlemler gerekiyor. Örneğin yangın duvarları yapmak gerekiyor ki bunun örneklerini bazen hala görebiliyoruz İstanbul'da bazı eski binalarda. Tabii bu düzenlemelerin sonucunda hem yavaş yavaş İstanbul'da kâgil bina sayısı artmaya başlamış oluyor, hem de tabii hala yangınlar çıkıyor. Bahsetmiştik az önce. Bu yangınlardan temizlenen diyeyim belli başlı bölgeler imara ama modern imara açılmış oluyor. Birkaç yangın önemli burada. Özellikle 1856 Aksaray yangını ve 1865 Hocapaşa yangınının işte bu kentsel yenilemede başı çektiğini söyleyebiliriz. Yine 1870 Pera yangını var. O kadar büyük bir dönüşümü burada görmesek de yine de işte Beyoğlu ve çevresinin modernleşmesiyle ilgili bir dönüşümü burada da görebiliyoruz. Ve dolayısıyla aslında burada görmemizi istediğim paralel şuydu. Yani normalde bu kadar köklü bir değişim kolay olmayacakken afet bağlantısı dolayısıyla, afetle ilgili düzenlemeler dolayısıyla çok köklü bir değişim gerçekleşebiliyor İstanbul'da. Tabii bu aslında sadece Osmanlı'nın son dönemiyle de sınırlı kalmıyor. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de yavaş yavaş aslında kâgil binalar, ahşap binaların yerini alıyor ama yine de bu yavaş bir değişim olduğu için devam eden yangınları da görüyoruz. İşte yangın sonrasında bir sosyal değişim de görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet döneminde bu defa işte yanan ahşap binalardan apartmanlara taşınmak gibi bir sosyal değişim de görmüş oluyoruz örneğin. Bir de daha henüz o kısma gelmemiş olsak da şu an anlattığım kronolojik sıra itibarıyla şunu da söylemek istiyorum. Bu değişim ile ilgili insanlar tabii çeşitli tartışmalar yürütürken gazetelere yazılar yazarken şunu da fark ediyorlar yani. Bu değişim aslında bina sayısını işte arttıran, böyle şehri daha az doğal yapan ve bunun sıcaklıkla da ilişkisini kuruyorlar. İşte şehri daha sıcak yapan, daha kavurucu yapan bir değişim. Bunların detaylarına gireceğiz. Ancak şimdi bir müzik arası verelim. Tekrar yangınlardan bahsetmişken Hugh Laurie'nin Didn't It Rain albümünden Kiss of Fire'ı dinleyelim.

0: the kiss of fire.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Bu bölümde İstanbul'un tarihsel kentsel dönüşümünü ve bunun sıcaklarla ilişkisini konuşuyoruz. Az önce Osmanlı'nın son dönemindeki kentsel yenileme düzenlemelerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz bir zaman atlamasıyla Cumhuriyet'in ilk dönemine atlayacağız. Aslında bir yandan bir siyasi kopuş var tabii ki burada. Ama bir yandan da bir devamlılık var. Her ne kadar artık başkent Ankara olmuş olsa da İstanbul geri planda kalmış olsa da İstanbul hala çok önemli bir imge ve İstanbul modernleşmenin de imgesi. İstanbul'un bir kent olarak nasıl şehirleştiği çok önemli. Dolayısıyla İstanbul'un modern bir kent olmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Henry Prost, Fransız bir mimar, 1930'larda İstanbul'a davet ediliyor. Bir nazım imar planı inşa etmek için İstanbul'a ilişkin. Çünkü artık modern şehircilik ilkeleriyle bu şehrin planlanması ve yönetilmesi gerektiği düşünülüyor. Ancak bunun öncesinde de bir dönüşümü gözlemliyoruz. Bu programda gazete küpürlerine sıklıkla atıf yapıyorum. Bu program, bu bölüm dahilinde de özellikle nasıl tartışılıyordu bu dönüşüm, ona da bakmak istedim. Birazcık oradan başlayalım isterseniz. Mesela şu an önümde 1930 Haziran'ından bir gazete küpürü var. Havaların çok sıcak olduğu bir günmüş zaten. Bununla ilgili bir haber var. Tramvayların yüzeyleri, kaplamaları yanıyormuş. O yüzden üzerlerine soğuk su dökmek gerekiyormuş. Öyle bir sıcak gün. Hemen yanındaki haberlere bakıyorum mesela. Açık havaya ihtiyaç var diye bir manşetle geliyor. İstanbul'un mahallelerinin, özellikle Suriçi'nin ne kadar dar ve karanlık olduğu, evlerin ne kadar iç içe olduğu, bahçeli ev bulmanın mümkün olmadığı, Suriçi'nde ancak dışarıda bulunabildiği ile ilgili şikayetler var mesela. Onun hemen yanında da mesela içecek su teminiyle ilgili sıkıntılara dair bir başka haber var. Ve hatta 8 yaşında bir çocuğun resmini koymuşlar bu gazete küpürüne. İşte su getirip götüren, işte kahve getirip götüren bir çocuk olarak. İşte insanların bu şey ihtiyacından, açık hava ihtiyacından, bu işte dar, karanlık şehirde ağaçlarla, işte toprakla bağ kurma ihtiyacından, bunun için yeni açılan bahçelere gittiklerinden vesaire bahsediliyor ki bahçeler, mesireler konusunu başta başına bir başka bölümde zaten konuşmuştuk. Bu 1930'du. Yani 1930'da böyle bir tablo var. Bir yandan apartmanlar da artıyor bu dönemde. Ki bununla ilgili tek tek sayılar da vereceğim. Bir rapor yayınlanmış. Oraya da geleceğim ama oraya gelmeden önce aslında iki şey aynı anda oluyor. Hem bir yandan apartmanlar artıyor. Bir yandan da aslında bu modern kent planlaması, işte kentte ağaçları, bahçeleri, işte yeşilliği de içeren bir planlama anlayışı. Bir yandan da böyle bir seferberlik var. İşte caddelere ağaç dikmek, işte ağaçsız yerleri ağaçlandırmak, tramvay duraklarını ağaçlandırmak, fidanlıklar dikmek gibi bir gündem de var. Çünkü İstanbul çok ağaçsız ve çıplak bulunuyor. Tabii bir yandan da dediğim gibi apartmanların artışıyla ilgili ciddi bir dönüşüm oluyor. Apartman furyası, apartman salgını gibi ifadeler görebiliyorsunuz. Mesela şu an önümde yine 1932-1933'den iki gazete küpürü var. İşte birinde şunu anlatıyor. İstanbul'da apartman yapmak hevesinde olanlar borç para alıyorlar. Ve bu salgını işte borç parayla dahil alıyorlar. Bankalardan işte faizle para alıyorlar, yüklü borçlara giriyorlar. Ama bir yandan da dünya buhranı var ve apartman kiraları da buhrandan dolayı düşüyor. Dolayısıyla zarar da ediyorlar bu apartman furyasının içine kapıldıkları için. Ve işte apartmanları satmaya başlamışlar, müşkül durumdaymışlar falan. Bununla ilgili bir haber görüyorsunuz mesela. Ki tam da dediğim gibi hemen yanında da İstanbul için bir fidanlık dikildiği ile ilgili bir başka haber görebiliyorsunuz. 1932'den Hikmet Feridun'un Akşam Gazetesi'nde yazdığı bir yazı var. Apartman modasına dair başlıklı. Ondan da bir alıntı yapmak istiyorum. Şöyle diyor. 4-5 sene evvel yapılan apartmanlar yeni inşanın yanında işte ne kadar geçmiş, hantallaşmış, eskimiş kalıyor diyor. Ve bunu şöyle örneklendiriyor. Bugün sokakta geniş şapka ve pijama ile dolaşan şık kadının yanında çarşaflı, feraceli kadın nasıl duruyorsa bugünkü yeni inşanın yanında eski evler, eski apartmanlar öyle garip duruyor. Daha 7-8 sene evvel yapılan ev bugün adeta feraceli kadın gibi alaturka, babayani bir hale girdi. Modası geçmek hususunda apartmanlar kadın elbiselerine taş çıkardılar diyor. Burada hem ciddi bir toplumsal değişime parmak basıyor, hem de bu apartman furyasında da çok hızlı bir değişim var. Buna da dikkat çekmiş oluyor. Tabii şunu söylemiştim. Benim için bu bölümde bahsedeceğim her şey aslında sıcaklıklara bunların nasıl etki ettiği ile de ilişkili esasen. Ki o kısmına geleceğiz ama yine Hikmet Feridun demişken 1932'deki bir başka yazısından bahsetmek istiyorum. Burada da işte önce eski yangın yerlerinin yavaş yavaş mamuri haline geldiğini söylüyor. Yani eski yangın yerlerinde yeni inşa yapıldığından bahsediyor. Ondan sonra diyor ki, fakat öyle bir mamure ki tek bir ağaç, tek bir yaprak gölgesi görmek kabil değildir. Her taraf kızgın bir güneşin altında cayır cayır yanıyor. Etrafınızda muazzam apartmanlar, şık şık binalar olduğu halde ağaçsızlık yüzünden bir yangın yerinde bulunduğunuzu derhal hatırlıyorsunuz diyor. Ve aslında bu yazı boyunca da böyle örneklerden bahsediyor. Bu yazının başlığı zaten bir temenni, güzel bina, güzel apartman, yanında birkaç ağaç diyor. İşte tabii bu apartmanların işte formlarından da bahsediyor. İşte kübik apartman formlarından, işte yanlarında ağaç bulunamadığından bahsediyor. Hani gözlerinizi yorup da boş yere ağaç aramaya kalkmayın, bulamazsınız diyor. İşte gölgesizlik, cayır cayır güneş. Ondan sonra temennisi de işte güzel bina, güzel apartmanın yanında birkaç gölgeli ağaç. Çok da bir şey istenmiyor herhalde diyor. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Çünkü aslında oraya gireceğim. Kentsel ısı adası denen kavram. Belki İlk çalışmalar onunla ilgili 1800'lerde yapılıyor ama kavramsal olarak 1950'lerden sonra yerleşiyor. Bu noktada böyle bir kavram yok. Ama bu kavram olmasa da aslında demek ki halk nezdinde işte bina, ağaç ve sıcaklık ilişkisi zaten biliniyor ve tartışılıyor. Bu anlamda da önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrar bir müzik arası verelim devam etmeden önce. Apartmanlardan bu kadar bahsetmişken bir kantoyla apartmanlardan bahseden, dönemin modalarından da bahseden bir kanto ile müzik arası verelim. Nurhan Damcıoğlu'ndan Lüküs Hayat.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. İstanbul'un tarihsel kentsel dönüşümünü konuşuyoruz. Apartmanlardan bahsediyorduk en son. İstanbul'da apartman furyasının başladığı Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bahsediyorduk. Şimdi önümde bir aslında birkaç gazete küpürü var. Bu birkaç güne yayılmış 7 bölümlük olmalı bir yazı dizisi. Ulus gazetesinde Cemal Kutay yayınlıyor. İnşa davamızın neresindeyiz başlıklı bir yazı dizisi 1939 yılında yayınlanıyor. Şimdi ben buradan bir miktar rakamlar söyleyeceğim size. Umarım kızmazsınız ve sıkılmazsınız ama bence bu çok önemli. Çünkü aslında bize sene sene bir İstanbul'un şehirleşmesinin tablosunu sunuyor. Sadece İstanbul'la ilgili değil. Ben İstanbul'la ilgili kısımlarını aldım. Ankara'ya da odaklanıyor. Başka şehirlere de odaklanıyor. Ancak bu döneme ait bu kadar ayrıntılı verilere sahip olmamız, yani şu an bile verilerin kamuyla paylaşımının çok sıkıntılı olduğu bir dönemdeyken, bence gerçekten önemli. Araştırmacılar açısından oldukça anlamlı tabii ki bu veriler. Daha önce de bahsetmiştim, mesela plajlara, Sayfiye'ye gidişlerle ilgili vapurların, tramvayların kullanımıyla ilgili detaylı istatistikler de yayınlanıyor. Bir günde şu kadar 100 bin kişi işte vapurlara bindi, tramvaylara bindi diye istatistikler de görebiliyoruz. Tabii ki bunların bir propaganda rolü de var. Bizim bu verilere ulaşabiliyor olmamız gerçekten çok kıymetli bence. Dolayısıyla bu rakamları size de çok sıkmadan aktarmak istiyorum. Şimdi 1939'da İstanbul'un nüfusu 1 milyon civarı. Daha önceden de bahsetmiştim. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da bir nüfus düşüşü görüyoruz. Önce sonra yavaş yavaş tekrar artmaya başlıyor. Şu noktada 1939'da 1 milyon civarı bir nüfus var. İstanbul'da toplam 101 bin bina varmış. İşte bunların kaçının ev olduğuna, büyük çoğunluğu işte 96 bini ev, işte kaçının apartman olduğuna, kaçının bekar odası olduğuna, otel olduğuna kadar detaylı bir anket var burada. Ve bunun yayınlandığı esnada İstanbul'da 3000 apartman var. Ama bu noktaya nasıl gelinmiş, bunu birazcık detaylarıyla konuşacağız. Şundan da bahsediyor. Bu 101 bin binadan 35 bini kagir ve 61 bini ahşap. Bahsetmiştim, kagir yapılar zorunlu tutuluyor ve yavaş yavaş ahşabın yerini almaya başlıyor. Şu tabloya baktığımızda işte bu yapıların 3'te 2'sinin hala ahşap ama 3'te 1'inin kagir olduğunu görüyor oluyoruz. Yeni yapılan binalardan bahseden istatistikler de var. Ne kadarının kagir, ne kadarının ahşap olduğuna dair istatistikler var. Örneğin 1927 senesinde toplam 669 bina inşa edilmiş. 1935'te 914 yeni bina inşa edilmiş. Bir artış görüyoruz. 1927 senesinde bunlardan 614'ü kargirmiş, sadece 53'ü ahşapmış yeni yapılan binaların. Yani yeni yapılan ahşap bina sayısı gittikçe azalıyor. 1935'e gelindiğinde sadece 3 tanesi ahşapmış yeni yapılan binaların. Yani bu gerçekten önemli. Sonra ahşap binaların dağılımını veriyor. Tahmin edersiniz ki işte belirli semtlerde az önce bahsettiğim üzere ahşap bina yapmak daha uygun. Ancak bununla birlikte iki semtte de hiç ahşap bina yapılmamış 10 senedir. Bundan bahsediyor. Oralarda Beşiktaş ve Kadıköy. Ki zaten Beşiktaş ve Kadıköy'ün apartman binalarının yoğunlaşmasına ve tabi apartmanların da yoğunlaşmasına dair verileri ayrıca da
sizinle paylaşacağım birazdan. Şimdi apartmanların oranından da bahsediyor. Buna özellikle girmek istiyorum. Sene sene veriyor bunu. Ben de sene sene paylaşacağım. Çünkü gerçekten çok dramatik bir değişim görüyoruz burada. Şimdi 1926'dan başlıyor. 669 adet ev yapılmış, 9 apartman. Bir sene sonra aynı sayıda ev yapılmış, 61 apartman. Ondan 2 sene sonra 68 apartman. Bunlar yeni yapılanlar. Üst üste ekleyerek düşünün bunları. Yani bir sene 61 tane yeni apartman yapılmış. Bir sene 68 tane yeni apartman yapılmış. Bir sonraki seneye geçiyoruz. 124 apartman. 1931. Bir daha sonraki sene 224 apartman. Bir daha sonraki sene 1932'de 468 apartman. Yani apartman yapımı ciddi bir şekilde hızlanıyor. Bu 1938 senesinde örneğin apartman dışı evler 847 tane, yani apartman sayısının iki katı kadar. Toplam yapılan inşaatın üçte biri artık apartman bu noktada. Hep böyle artarak gitmiyor. Bazı işte azaldığı noktalar var 1932 sonrasında. Ama bu azalma da aslında her ne kadar işte beşte bire kadar azalma görsek de yine de apartman inşaatı devam ediyor. Ve bununla ilgili de artık yani İstanbul'un doğal emlak piyasasının bunu gerektirdiği ile ilgili bir yorum yapılıyor. Çünkü o noktada artık İstanbul'da 1,5 kişiye bir oda düşüyormuş, ki bu yani iyi olarak nitelendiriliyor. Çünkü İstanbul'a kıyasla Ankara'da aynı esnada 3,5 kişiye bir oda düşüyor mesela. Dolayısıyla burada bu apartman istatistiklerini detaylı olarak görebiliyoruz. Yine bir miktar daha sayılar vermeye devam edeceğim. Çünkü bunların da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bazı ilçelerde tabii ki bu apartman yapımı ya da genel olarak inşaat çok daha yoğun. Örneğin bunlar arasında işte en öne çıkanlar Fatih, Eminönü, Beyoğlu. Ondan sonra işte başka semtlerde onları takip ediyor. Fakat nerelerde azaldığını da görmemize imkan veriyor. Ve aslında bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Sayfiye yerlerinde inşaatın azaldığını görüyoruz. Bunun farklı nedenleri var. Bunları tartışabiliriz. Ekonomik nedenleri var. İnsanların sayfiyeye erişebilmesi, sayfiye hayatını karşılayabilmesi ile ilgili nedenleri var. Ondan sonra beklentilerle ilgili nedenleri var. Yani şehir hayatı modernleşirken sayfiye hayatının şehir hayatının gerisinde kalması ile ilgili nedenleri var. Ancak bunlara burada girmeyeceğim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu binalar, apartmanlar yapılıyor. Ancak hangi koşullarda yaşıyor insanlar? Buna da bakmak lazım. Yine bu serinin devamında şundan da bahsediliyor. İşte elektrik, su, hava gazı tesisatların olup olmadığından bahsediliyor çeşitli şehirlerde ve İstanbul'da. İstanbul'da 13 evden ancak birinde bu medeni ihtiyaçlar vardır diyor. Ondan sonra da sayısal olarak da şöyle diyor. İstanbul'un 100 küsur bin evinden 92 küsur bini ya elektriksiz, ya susuz, ya hava gazsız ya da hepsinden mahrum bırakılmıştır. Ve neden böyle olmuştur diyor özetle. Şimdi bu seriden alıntılara devam etmeyeceğim. Ama bir de aynı dönemlerde gazetelerde şehir nasıl imar edilmeli?
bununla ilgili tartışmalar ve yorumlar var. Bunları da okumayacağım tek tek ama şunu söyleyeyim. Özellikle böyle apartman yapımına, geniş caddelerin yapımına, işte eski küçük evlerin, çirkin bulunan evlerin yıkılması gerektiğine dair yorumları da görüyoruz bu sütunlarda. Yani kentin güzelleşmesi aslında kentin modernleşmesi olarak algılanıyor. Tabii aynı zamanda işte asfalt, çünkü hani bu yolların yapılmasıyla asfaltın gelmesi, asfaltla ilgili tartışmalar, işte asfalt kanser yapar mı vesaire gibi tartışmaları da görüyoruz. Ancak bunların tabii ki hepsine tek tek girmeye de vaktimiz yok. Kentin tarihsel kentsel dönüşümünden bu şekilde bahsederken bir yine müzik arası verelim ve programın kapanışına doğru geçelim. Güncel bir şarkıyla müzik arası verelim. 2:10 kaladan kafamda kentsel dönüşümler.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. İstanbul'un tarihsel kentsel dönüşümünü konuştuk. Apartman furyasını, apartmanların nasıl arttığını, bunun getirdiği betonlaşmayı konuştuk. Tabii artık bu noktada kentsel dönüşümün sıcaklarla ısının kentte hissedilişiyle, iklim değişikliğiyle ilişkisine de girmek gerekiyor güncel bir konu olarak da. Ki zaten az önceki şarkıda da dinlediniz artık bu meseleler kültürel alanda da yansımalarını görebildiğimiz meseleler oldu. Tabii ben buna biraz daha uzun bir vakit ayırmayı ummuştum ama programın artık sonuna gelmemiz nedeniyle kısa bir özetini vereceğim. Nedir bu kentsel ısı adası? İlk olarak 1800'lerde Luke Howard denilen bir amatör meteoroloji ile ilgilenen birisi tarafından bununla ilgili ilk kayıtlar ortaya çıkıyor. Londra ve çevresinde ısı ölçümleri yapıyor. Londra merkezinin kentin çevresine göre 2 ila 4 derece daha sıcak olduğunu fark ediyor. Bunun işte nedenleri daha sonraki senelerde araştırılıyor. Araştırmacılar buna bir isim takıyor. Kentsel ısı adası diyorlar. Gerek doğal unsurların azalması olsun, yani işte ağaçlar, toprak gibi unsurlar, bunlar ısıyı tutan ve daha sonra gece salan unsurlar, bunların azalması, gerekse de beton, işte asfalt gibi yapıların şehirde artması dolayısıyla, ki bunlar da ısıyı gece salmakta zorlanan yapılar, kentin yoğun yapılaştığı yerler diğer kısımlara göre fazlaca ısınıyor. Farklı etmenler de var. Örneğin işte uzun binaların birbirine yakın binaların arasında güneş ışınlarının sıkışması gibi, ya da kullandığımız aletlerden yayılan atık ısı gibi. Bu etmenler kent içerisinde bile bir mahalleden bir mahalleye 6-7 dereceye kadar fark oluşturabiliyor. İstanbul'dan bahsediyorum. Dolayısıyla kentsel dönüşümün bu kadar arttığı, İstanbul'un üçte birini etkileyecek bir proje olarak tasarlandığı bir dönemde ve iklim değişikliğinin de bir yandan ortalama sıcaklıkları arttırdığı bir dönemde artık bu ilişkiyi derinlikli olarak konuşmak zorundayız. Ben bu programda da bu gelişmelerin İstanbul özelindeki tarihine bakmaya çalıştım. Tabii ki atladığımız kısımlar oldu. Tarihsel olarak 1950'lerden sonraki bölümü bir başka bölümde konuşmayı umuyorum. Ama bu programı böyle kısa bir teknik derste de kapatmış olalım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu programın bir sosyal medya sayfası var. Birleşik olarak sayfiye İstanbul yazarak bu sayfayı bulabilirsiniz. Ve belki burada anlattığım bazı şeylerin görsellerini de orada görmek ve daha iyi anlamak şansına sahip olabilirsiniz. Bu programda benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere.
1: Sayfiye.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Ödüle müzik.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
10: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ağustos 2026, hatta Ağustos ayını ortalamış durumdayız. Bugün programda hariçten sanatın konseptine de uygun olarak İstanbul'un dışına çıkalım istiyorum. Pek çoğunuz dilerim ki, umarım ki deniz tatili ya da orman tatili, yani bir yaz tatili yapma fırsatı buldunuz. Ege'ye, Akdeniz'e, adalara, kıyılara, göllere, nehirlere, köylere dilerim uzandınız. Yaz aylarında genel olarak şehir merkezlerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Sanat alanında eksenini daha kırsala, kıyılara, adalara, yazlık yerlere kaydırıyor. Bunun örneğini dünya çapında da görüyoruz. Sanat da sanki bizimle birlikte, dolayısıyla hedef kitlesiyle, izleyici kitlesiyle birlikte ve mevsimle birlikte yer değiştiriyor. Sergiler, özellikle yazın karşımıza çıkan sanat alanındaki festivaller, sanatçı rezidansları, küratöryel programlar, yaz okulları başlı başına, sanat köyleri, performanslar ve çeşitli buluşmalar artık büyük kentlerde değil, müzeler, galeriler tabii ki programlarına devam etseler de yazlık sinema programları, yazlık festival programları, yaza özel açık hava etkinlikleri gibi genel olarak antik kentlere, okulların bahçelerine, bağlara ki daha önce gündeme getirdim bağlarda yapılan bir proje, zeytinliklere, plajlara, hatta bazen denize bir tekneye taşınabiliyor. Peki sanat bu tarz mekan değişikliğinde, mevsimsel değişikliklerde bizim sanatla kurduğumuz ilişkide değişiyor mu? Kapalı bir mekan da aslında yaz aylarında tercih edilebilir, yaz sıcaklarında. Örneğin müzeler, klimatize edilen ortamlar olduğu için gayet serin oluyorlar. Yaz sıcaklarında bir sergi görmek için de ideal oluyorlar. Ama İstanbul'da bir müzede, örneğin İstanbul Modern'de, Arter'de, Pera Müzesi'nde güzel klimatize ortamlarda sergi görmekle Rodos'un bir ortaçağ kentinde, Sakız Adası'nı ilk kez bir sergiyle keşfetmekle, zaten gitmek istediğiniz Midilli'de karşınıza çıkan bir sergiyle ya da Büyükada'da günübirlik gittiğinizde Splendid Otel'in içinde karşınıza çıkan bir sergiyi görmek aynı şey, aynı deneyim yaratmıyor olsa gerek. Keza bir konseri de iyi akustiği olan kapalı bir salonda dinlemek de, ne bileyim Gümüşlük'te ya da Ayvalık'taki bir müzik festivalinde denizin hemen yanında dinlemek arasında bir deneyim farkı var. Birini diğerinin üstüne koyarak söylemiyorum bunu ama mekanın, atmosferin, mevsimin, ortamın, dolayısıyla bağlamın belirleyici olduğunu söylemeye çalışıyorum. Keza yine misafir sanatçı programlarına, stüdyolara, küratöryel programlara baktığımız zaman bir sanatçının İstanbul'daki atölyesinde ya da hani atölyelere bölünmüş kapalı bir alanda çalışmasıyla Nesin Sanat Köyü'nde, Bodrum'da bir misafirlik programında, Urla'da Nefes Alanı gibi bir orman alanın içinde ya da Babakale'de Ege'ye bakarak, o rüzgarlı ortamda bakarak düşünmesi, tartışması, üretmesi, paylaşması arasında farklar olsa gerek. Bugünkü programda buna yer vermeye çalışıyorum çeşitli örneklerle. İstanbul'dan başlayıp Büyükada'daki bir sergi üzerinden Ege kıyılarına ineceğiz. Sonra karşı yakaya geçip kıyının denizin öte tarafına geçip Yunan adalarına biraz bakacağız. Ve hatta Güney Fransa'ya kadar uzanacağız. Keza Güney Fransa'ya ilgili daha önce Arles, Rencontre d'Arles ve Lumarle vesilesiyle bir programda yapmıştım. İlk durağımız İstanbul'a çok yakın, yani günübirlik bir kaçışın da mümkün olduğu, pek çok insanın yaz kış artık yaşamakta olduğu ya da yazlığına gittiği adalardan, Büyükada'dan. Ada fikrinin kendisi sanatta da çok incelenmiş bir hem metaforik hem de fiziki bir coğrafya. Büyükada belki İstanbul'un biraz dışında gözükmekle birlikte gündelik ritmi açısından İstanbul bayağı hani içinde de sayılabilecek bir yer. Ama o vapur yolculuğu sizi o gündelik hayatın keşmekeşinden uzaklaştırıyor. Denizden de geçerek gittiğiniz için aslında bambaşka bir yere gitmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Burada Splendid Otel'de sıklıkla işbirliği yapan galerist ve Ankara'daki galeri Nevin işbirliğiyle iki fotoğrafçının Şahin Kaygun ve Yıldız Mora'nın karşılıklı işlerinin birbiriyle ilişkisellik içinde gösterildiği ve Büyük Ada fotoğraflarına da alan açan bir sergisi var. Bunu görmenizi öncelikle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla atlanmaması gereken bir sergi olarak söylüyorum. Sergide de duvar renklerinde yer yer mavi de kullanılmış. Yani oranın bir ada olduğunu, marin renkler, maviler, kırmızılar, beyazlar bir arada kullanmış. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar ilk kez sergileniyor. Şahin Kaygun'sa yine her zaman aynı zamanda 1980'lerde Türkiye sinemasında görüntü yönetmenliği ya da sanat direktörlüğü de yaptığı dönemlerden kalma fotoğraflarına da alan açacak şekilde yer alıyor. Yani fotoğrafı, hatta resmi, kolajı diyelim ve sinemaya buluşturan özgün üretimleriyle bu sergide yer alıyor. Sergi 18 Eylül'e kadar birbiriyle ilişkisellik içinde yapıtları sergilen Yıldız Moran ve Şahin Kaygun'la Yaz Göğü'nün O Güzel Adası başlıklı sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Buradan bir kere yola çıkabiliriz. Akabinde tabii ki şehirde pek çok sergi var görmeye değer. Ama biraz güneye inmek istiyorum ben. Urla tarafına doğru, İzmir tarafına doğru. Bir defa son dönemde Pompidou'yla yaptığı işbirliğiyle de yeni açtığı mekanlarla da atılımda olan Arkas'ın Urla ve Alaçatı'daki sanat mekanları görmeye değer olabilir. Arkas Sanat Alaçatı'da Claire Arkas'ın Gösten'den Önce Gelir başlıklı sergisi 1 Kasım'a kadar devam ediyor. Arkas Sanat Alaçatı'da tam yani yazlık yerlerin ortasında. Urla'da da ayrıca görmeye değer yerler var. Dam Urla zaten. Urla Dam, özür dilerim. Her zaman sergilere de, konserlere de, tiyatroya da alan açan bir yer. K2 Urla Nefes Alanı önemli bir Ayşegül Kurtel'in kurduğu, yani İzmir'deki K2'nin bir uzantısı olarak orada hem Urla'da olması, hem Bağların içinde olması, hem misafir sanatçı programları, ekoloji odaklı işler yapması bakımından önemli bir yer. Dolayısıyla mutlaka oraya bir uğramak gerekiyor. Şirince'de Nesin Sanat Köyü, benim de yıllarca gitme fırsatı, imkanı bulduğum bir yer. Oradaki programlara yine bakmak mutlaka iyi olur. Matematik Köyü değilse ilgi alanı, Sanat Köyü de gayet enteresan olabilir. Kolektif öğrenme bakımından yaz boyunca sanatçılar, sinemacılar, mimarlar, tasarımcılar, akademisyenler orada kendilerine alan açıyorlar. Mimarlar için de tabii ki alan Ege'de son derece güzel programlar var, gitmeye değer. Dolayısıyla özellikle Nesin Sanat Köyü ya da Arke, bunlar önemli. Yahşi Bey'de güzel programlar keza yine yapılıyor. Özellikle mimarlar için. Bunu da belirtelim. O da belirleyici olabilir. Biraz o kadar inmeden yine İzmir'e bağlı olan Bergama Antik Kent'te yine tiyatro festivali, sadece tiyatro ile sınırlı kalmadı. Müzik, performans, görsel sanatlar, fotoğraf alanlarına da yine uzandı. Bu yıl ben takip etme fırsatı bulamadım ama 7-8-9 Ağustos'ta gerçekleşti. Üstelik de burası aynı zamanda bir antik kent. Oranın amfiteyatrolarının içinde, oranın tarihi çarşılarının içinde de yapılıyor. Böylece içinde bulunduğumuz o taşla, toprakla, ilişkisellik içinde yeni bir ilişki biçimi kurarak aslında mekanı görebiliyoruz. Keza giderek yükselen bir sanatsal aktiviteleriyle de giderek göz önünde olan Ayvalık, işte Barbara Residences ile, Gate 27 Residences ile, sanat mekanlarıyla çok ön planda, Küçükhan'da yapılan etkinlikleriyle vesaire. Ama AYMA, yani Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin festivali var Ağustos'ta. Eylül'de Ayvalık Film Festivali var ki yaz aylarında da yazlık sinema programları yürüttüler. Ama 18-28 Ağustos'ta özellikle AYMA Müzik Festivali'ni hem merkezdeki kendi mekanlarında hem de Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin bu festival kapsamında seçtiği eski kiliseler, boş alanlar, açık alan gibi pek çok yerde ekosisteme çok katkı verecek şekilde masterclasslar da düzenleyerek, yani atölye çalışmaları da yaparak, öğrencilere de alan açarak, eski yapıları, sokağı, sahili, kıyıyı çok güzel kullanarak projeler üretiyorlar şüphesiz. Hem Ayma Müzik Festivali, hem Ayvalık Film Festivali, hem Ayvalık ve civarında olan misafir sanatçı programları böylece analım. Biraz daha yukarı çıktığımızda Assos ve Babakale hattında da projeler gerçekleşiyor. Benim hani kendi takip etme fırsatım olduğu için özellikle Babakale'de birkaç yıldır oldukça ilginç ve bağımsız bir oluşumu hatırlatmak istiyorum. Garp Sessions giderek karşı kıyıyla, yani Yunanistan'dan küratörlerle, sanatçılarla da işbirliklerini güçlendirdiler, geliştirdiler. Bu yaz programı sanatçıları, yazarları, araştırmacıları Babakale'de bir araya getiriyor. Yakın zamanda final buluşmalarını yaptılar. Birlikte okumak, yürümek, konuşmak, yemek yapmak, içmek ve tartışmak üzere, yayınlar ortaya koymak üzere misafirlerini de aynı zamanda ağırladıkları bir program. Aynı zamanda illa bir şey, somut bir çıktısı olması gerekmeyen de bir program, bu açıdan da önemli. Yine Çanakkale, yani artık Garp Seçit Babakale'ye kadar uzandığımız için Çanakkale Bozcaada hattında bir defa Bozcaada Caz Festivali önemli. Bu sonbaharda Çanakkale Bienali olacak. O son derece belirleyici. Bienalin olmadığı dönemde de mahal ve stüdyo mahal ekosistemin önemli parçaları arasında. Dolayısıyla onlara bakmak yine gerekiyor. Ama Bozcaada Caz Festivali 4-5-6 Eylül'de, onu söyleyelim. Çanakkale Bienali'de kaçıncı edisyonu olduğuna ben de önümdeki notlardan şimdi hızlıca bakacağım. Evet, 10. Çanakkale Bienali olduğunu görüyorum böylece. Ne güzel, 10 edisyon yapmış. Medcezir 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Yakında da kavramsal çerçevesi ve ilgili fikir, bilgiler, sanat eserleri vesaireler açıklanacak. Buradan şimdiden kıyı boyunda olacak bu Bienal. Biraz daha sonbaharın ikinci yarısına doğru kaymış, bu Bienal'e bakmak gerek. Bozcaada Caz Festivali'nin ise bu yılki teması geçicilik üzerine odaklanıyor. Tam da festivalin zaten doğası gereği de geçici olması gerekiyor. Şimdi Ege ile Akdeniz'in birleştiği kıyılarımıza biraz bakalım. Bodrum'a, Gümüşlü'ye, Datça'ya, o hatta inelim. Burada güzel Gümüşlük Müzik Festivali var. 6 Eylül'e kadar devam ediyor. Halihazırda başlamış durumda. Ve tabii ki Kulüp Marvi'de, yani daha oralara gelmeden İzmir'e yine yakın alanda düzenli olarak yapılan sergiler var bir otelde. Bodrum'da da pek çok otelde pek çok projenin yürütüldüğünü, oranın biraz da aslında böyle galeriler, oteller, kulüpler, resortlar gibi daha ticari ve daha üst sınıf alanlara kaydığını söylemem gerekiyor. Turizmle tüketim kültürü ve kapitalizm arasındaki ilişkinin daha sıkı fıkı olduğu bir yerden bahsediyoruz Bodrum söz konusu olduğu zaman. Karşı kıyıya geçelim. Tabii ki Yunanistan artık sadece Avrupalıların ya da Amerikalıların değil, Türkiye'den pek çok insanın da tatil yapmak için Türkiye yerine tercih ettiği bir yere dönüştü. Daha rahat, daha ekonomik, daha iyi servis alındığı düşünülen bir yer. Biraz bunun da etkisiyle Yunan adalarındaki sanat etkinliklerinin daha çok takip eder hale geldik. Daha çok etkinlik oluyor da olabilir ama algıda seçicilik de olabilir bizimkisi diye söylüyorum. Örneğin daha ilk edisyonu duymamıştım. İkinci edisyonu düzenlenen Güncel Seramik Bienali var Rodos'ta. Başlığı Where the Day Starts, yani günün başladığı yer, 6 Haziran'da açıldı ve 31 Ekim'e kadar Rodos'un Orta Çağ kenti olan o farklı tarihi kentin farklı yerlerine uzanıyor ve 42 sanatçı, 18 ülke var. Türkiye'den de Elif Uras var. Ben Elif'in katılımıyla bu Bienal'den haberdar oldum, itiraf edeyim ki. Ama takip etmeyi çok istiyorum. Hatta Elif'i programda ağırlamak da istiyorum. Dilerim bunu gerçekleştirdiğin zaman bu Bienal'i Rodos'ta yaptıklarını ve tabii ki New York'la Türkiye arasında yürüttüğü diğer projeleri konuşma fırsatı bulacağız. Ama burada ilginç bir model olduğunu gözlemledim. Bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü seramik bienali göçebe bir bienal olarak da tasarlanmış. Her edisyon başka bir Yunan adasına gidiyor. Dolayısıyla ilki başka bir yerde yapılmış ve bulunduğu adanın tarihi, arkeolojisi, mitolojisi ve maddi kültürüyle ilişki kurması üzerine tasarlanmış bir bienal. Güncel sanatta arkeoloji yan yana geldiğinde Akdeniz'in o eski kültürel ve hatta ticari mobilitesini dolaşım tarihinde tabii ki hatırlıyoruz. Bugünün sanatçı, misafir sanatçı programları bakımından da çok önemli. Ama tabii Rodos, mesela radarımıza ilk kez bu etkinlikle girdi, en azından benim radarıma ama Hidra oldukça uzun süredir sanat alanında radarda, sadece benim değil, uluslararası dünya çapındaki koleksiyonerlerin, işte müze yöneticilerinin vesaire. Çünkü Deste Vakfı, Yunanistan'daki Deste Vakfı, Hidra'daki eski bir mezbahayı oldukça uzun bir süredir her yaz bir sergiyle aktive ediyor. Burası denizin hemen ortasında küçücük, sert, olağanüstü bir yapı. Biraz Bozcaada'yı bilenler için Bozcaada'daki Salhane'ye falan benzeyebilir ki orası da bir dönem mezbaa olarak zaten kullanılmış bir yer. Bu yaz burada Nari Ward'ın Until That Day projesi var. Hidra örneğini seviyorum çünkü mekana özgürlük burada çok iyi konumlandırılıyor. Çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve tam da, yani mesela buradaki bir işi bir beyaz küp ortamında bir Atina'daki ya da İstanbul'daki bir müzede görsek bize belki de o kadar cazip gelmeyebilir ya da bambaşka şekilde okumamız gereken işleri burada hakikaten denizle, rüzgarla, manzarayla, sıcaklıkla, bazen o yarattığı deneyimle bambaşka görüyoruz. Dolayısıyla oldukça kıymetli. Bir başka da son yıllardır, yani son 3-4 yıldır özellikle radarımıza gayet güzel girmiş bir ada. O da Sakız Adası. Çünkü 2021 yılından beri Dio Projects, buradaki Akis Kokinos, benim de İstanbul'da misafir ettiğim, sahada kurduğum küratöryel program vesilesiyle, Artworks ortaklığıyla İstanbul'da da çok araştırma yapmış. Dolayısıyla bağlantını geliştirmiş bir isim ve Sakızlı. Onun kurduğu, kâr amacı gütmeyen bir çağdaş sanat oluşumu olan Dio Projects, kendine özellikle uluslararası sanat diyaloğunu Sakız Adası'nın, Kios'un kendi kültürel altyapısıyla buluşturma iddiasında. Sergiler, misafir sanatçı programları, yeni yapıt siparişleri, eğitim programları ve yerel kurumlarla işbirliği yapıyor. Böyle bir platform olarak kendini tanımlıyor. En önemlisi de Sakız'ı Avrupa'nın önemli çağdaş sanat buluşma noktalarından, destinasyonlarından birine dönüştürmek. Burada 11 Temmuz'da başlayan ve 30 Ağustos'a kadar devam eden, dolayısıyla acele edilmesi gereken bir sergi var yine bu yaz. Volissos Okulu'nda, bu kez Sakız Adası'nın kuzey batısına tekabül ediyor. Küratörlüğünü yine Akis Kokinos yapıyor ve 11 ülkeden 14 sanatçı var. Birkaç bazı sanatçıları saymak isterim. Cindy Sherman var, Nasan Tur var, Türkiye kökenli Almanya'da yaşayan bir isim. Dan Bo ya da Jan Wo var, Berlin'de yaşayan bir isim. Yunanistan'dan oldukça önemli isimler. John Jarrett var, Türkiye'deki isimlerin de bildiği. Burada Bienal gibi adeta, ölçek olarak o büyüklükte olmasa da, her yıl yapılsa da, yani gerçekten mekanlara özgü işler yapılması ve yapıldığı coğrafyanın hakkını vermesi, ona spesifik olması bakımından bu ifadeyi kullanıyorum, görmeye değer yepyeni üretimler ve iyi bir küratöryel seçki ortaya konuyor. Bu yılki kavramsal çerçevede baba figürü ön planda. Yalnızca biyolojik olarak baba değil ama otorite figürü olarak, iktidar, bakım, yetersizlik, yokluk üzerinden düşünülüyor. Ve aynı zamanda sergi zanaate ve folklorik malzemeye bakıyor. Yerel bilgilere, dayanışma biçimlerine bakıyor. Ve bu kez turistik olarak Sakız'ın merkezinde de, geçmişte farklı yerlerde de yapılmıştı geçmiş yıllarda. Ki geçmiş yıllarda Ahmet Doğu İpek, Halit Enger gibi isimlerin de katıldığını hatırlıyorum doğrusu buna. Bu yıl dediğim gibi Nasan Tur var. Başka hangi isimler var? Ona da bakacağım. Arda Asena var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşayan bir isim. Evet, bu iki isim var. Tekstil üzerine işler, heykeller, fotoğraflar, ses, video, enstalasyon, dijital medya hepsini görüyoruz. Ve de bakmak isterseniz dioprojects.com sitesinden de bilgi almak gayet mümkün. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla kaçırılmaması gerek. Heykeller, fotoğraflar, ses, video, enstalasyon, dijital medya hepsini görüyoruz. Ve de bakmak isterseniz dioprojects.com sitesinden de bilgi almak gayet mümkün. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla kaçırılmaması gereken bir

0: İtalya'nın güneyinde, Yunanistan'ın güneyinde de daha pek çok etkinlik tabii ki devam ediyor. Ama mesela bunlar içinde bir tanesini gündeme getirmek istiyorum. O da Fransa'nın güneyinde Porquerolles adasında Fondation Carnin yakın, Villa Carnin yakında bir yaz sergisi var. Deniz, Pop ve Güneş adını taşıyor. 1960'lar ve 70'ler ruhunu, Akdeniz'in güneşi, denizi, bedeni, özgürleşme kültürü ve tatil fikri üzerinden yeniden düşünen bir proje bu. Buna da bakmak mümkün çünkü sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Kültür ve sanat ve hatta yani deniz ve güneşe, içinde bulunduğumuz coğrafyaya entegre olmuş projeler daha bile öne çıkabiliyor diyelim. Şimdi tabii ki geçici olarak yaz aylarında sanatı kıyıya götürmek, adalara, denize yakın yerlere, tatil mekanlarına götürmek başka bir şey. Ama bu bölgelerde zaten bağımsız sanat inisiyatifleriyle, küratöryel oluşumlarla, sanat merkezleriyle sürdürülebilir kültürel bir ekosistem kurmak, buna yatırım yapmak başka bir şey. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla Ege'yi, Akdeniz'i hem kendi kıyılarımızda hem komşu coğrafyalardaki komşu ülkelerin kıyılarında sadece geçici olarak yaz aylarında merkezden kaçtığımız tatilin bir parçası olarak bir coğrafya gibi görmemek hakikaten lazım. Kendi tarihiyle, kendi faunasıyla, florasıyla, kendi sanat ekosistemiyle insanların, sanatçıların özellikle fikirlerin, sanatın ve deneyimlerin birbirinden öğrenebileceği bir ortak kültür coğrafyası olarak nasıl düşünebiliriz? Nasıl oradaki bağlama cevap verebilecek bir hale getirebiliriz? Herhalde biraz da buna dikkat etmek lazım diyorum. Son sözlerim de bunlar olsun. Ve bu haftalık programı burada kapatıyorum. Önümüzdeki hafta hala yaz devam edecek. Ben de size programdan haberler getireceğim. Hatırlatmak adına Hariçten Sanat programı 2016 yılından beri farklı coğrafyalardan özellikle görsel sanat ağırlıklı size haberler, söyleşiler, incelemeler, değerlendirmeler getiriyor. Biyenaller, müzeler, müzecilik alanındaki gelişmeler, sanat müzelerinden bahsediyorum. Fuarlar, sanat festivalleri, sanat yayınları ve bu alandaki araştırmalar, sergiler, bienaller, trienaller, yeni kamusal alanda sanat projeleri, misafir, sanatçı programları, küratöryel araştırma programları, açık çağrılar gibi. Zaman zaman da sanat alanında ajandalar, ufuk turları, biraz daha böyle bölgesel odaklanmalar ya da bir kentin kendi kültür, sanat ekosistemini, haritasını çıkarttığımız oluşumlar getirmeye çalışıyorum. Dinlemek isterseniz Harçtan Sanat programını 2016 yılından beri ben Çelenk, Bafra sıklıkla söyleşilerle geri kalan bölümlerde de kendim yapıyorum. Bazen misafirler ağırlıyorum. Ve Harçtan Sanat'ı Apaçık Radyo'nun web sitesinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify'da, Apple'da ve farklı mecralarda podcast olarak da geçmiş bölümleri takip etmeniz mümkün. Pazartesileri 16.30'da diyelim. Geçmiş programlar içinde Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu, Paris'te Site International des Arts'a ve Eskişehir OM'da misafir sanatçı programına katılan bir sanatçı Aşkın Ercan'la bir röportaj gibi yakın dönemde hayata geçirdiğim programlar var. Önümüzdeki dönemlerde de kendi seyahatlerimle, kendi araştırma imkanlarımla da yine ilişkilendireceğim Özbekistan'dan programlar getireceğim size Eylül'de. Yine Venedik Bienali'ne bu kez kendim gidip gördüğüm için oradan değerlendirmeler, hem Bienali'ne dair hem Venedik kentindeki başka programlara dair değerlendirmeler getirmeyi planlıyorum şimdiden. Bunları sanatçı söyleşileri, farklı bienallere katılmış isimlerle, küratörlerle, araştırmacılarla, yazarlarla, müze direktörleriyle yapacağım söyleşilere ilave olarak buradan duyurmuş olayım. İyi yazlar dileyerek, hoşça kalın.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
4: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: You know this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün Dünyanın Cazı'nda yaklaşık 60 yıllık bir müzikal yolculuğa çıktık, çıkıyoruz. Hikayemiz 1966 yılında Monterey Jazz Festivali'nde başladı. Charles Lloyd, usta, efsanevi saksafoncu, flütçü. Charles Lloyd henüz 28 yaşında. Piyanoda genç Keith Jarrett, basta Cecil McBee, davullarda ise Jack DeJohnette var. Bu dörtlünün canlı kaydı Forest Flower, kısa sürede dönemin en çok ses getiren caz albümlerinden birine dönüşmüştü. İşte biz de programımıza bu canlı kayıttan Sunrise parçasıyla başladık. Fakat bu albümle devam etmiyoruz. Çünkü bu albümü çalma sebebim Charles Lloyd'un lider olarak yaptığı erken dönem albümlerindendir. Hikaye öyle başladı dedim. Ama yıllar içinde bilirsiniz Charles Lloyd müziğinin kapılarını farklı kültürlere açmıştır. Özellikle Hint müziğiyle kurduğu ilişki onu usta tablacı Zaki Hüseyin'le buluşturmuştu. İşte bugün 2026'da sanatçıların 2009 yılında Mumbai'de kaydettikleri yıllarca tamamlanmayı bekleyen Shangam kayıtları var. Zaki Hüseyin'in geçtiğimiz yıl ölümünün ardından yeniden ele alındı. Ve Shangam and Friends ismiyle gün ışığına çıktı. Bugün aslında Dünyanın Cazı'nda bu çok yeni albümden parçalar çalacağız. Ve işte hemen ilk parçaya devam edelim. İki parça üst üste dinleyeceğiz çünkü aslında Clear the Dust 1,5 dakikalık bir açılış parçası. Biraz böyle ruhani bir yönü var. Bir kısa bir hatta doğaçlama dua olarak yorumlanıyor ve ardından Charles Lloyd'un yaklaşık 10 dakikalık The Blessing performansını dinleyeceğiz.

Evet, Charles Lloyd'un müziğinde doğuya duyulan merakı pek çoğumuz biliriz. 1957'de Ravi Shankar ve tablatası Alla Raka'yı dinleyerek müzikal dünyasının yönünü biraz değiştiriyor. Dünya müziğinin ilk keşfedenlerden, ilk kullananlardan diyeyim, öncülerinden. Ve yıllar sonra Zakir Hüseyin ve Eric Harland'la kurduğu Şangam üçlüsü caz ile Hint müziğinin buluştuğu özel bir alana dönüşüyor. Ve işte biz bugün 2026'da yayınlanan Shangam and Friends albümünden parçalar dinliyoruz. Dediğim gibi Zakir Hüseyin'in 2024 yılında ölümünün ardından Charles Lloyd ve Eric Harland arşivindeki kayıtları da yeniden alarak, ele alarak bu albümü tamamlamışlar. Evet, ilk iki parçayı dinledik. Şimdi bir üçlü var. Yine arşivden çıkartılan tabla ve davul setinin uyumunu yine sergileyen yüksek enerjili parçalar. Öncelikle Ganj Nehri'ne selam gönderen bir geleneksel Jai Ganga parçasını dinleyeceğiz. Burada Charles Lloyd tenor saksafon çalacak. İşte Zakir Hüseyin'in o coşkulu tablası ve Eric Harland'ın o davulları. Ve bakalım nasıl bulacaksınız.

Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazında bugün Charles Lloyd ile birlikteyiz. Saksafoncu, flütçü ve tabla ustası Zaki Hüseyin ile davulcu Eric Harland'dan oluşan üçlünün. İlk olarak 2006 yılında ECM'den yayınladıkları Shangam albümü var ve 2026'da da çok yeni işte Zaki Hüseyin'in ardından Shangam and Friends'e kulak veriyoruz. Bu albümü tabii tamamlamak için aslında planlar varmış ama işte Zaki Hüseyin'in hayata veda edişiyle kalmış. Ama arşivlerden dediğim gibi parçalar eklenmiş. Şimdi de 2014 yılında kaydettikleri bir canlı performansa kulak vereceğiz. Bu da Tagore isminde. Burada Charles Lloyd'un o lirik flütünü dinleyeceğiz.

1938 doğumlu Charles Lloyd ve onun müzik dünyasında geçmişi, efsanevi bir geçmişi var bilirsiniz ama kesinlikle yavaşlayıp başarılarının tadını çıkartmaya kendisini o rehavete bırakmıyor ve hep ileri bakmak, ileri gitmek onun mottosu. Hep farklı, özgün işlerle karşımızda yer alıyor, hala üretiyor. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine Şangam grubunun orijinal üçlüsünün parçası Baharat His Dance, Tempo Divine. Yine uzun bir parça, 8 dakikalık yaklaşık ve yine Doğu ve Batı gelenekleri hem bir araya geliyor hem farklı bir müziğe dönüşüyor. Çünkü blues duyacağız, caz duyacağız, Charles Lloyd'un alto saksafonunu da duyacağız. Kimi yorumcular buradaki alto saksafon çalışını, o serbest çalışını Ornette Coleman tarzına benzetmişler. Bu da işin böyle yorumcu kısmıydı, dinliyoruz.

Evet, bugün Dünya'nın cazında gerçekten dünyadan müzikler vardı, caz vardı ve biz Charles Lloyd, Zakir Hüseyin ve Eric Harland ile birlikteydik. Çok yeni çıkan albümlerini kulak verdik, Sangam and Friends. Bu çekirdek üçlü Sangam grubuydu ama bir de Friends kısmı vardı. Ve albümde işte farklı Hint yaylı çalgıları olsun, vokal olsun, sitar, elektrikli sitar, bansuri gibi yerel Mumbai konserinde çalıştıkları toplulukla yaptıkları parçalar var kayıtlarda ve programımızın son parçasında grupla yaptıkları parçayla bitirelim. Yani yolculuğumuzu Ganj'ın kıyısında tamamlayalım. Sam on the Ganj parçasıyla, Charles Lloyd'un müziğinde de bir nehir kıyısında olduğu gibi demiş bir yorumcu, zaman düz bir çizgide ilerlemiyor. Biz de onun ilk dönem albümüyle başladık ve 2026'daki son yayınlanan albümüyle devam ettik. Ve işte dünyanın cazında, Charles Lloyd'un müziğinde cazın sınırlarının aslında ne kadar geniş olduğunu da dinledik. Sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok yeni haberler, çok iyi haberler alacağımız günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: La tristesse.
1: La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot.
2: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
3: Radyoculuk tarihine altın harflerle geçecek bir atlatma haber. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle radyo canlı yayınında istifasını açıklıyor. Hulot, kendisinin bu kararından karısının da haberdar olmadığını söylüyor. Artık daha fazla yalan söyleyemeyeceğini belirttikten sonra, hayatımın en zorlu kararını alıyorum ve hükümetten ayrılıyorum diyor.
4: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Yayınımızda Nature'ın okyanus yüzeyi sıcaklığının tüm zamanların rekorunu kırma eşiğinde olduğunu duyuran haberini, Amazon'un Super El Nino karşısında geri dönüşsüz eşiğe yaklaştığını değerlendiren Nature News Future ve Nature Geoscience'da tropik yağışların mevsimselliğini yeniden çizen çalışmayı Amerika Birleşik Devletleri 9. devre temiz mahkemesinde 22 gencin iklim davasında red kararını Greenpeace Türkiye'nin Karabiga Termik Santrali'ne ek üniteye karşı imza kampanyasını Bingöl-Diyarbakır sınırındaki HES davasında bilirkişi raporunu ve İstanbul barajlarının kritik %50 eşiğinin altına düşmesini ele alıyoruz. İlk durağımız okyanuslar. Nature'ın 12 Ağustos'ta James Dinning'in imzasıyla yayınladığı habere göre dünya okyanusları tüm zamanların en sıcak dönemini kırmanın eşiğinde ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre son 2 ay boyunca aylık rekorlar üst üste kırıldı. Temmuz'da Arktik ve Antarktik yani Kuzey ve Güney Kutup bölgesindeki dışında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşarak 2023'ün rekorunu 0,07 derece geride bıraktı. Şu anki ortalama Mart 2024'teki mutlak rekorun sadece birkaç %1'lik gerisinde. Copernicus'un yardımcı direktörü Samantha Burgess, rekor kırılması artık bir zaman meselesi diyor. Climate Central'dan Christina Dahl'sa dünyanın hemen her yerinde okyanus normalin üzerinde sıcak dedi. Aynı sıcak dalganın kara etkisi. Nature'ın 11 Ağustos'ta Quentin Septer imzasıyla yayınladığı News Future'a göre Super El Nino'nun Amazon'u geri dönüşsüz bir eşiğe itebileceği işleniyor. Nico Wanderling ekibinin Nature modellemesi ormansızlaşma %22 ila 28'e ulaştığında sadece 1,5-1,9 derecelik ısınmanın çökmeyi tetikleyebileceğini gösteriyor. Amazon şu anda yaklaşık %17 ormansızlaşmış durumda. Küresel ısınma 1,5 dereceye kadar hızla yaklaşıyor. Jurua Enstitüsü'nden Bernardo Flores, yeni El Nino ile döngü katlanarak büyüyebilir, eşiği geçmiş olabiliriz diye endişe ediyor. INPE'den Luciano Gatti ise Güneydoğu Amazon'un karbon yutağından karbon kaynağına artık dönüştüğünü belirtti. Endişe verici. İklimler yer değiştiriyor, yağmurlar da artıyor. Kuangxing Lin ve meslektaşlarının Nature Geoscience'da 14 Ağustos'ta yayınladığı çalışma mezoskala konvektif sistemlerden yani mezoscale convective systems'a düşen tropik yağışların mevsimsel döngüsünde radikal bir değişme işaret ediyor. Yüksek emisyon senaryolarında bu sistemlerden gelen yağışlar %38 ila 45 arasında yoğunlaşırken yağış mevsimi 10 ila 15 gün geriye kayıyor. Bu durum tarımdan içme suyuna, sel yönetiminden ekosistem takvimlerine tropik bölgelerde geniş bir uyum yükü demek. Ve bir hukuki gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9. devre temiz mahkemesi Trump'ın fosil yakıt gündemine karşı 22 gencin açtığı Trump'a karşı Lighthizer davasında 10 Ağustos'ta tam kurul yeniden dinleme talebini reddetti. Montana Yerel Mahkemesi 2025'te davayı yetki eksikliğiyle gerekçesiyle reddetmişti ama bir yandan da durumun çocukların sağlığı için acil durum olduğunu da belirtmişti. Kararnamelerin 2027'ye kadar 205 milyon ton yıllık ek karbondioksit emisyonu üreteceği hesabı davanın merkezinde. Public Justice ve Our Children's Trust adlı iki sivil toplum kuruluşu kararının anayasal iklim davaların seyrini etkileyebileceğini vurguluyor. Gelelim Türkiye'ye. Greenpeace Türkiye 14 Ağustos'ta Çanakkale Biga Karabiga'daki kömürlü termik santrale 1050 megawattlık ek ünite inşasına karşı imza kampanyası başlattı. Kapasite artırımı diye sunulan ünite yeni bir termik santral büyüklüğünde. Greenpeace iklim ve enerji kampanyaları sorumlusu Emel Türker Alpay, Türkiye'de elektrik üretiminde kömürün payının %34 olduğunu, termik santrallerin 1/3 oranında ise ithal kömürle çalıştığını belirtti. Türkiye COP31 başkanlığını yürütürken termik santrallerin genişlemesini değil, kömürden çıkış tarihini konuşmalı diyen Alpay, 2015'te planlanan 95 üniteden 84'ünün iptal edildiğini, Temmuz'da Afşin Elbistan'a A'ya ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edildiğini de hatırlattı. Kampanya imza.greenpeace.org/karabiga adresine devam ediyor. Eko alan platformundaki Karabiga'da kapasite artışı adı altında yeni bir termik santral kurulmasının hareketi de devam ediyor. Yerel bir hukuki gelişme, Bingöl Genç ile Diyarbakır Lice sınırındaki Sarımçayı üzerinde planlanan hidroelektrik santrali yani HES projesine verilen ÇED olumlu kararının iptali istemli davada bilirkişi raporu 14 Ağustos'ta hazırlandı. Munzur Press'in aktardığına göre ÇED raporunun hidroloji, ekoloji, flora, fauna ve kümülatif çevresel etkiler açısından önemli eksiklikler taşıdığını, 3 Ocak 2023 tarihli olumlu kararın yeterli bilimsel temele dayanmadığı belirtildi. Rapor ayrıca Çarımsayı'nda nesli tükenmekte olduğu sanılan Batman bantlı çöpçü balığıyla su samurunun ekolojik önemine ve projenin alanının da diri bir fay hattı üzerinde bulunmasına da dikkat çekti. Evet, kapanışta İstanbul su tablosuna bakalım. İSKİ verilerine göre 15 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %49,54'e geriledi. Kritik %50 eşik aşıldı. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayhan Çelik'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Ağustos 2026 tarihli yayınımız bu. The Womack Sisters'da açmış bulunuyoruz yayınımızı. Geçtiğimiz cuma günü yayınladıkları, kendi isimlerini taşıyan kayıtları bu akşam kulaklarımızda olacak. Açık Dergi'de kent takvimine geri dönmüş olsak da müzik dinlemeye ve çalmaya bolca vaktimiz olan günlerdeyiz. Yaz zamanı kültür sanat etkinliklerinin azlığında pek çok plak duyuyoruz, dinliyoruz hep birlikte. The Womack Sisters, evet, Kuşağı, Zeymani ve B.G. Womack'ten oluşan bir üçlüm. Çocukluk yaşlarından itibaren daha konuşmadan şarkı söylemeye başlamış bu üçlüm. Womack ailesinin kıymetli figürleri, kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini yayınlamış vaziyetteler. Evet, bu akşam Açık Dergi'de vaktimiz olduğunca dinleyeceğimiz plakta bu Şoför isimli kayıttı. Geride bıraktığımız, ilerleyen dakikalarda da albüme geri döneceğiz ama arada bülten var. Kültür ve sanat çevresinde bu hafta olup bitenlere bakacağız. İstanbul ağırlıklı değil bültenimiz. Sayfiye alanlarda kültür sanat etkinliklerinin sayısı da hatırı sayılır vaziyette. Bunlara bakacağımız kent takvimiyle Açık Dergi'ye devam edip saat 7'ye kadar geçecek sürede The Womack Sisters dinleyip yerimizi köşelerimize bırakacağız. Saat 7'de güne bakan iletiler var. Işıl Çobanlı Erdönmez 17 Ağustos'a özel bir yayın gerçekleştiriyorum. 1999 Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde depremlerin anılması, bilgi üretimi, anıtlaştırma ve toplumsal hafızanın medya aracılığıyla bu dönemde nasıl şekillendiğini değerlendiriyor bizlere saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırlayıp sunduğu Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin kuşağı var. Onur Ugan ve Bora Sarıca ile buluşuyoruz. Göcek Kent Konseyi'nden iki isim. Anayasal kıyı haklarımıza ilişkin bir özel bölüm gerçekleştirdi, kaydetti onlar. 2025 yılında Yargıtay'ın kıyılardaki ticari işletmelerin halkın sahilleri serbestçe kullanmasını engellemesinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin emsal kararın ardından uygulamada bu karar ne ölçüde korunmakta, işletmelerin kıyıları kapatması veya kullanımı ücret ve şezlong kiralama şartına bağlaması karşısında yeterli denetimler var mı? Bunlar hepimizin hayatındaki pratik sorular aslında. Göcek'ten iki isim, Göcek Kent Konseyi'nden Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan ve çevre konularına yoğunlaşan avukat Bora Sarıca ile bu konuyu tartışmayı sürdürüyoruz. Geçen hafta da Mücadele Atlası'nda cumartesi günü yine kıyılar hakkında özel bir bölüm vardı. Fikri takibe Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nda bu akşam Açık Dergi'de devam edeceğiz. Evet, kabaca böyle 17 Ağustos tarihli yayınımız bu şekilde cereyan edecek. Şimdi kentten notlarımıza geçelim. Bakalım kültür ve sanat çevresinde Ağustos ayının ortasında neler olmakta? Enka Sanat'a bir uğramak istiyorum önce. Buradaki açık hava gösterimlerinin son haftasına gidiyoruz. Başka sinema işbirliğiyle birkaç haftadır devam ediyor bu etkinlik. Bu haftada 3 film var. 17 Ağustos bu akşam, yani pazartesi akşamı One Battle After Another izlenecek Enka Sanat'ta. Paul Thomas Anderson'ın geçen sene çok konuşulan ve Oscar'larda da epey ödül toplamış olan yapıtı bu haftanın açılışını yapıyor Enka Sanat'ta. Çarşamba akşamı ise Marty Supreme izlenebilecek. Evet, geçen senenin favori filmlerini ard arda gösteriyor yani Enka Sanat. Başka sinemayla bu ortaklığın kapsamında Project Hail Mary'de cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Pazartesi, çarşamba ve cuma, yani saat 20.45'te başlıyor gösterimler. Enka Sanat'ın yaz programı da bu şekilde sona yaklaşıyor. Yavaş yavaş olabildiğince izlemeye ve takip etmeye çalıştık burada olup bitenleri. Şimdi bir Ayvalık'a geçelim. Ayvalık'ta bir yandan önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek Ayvalık Film Festivali gündemi var tabii ki. Bunu Açık Dergi'de geçtiğimiz günlerde de sizlere aktarmıştık. Birkaç haber programı ilişkin detayları ben anlatmıştım sizlere kent takvimini başlatmaz. Şimdi bu haftanın takvimini Ayvalık'tan bir başka etkinlikle sürdürmek istiyorum. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYMA yıllardır burada Ayvalık'ta çok kıymetli çalışmalarını sürdürüyor ve bir süredir de müzik festivalleri organize ediyorlar. Bu yıl onun ikinci kez yapacaklar hatta bunu. Bu hafta başlıyor konserler. 18 Ağustos akşamı, yani yarın akşam Alev Halis Komedi Evi'nde AYMA Yaylı Altılısı'nın konserinin açılışı da yer aldığını görmekteyiz. Daha sonra 21 Ağustos akşamı da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na taşınıyor Ayma Müzik Festivali. Kolektif İstanbul'un bir konseri gerçekleşecek. Evet, caz ve funk altyapılarından beslenerek Anadolu ve Balkan müziklerini kendi özgün yorumlarıyla izleyici karşısına çıkaran ekip bu hafta festivali meydanlara taşıyacak denilebilir. Daha sonra haftanın sonunda da Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde Varyon Kuartet'in Ayma Müzik Festivali kapsamında izleyicilerin karşısında olacağını görüyorum. Festival önümüzdeki günler boyunca Ayvalık'a bir soluk getirecek. Açık Dergi'de de görmeye, izlemeye çalışacağız tabii ki burada olup bitenleri. Evet, açılış yarın akşam dediğim gibi Ayma Yaylı Altılısı'yla yapılmakta. Keman sanatçıları Tanya Beker Bender ve Pelin Halkacı Akın'la biyologlar Eftel Altun ve Arcan İsenkul, yanı sıra biyolonsel sanatçıları Gözde Yaşar ve Poyraz Baltacıgil aynı sahnede buluşacaklar. Dvorak ve Brahms'ın Yaylı Altılı yapıtlarını seslendireceklermiş. Açılış akşamında Alev Halis Komili evinde Ayma etkinliği hafta sonunda yoğun bir programla gerçekleşecek. Yarın öbür gün kent takvimine döndüğümüzde hatırlatacağız sizlere. Ayvalık'tan Datça'ya inelim. Yeni bir festival var burada. Dat Jazz Festivali'nin ismini taşıyan bir etkinlik duyuruldu. Kısaca bakmak istiyorum. 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor bu buluşma. Türkiye'den, Balkanlardan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan güçlü müzisyenleri bir araya getiriyor festival denmiş. Evet, kaymakamlık, valilik ve belediyenin yani yerel yönetimin katkılarıyla ETC Events tarafından gerçekleştiriliyor festival. Akdeniz cazına odaklanan bir program sunmaktalar. Dat Jazz ekibim, Elina Dunim, Medina Blackos ve Naked gruplarını analım. Yurt dışından konuklar bunlar olacaklar. Açılışı ise 19 Ağustos akşamı önce 3 ekibi yapacak. Flow'da, Dat Jazz Surf and Beach Hotel'de açılışı gerçekleştirecek 3 ekibi Alp Ersönmez, Çağrı Sertler ve Volkan Öktem'den oluşmakta. Elektronikle akustiği çağdaş ses dünyalarını ve cazı yan yana getiren bir topluluk İstanbul caz sahnesinden gayet iyi biliyoruz onları da. Evet, açılışı onlar yaptıktan sonra hafta sonu boyunca etkinlikler yoğun diyebilirim. Elina Dunim burada bu festivaldeki en heyecan verici isimlerden birisi. Onun ismini özellikle analım. Arnavutluk ve İsviçre cazının büyüleyici ve şiirsel sesi diye aktarmış Dat Jazz ekibi. Bir Akdeniz cazı örneği olarak da daha önce hem Açık Dergi'de hem de farklı kuşaklarda yer vermiştik ona. Melina Vlachos da Fransa-Yunanistan kökenli Balkanlardan bir sanatçı. Bu senenin bir diğer sürprizinin de onun konseri olduğunu söyleyelim. Evet, Dat Jazz buluşması bu yıl ilk kez düzenleniyor. Farklı mekanlar kullanılıyor bu arada. Dat Jazz Surf and Beach Hotel'in yanı sıra Mayan Jale Datça isimli alanı görüyoruz. Bir de Promil isimli bir başka mekanda Ada Sanlıman Kuartet'in konseri de Dat Jazz'a eklenmiş vaziyette. Evet, bölgenin kültürel hayatına kalıcı bir katkı olarak tasarladıklarını söylüyor Ülker Uncu, Dat Jazz Festivali program direktörü. Görmeye, takip etmeye çalışacağız burada da olup bitenleri. Ayvalık'tan biraz güney inince bir caz festivali bu yıl ilk defa karşımıza çıkıyor. Sizin de aklınızda olsun eğer bizleri o civardan dinliyorsanız. Yine aynı bölgede, buraya çok uzak olmayan bir yerde, Bodrum'da da Pera 77 ekibinin pop-up konserleri Ağustos ayı boyunca devam etmekte. Pera 77 isminden de anlaşılıyor. Aslında bir Beyoğlu konsepti. Tepe başında yer alan Pera Otel'de faaliyet gösteren Pera 77 Caz Kulübü yaz etkinliklerini Bodrum'da gerçekleştiriyor. Evet, Bodrum Körfezi'nde The Marmara Bodrum'dan geçen hafta Süheyna Ayhan ve Cansu Nihal Akarsu'nun konserleri gerçekleşmiş. Pera 77'nin pop-up konserlerinde bu haftada iki buluşma görüyorum. Çarşamba akşamı Renin Yükseler ve pazar akşamı da Kerem Görsev Trio. Bodrumları, Bodrum'da bulunanları ya da caz akşamlarından bekliyorlar. Pera 77'nin pop-up etkinlikleri Ağustos ayında Bodrum'da cereyan etmekte. İstanbul'u caz severler için de alternatifler var tabii ki. Atatürk Kültür Merkezi yaz konserleri düzenliyor bu sene. Yaz başka, caz başka teması altında bir mini festival bu 12 Ağustos'ta başladı ve 16 Eylül'e kadar genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik bir özel program sunuyor AKM ekibi. Bu hafta çarşamba ve cumartesi günü cazseverler buluşacak Atatürk Kültür Merkezi'nde. Çarşamba akşamı Teselli isimli bir grubu görüyorum. Yağmur Yılmazlar vokalde, Anıl Koçak piyanoda, Ulaş Özdemir kontrbasta ve Selami Baysal da davulda Teselli ekibini oluşturmakta. 19 Ağustos akşamı onları AKM'de görmek mümkün. Cumartesi akşamı ise 22 Ağustos akşamı ise Dan Diffuse isimli bir ekibi görüyoruz Ankara'dan. Evet, Japon füzyonu ve alternatif cazdan ilham alan bir toplulukmuş Dan Diffuse. Seçkin Eroğlu bas gitarda, Levent Demirci ekro gitarda, Kazım Hakan Çakıcı klavyede, Eren Gürbüz alto saksafonda, Avni Buğra Yazıcı trompet ve flügelhornda, Ertuğrul Güner ise davulda. Dan Diffuse ekibinin üyeleri olarak karşımıza çıkıyorlar. AKM yaz konserlerinin yaz başka, caz başka konsepti altında AKM'nin çok amaçlı salonunda gerçekleşiyor buluşmalar ve konserler saat 8.30'da başlıyor. Biraz daha İstanbul'da kalalım. Arter'de Ağustos ayı etkinlikleri kapsamında cuma akşamı konserler var. Önümüzdeki iki cuma için özel bir program duyuruldu. Biz bu haftaya bir bakalım. 21 Ağustos'a yani Dolapdere Noise Orkestra'yı görüyoruz burada. Neşeli Bir Akşam isimli bir konser sunacakmış ekip burada. Arter'in 4. katındaki terasta başlayacak konser. Çeşitli alanlardan geçerek arka bahçede son buluyor. Dolapdere Noise Orkestra'nın üyelerini sayalım. Gitarda Emrah Altınok, cembe ve vokalde Emrah Karakurum, bas ve vokalde Gaye Günay, basta Güçlü Öztekin, klavyede Güneş Terkol, soprano saksafonda Mert Öztekin, davul ve perküsyonda Muaz Özden ve trompette Sinan Loji'den oluşuyor Dolapdere Noise Orkestra ekibi. Beyoğlu ve civarında ara sıra da Kargı'da nadir de olsa konserler veren bir topluluk Dolapdere Noise Orkestra. İsminden de zaten az çok anlaşılabilir, çıkarılabilir. Hangi sularda yüzdükleri sevgili dostlarımız bir anlamını da söyleyelim. Cuma akşamı Neşeli Bir Akşam konseri vereceklermiş. Arter'in bütün katlarını kullanacakları bir etkinlik bu. Evet, ücretsiz olarak bu arada bu buluşmanın gerçekleşeceğini de kenara not edelim. Mabel Matiz konserini geçen hafta duyurmuştuk, onu bir hatırlatmak isterim. Evet, bir yandan hakkında, klibi hakkında açılan soruşturmayla yeniden maalesef soruşturmayla gündeme geldi ünlü sanatçı. Ama bu hafta yoğun istek üzerine tekrarlanan Harbi Açık Hava konserlerini verecek. Cuma ve cumartesi akşamları Mabel Matiz'in Atlantis yapım organizasyonuyla izleyici karşısına çıkacağını görüyorum. Hafta boyunca da bu arada büyük pop isimler İzleyici karşısında Yıldız Tilbe, Mert Demir ve Edis var mesela. Evet, cuma cumartesi ise Mabel Matiz müzikseverlerle Harbiye Açık Hava sahnesinde buluşacak. İBB'nin bir başka alanına bakacak olursak Şeref Yasarnıcı'nda da konserlerin devam ettiğini geçtiğimiz günlerde Açık Dergi dinleyenler de hatırlayacak zaten. Burada farklı topluluklar, oda müziği toplulukları, halk müziği toplulukları konserler gerçekleştirdiler bugüne kadar. Bu haftada İki opera programı sunuluyor Şerefiye'de. Bir opera gecesi başlıklı etkinlik cumartesi günü, opera başyapıtları ise pazar günü gerçekleşecek. Şerefiye Sarnıcı'nda bulunan dün ile bugün başlıklı seçkin prim sergisiyle de konuşan konserde olarak tasarlanmış derinden gelen sesler konseri. Seçkin primin burada devam eden sergisi de diyalog halinde gerçekleşecekmiş. Bu da önemli bir not diye düşünüyorum. Evet, müzikseverler cumartesi akşamı piyanoda Gizem Dalkılıç ve Dilara Ata İbiş ve Kaan Mert Özbelen solistliğinde bir opera gecesine şahitlik edebilirler. Pazar akşamı ise piyanoda Gizem Dalkılıç yer alırken solist olarak da Berk Dalkılıç'ı görmekteyiz. Evet, derinden gelen sesler buluşmaları kapsamında 22 ve 23 Ağustos tarihlerine bunu da önerelim. Ve bir başka güncel sanat notuyla devam edelim. Meşer'de devam etmekte olan seyahat sanatı sergisi içerisinde ücretsiz rehberli turlar bu hafta başlıyor. 19 Ağustos çarşamba akşamı. Evet, 15. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman diliminde Osmanlı topraklarına yapılan yolculukları insanların yola çıkma nedenleri üzerinden ele alan bir koleksiyon sergisiydi. 300'ü aşkın nadide eseri görmek mümkündü. Rehberle anlatım eşliğinde bu çarşamba günü iki ayrı turda gezilebilecek. Öğlen yarım ve öğleden sonra 4 olmak üzere önümüzdeki haftalarda da çarşamba ve cumartesi günleri tekrar edilecekmiş bu turlar. Salt'ta yer alan Barajdan Sızanlar sergisi de bu hafta sona eriyor. Son turlarda gerçekleşiyor bu sırada. Açık Dergi'de daha önce çeşitli sanatçılarıyla konuşma imkanını bulmuştuk buradaki sergiyi. Önce Can Can'dan YouTube kanalımızda konuğumuz olmuştu. Ardından da Merve Ünsal'a mikrofonu uzatmıştık. Ve sergiyi programlayan Gülce Özkaray'dı Salt ekibiyle beraber. Şimdi son sergi turları gerçekleşiyor. 20 Ağustos Perşembe günü akşam saat 6.30'da Salt ekibiyle buluşmak için son bir okazyon var. Serginin kapanışı da zaten önümüzdeki pazar 23 Ağustos'muş. Henüz görmediyseniz Açık Dergi'de Barajdan Sızanları muhakkak tavsiye ediyoruz. Evet, böyle kentten notlarımız Ağustos'un tam ortasından İstanbul ve sayfiye alanlarda olup bitenlere baktığımız kısa bir bültenle bir güncelleme ulaştırdık sizlere. Müzik yayınıyla sürdürüyoruz şimdi. Kısa bir yere gideceğiz ama The Womack Sisters bizlerle birlikte olacak. Kendi isimlerini taşıyan ve geçen cuma yayınladıkları albümlerinden parçaları birazdan Açık Dergi'de duyacaksınız. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

The Womack Sisters dinlettik. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Ekibin kendi ismini taşıyan ilk albümleri Dabtone Records etiketiyle geçen cuma yayınlandı. Bu akşam da kulaklarımızda evet Womack ailesinden 3 vokalist kuşağın Zeymani ve B.G. Womack'ten oluşuyor bu topluluk. İlk yayınladıkları plaklarına saat 7'ye kadar geçecek sürede Açık Dergi'de bulacaksınız. Geride bıraktığımız parça If You Want Me ismini taşıyordu. Evet, Monster ve If I Let You isimli parçalarla yayınımız devam ediyor.

0: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Apaçık Radyo'da The Womack Sisters'dan arda arda parçalar dinledik. Geçen cuma Depton Records etiketiyle yayınlanan ve kendi isimlerini taşıyan ilk plaklarından dinlediğimiz son kayıt You Went Away Too Long'tun. Süremiz bu kadarını el verdi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısanın ardından Güne Bakan Letiler ve Kültürel Miras ve Koruma kuşaklarıyla yayınımız devam edecek.
1: Açık Dergi.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdere giderken alda bir yağmur. Güdere giderken alda bir yağmur.
2: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
3: Gece bu uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece bu uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben
4: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün kişisel ve toplumsal tarihimiz için önemli bir gün. Medya açısından ele almaya çalışacağız ama bir anma gibi de düşünebiliriz. Çünkü 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü. Bunu ele alırken tabii diğer depremlerle birlikte ele almaya çalışacağım. Bir de hani medya açısından nasıl bir yaklaşım doğru olur? Anmak için yapabileceğimiz hafıza mekanlarını nasıl düşünebiliriz? Biraz bu açılardan yaklaşmaya çalışacağız. Çünkü zor bir konu açıkçası. 99 Marmara depremi gene bölgesel bir depremdi. Aynı şekilde 6 Şubat 2023 Maraş depremini de yakın zamanda yaşadığımız için Türkiye'nin de bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan bu son iki büyük deprem açısından ele alabiliriz. Ama tabii tarihsel olarak Türkiye'nin birçok yerinde daha önceki yıllarda da büyük yıkımlı depremler olmuştu. Şimdi medyanın yaklaşımına baktığımızda, şimdi medyanın hem haber vermek gibi bir afet süreçlerinde işlevi oluyor. Bir de bu sürecin ilerisinde neler olabileceğine dair öngörülerde bulunmak gibi bir medyanın işlevi oluyor. Biz bunu böyle yas tutmak, acımızı yaşamak gibi kişisel ve bireysel bir açıdan da değerlendirebiliyoruz. Ama medya haberlerini takip ederken işin bir de toplumsal yönüne de bakmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle iki yönü var, başında da söylediğimiz gibi. Bir de bunlara ek olarak dayanışma, kamunun görevleri, sorumlulukları, bundan sonrasında yapılabilecekler gibi bir de işin bilimsel bir yönü var. Dolayısıyla çok yönlü bir süreç bu, birçok disiplini bir arada taşıyacağımız bir durum. Şimdi 17 Ağustos 99 depreminde örneğin medyanın attığı başlıklara birazcık ben bakmak istedim. Düşündüğümüzde evet, o zamanlar sosyal medya yok, yeni medya yok, internet çalışmaları yeni başlıyor. Fakat gene de bir iletişim ağı var tabii, radyo ve televizyon ve gazetecilik o anlamda çok gene aktifti o yıllarda. Hatta elektrikler kesildi, evden çıktık, radyoları açtık. Hatta elektriğin olmayacağı durumlarda radyolarımızı nasıl dinleriz, takip ederiz gibi bir medya yaklaşımı da barındırdık. Ama tabii gazeteler 24 saat sonra baskıya girebildi. Şimdi bazı başlıklarda şöyle birazcık genel olarak vatandaşları paniğe sevk eden, çaresizlik hissi veren, dış yardımların olaya müdahalelerini öven ya da bazen hiç övmeyen, tam tersi böyle iki uca çekebileceğimiz bir yaklaşım gördük. Mesela bazı başlıklar, Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak gibi, felaket, başın sağ olsun Türkiye'm, çaresizlik, halk sahipsiz kaldı gibi başlıklar dikkatimizi çekiyor 99 depreminde. Dolayısıyla içinde oldukça duygu barındıran bir durum bu. Yas tutmanın ötesinde medyanın tabii daha sorumluluk sahibi olmasını da bekliyoruz, o duygusal kısmı bir kenara bırakıp. Şimdi afetin sonrasında hatırlamaya dair peki neler yapabiliriz? Aslında o dönem Ahmet Mete Işıkaran'ın yıllarca dediği şey, biz bu gerçeklikle yaşamaya alışmalıyız diyordu. Hatırlatacağız, hatırlayacağız ve bundan sonra neler yapabileceğiz? Medya birazcık buna aslında eksik kalıyor. O şok halini atlattıktan sonra bir sessizlik, suskunluk hali, suskunluk sarmalı hali. Çünkü başkasından bir yardım bekliyorsunuz, çaresizlik hissediyorsunuz. Siyaset olduğu gibi akıyor, yeme içme kültürü olduğu gibi akıyor. Medya yayınlarına devam ediyor ama sizin hayatınız durmuş gibi bir noktada oluyor. Bunu tekrar nasıl yaşanabilir hale getireceğiz? Birazcık da işin bu toplumsal yönüne yaklaşmak lazım. Örneğin kamusal alanlara baktığımızda işte okullar, parklar, toplumsal yaşam alanlarımız, iş yerlerimiz, evlerimiz, bahçelerimiz, toplanma alanlarımız gibi daha çok böyle birlikte dayanışabileceğimiz bir kamusal kültür yaratmak gerekiyor. Okullarda çocuklara yönelik hazırlıklı olmalarına yönelik neler yapmak lazım? Kent hafızası ve kent tasarımı, mimari süreçler, sağlık iletişimi, bilim iletişimi bu konularda ne diyor? Bu konularda gerçekten çok zayıf kalıyoruz. Onun dışında bir de hani psikolojik olarak toplumsal hafızamız var. Yani Jung'un kolektif hafıza dediği arketiplerimiz, göstergelerimiz var. İşte bir sallantı anında hemen aklımıza geçmiş yıllardan getirdiğimiz deneyimlerin gelmesi. Ya da sallanan bir avize gördüğümüzde işte bunlar biraz daha depremi çağrıştıran göstergeler olabiliyor. Bunlar da işin biraz daha ileti yanları. Dünyada peki durum nasıl? Dünyada bu yas durumlarında ya da depremden sonraki anma ve hafıza mekanlarını oluşturma durumlarında anma üzerine anıtlar ve yerler ve müzeler tasarlanabiliyor. Bunlardan bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela sadece afet durumunda, bu arada deprem ya da diğer sel ya da yangın gibi felaketler de değil. Savaşlardan sonraki süreçlerde de savaş anıtları, tarihi meydanlarda insanların binlerce insanın öldüğü, katledildiği alanları da biz bugün bir anma mekanına dönüştürebiliyoruz. Bu hem bir saygı hem de hafızayı diri tutmaya yönelik tasarımlar. Yani kötü ve hani böyle yazık oldu gibi bir durum şeklinde değil bu anmalar. Aksine o acıyı yaşatmak ve ders çıkarmak için, örneğin savaş anıtları, müzeler ya da afetlerin olduğu bölgelere dikilen küçücük bir tabela bile bir anma iletisi olabilir. Bir okul duvarında çocukların çizdiği bir resim olabilir. Maksat orada bir iletiyi yaşatabilmek. Sadece afet de değil, dediğim gibi örneğin yakın zamanda Madımak katliamının da yıl dönümüydü. O otelin nasıl bir anma mekanına dönüştürülmesi gerektiği ya da 12 Eylül Müzesi gibi bir fikir düşünülebilir. Berlin'deki Yahudi anıt mezarlarının arasında gezmek de bir örnek olarak verilebilir. Ya da Nelson Mandela'nın yattığı hapishanenin örneğin Cape Town'da, Robben Adası'nda bir anıta gene dönüştürülmesi örnek verilebilir. Yani bunlar o acıları yaşatmak için birer anma kriteri açıkçası. Türkiye'deki gene Kasım 99'da olan Düzce depreminden sonra da Bolu'da bir anıt tasarlanmıştı. Heykeltıraş Said Rüstem'e ait bir anıttı. Daha sonra bu çok atıl kaldı ve 2001 yılında tekrar tasarlanması gündeme geldi. Yeri taşındı vesaire, bakımsız görüntüsü değiştirildi. Şimdi yeniden bir gündemde, proje halinde bulunuyor. Çin'den bir örnek vermek gerekirse 2008'de büyük bir deprem olmuştu. Sichuan bölgesinde 70 bin insanın ölümüne sebep olan 8 şiddetindeki bir depremdi bu. Orada hayatını kaybeden insanlar için üniversitede de hoca olan Chai Yongji tarafından bir deprem anıtı müzesi tasarlandı. Bunun görsellerini daha sonra sosyal medyaya da koyacağım çünkü çok ilginç bir tasarımı var. Birbirinden kopmuş parçalardan oluşuyor bu anıt müze. Yukarıdan baktığınızda hiçbir fiziksel bina yok. Tamamen toprak parçalarını görüyorsunuz. Binaların çatıları da bitkilerle örtülmüş. Yani yukarıdan baktığınızda yeşil bir alan dikkat çekmiyor. Ziyaretçiler bunun arasına girerek, yani bunun arasından yürüyerek müzeye ulaşabiliyor. Ve böylece o yarıkların içerisinde de o anı tekrar yaşamış oluyorlar. Alanlar var, banklar var, ziyaretçilerin orada durup düşünebilmelerini istedim diye bir fikir üretiyor müzeyi tasarlarken Yongji. Dolayısıyla hani bu üzücü durumdan da bir hafıza mekanı çıkabiliyor. Başka büyük bir deprem sonrası gene Japonya'da 2011'deki 9 şiddetindeki Tohoku depremini örnek verebiliriz. Sessiz anıtlar tasarlanmıştı. Şili'deki depremin hafızası projesini örnek verebiliriz. Burada parklar tasarlanıyor. Aynı zamanda ileriye dönük hafızamızı da onarmak için bunu tasarladık diyorlar. Dolayısıyla hem bir yas tutma hem de bir dayanışma kurma zemini hazırlıyor bu anıt mekanlar. Türkiye'de bu anlamda bunlarla kıyasladığımızda çok o alanı içselleştirebileceğimiz tasarımları göremiyoruz diyebiliriz. Meksika'dan bir de bir jeoloji müzesi örneği vermek istiyorum. Progreso kentinde bir jeoloji müzesi bulunuyor. Bu da jeolojiyi hayatın içine katmayı tasarlayan bir mimarisi var. Daha kamusal, daha gündelik hayata gönderme yapmak istemişler. Jeolojiyi hayatla buluşturmak için. Maya mimarisinden örnek alıyor. Çok köklü bir kültür Meksika'da. Geleneksel bir duruş ama çağdaş bir tasarımla da buluşturmayı düşünmüşler. Sergi alanı gibi değil tamamen ama bir kent meydanı olarak da tasarlanmış. Şimdi bu noktada bir şarkı molası vermek istiyorum. Tabii böyle hassas konularda parça seçmek çok zor oluyor ama şöyle bir baktığımda bu en son bahsettiğimiz Tohoku depremine adanan bir parça var. Patti Smith'in Bang albümünün içinde yer alıyor bu şarkı. Fujisan isimli bir şarkı. 2012'de depremden bir yıl sonra bu şarkıyı yazıyor ve şöyle diyor. Japon halkı için duyduğumuz endişeyi yazmazsak olmazdı. Şarkıyı şöyle adıyor. Büyük bir dağa dua ediyorum. Dua ettiğimi düşündüm. Hani halkı o duaya çağırmak için bu şarkıyı yazdım diyor. O anlamda da etkileyici bir girişi de var. Bunu dinleyelim, sonra konumuza geri dönelim.

0: Dolayısıyla bu parçaları ve şarkıları ve diğer sanatsal üretimleri de bir anma hareketi olarak düşünebiliriz. Yani sadece bir müzecilik ya da anıtları daha çok konuştuk ama sanatsal ve kamusal üretimler de bu anlamda bir saygı duruşu diyebiliriz. Mesela okul bahçelerinden bahsettik, parklar, meydanlardan bahsettik. Çünkü hayatımız devam ediyor ya bu kamusal alanlarda. Onu yaşarken okulda olabilirsiniz, evde olabilirsiniz ya da bir parkta olabilirsiniz. Gündelik hayatımızı yaşarken biz bu deprem gerçeğini nasıl hafızamızda toplumsal bir noktaya getireceğiz? Bunu düşünmek gerekiyor. Mesela başka bir örnekte, mesela bir okulda ya da oturma bankında parka şöyle bir tabela asılması fikri. Bu mahallede 99 depreminde şu kadar bina yıkıldı, şöyle bir yıkım oldu, şöyle bir kurtarım oldu. Biraz olumlu ve geleceğe yönelik tabii düşüncelerden de bahsetmek gerekiyor. Mesela Hatay depreminde çok çarpıcı bir görüntü vardı, hatırlarsınız belki. TUMOP binasının yıkılmadığı bir fotoğraf karesi paylaşılmıştı sosyal medyada. Büyük bir yıkım var ama TUMOP'un binası ayakta duruyor. Bunu uzunca bir süre sosyal medyada bir hani karşılaştırma gibi demeyeceğim ama bakın demek ki isteyince oluyormuş gibi bir paylaşım olarak sosyal medyada da gördük. Bir de bu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hani en son büyük 2023 depreminde dikkatimizi çeken bir durum. Video ya da görüntü paylaşımlarında arkaya müzik koyarak bir duygusallık da yaratıyoruz maalesef. İşte siyah beyazlaştırmak, duygusallaştırmak, ağır çekime geçmek gibi. Halbuki orada biz gerçekçi bir oluşumdan bahsediyoruz. Bunu da çok belki de sinemasal ve kurgusal bir noktaya getirmek doğru mu? Onu tartışmak gerekebilir. Yani bunu gündelik hayatımızın bir parçası haline getireceğiz. Ama medyaya burada çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Şimdi bu noktada son şöyle bir medyalardan önce medyanın afet ve kriz iletişiminde sergilemesi gereken tutumlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Deprem bir afet ve afet iletişimi dediğimiz tıpkı sağlık iletişimi gibi, kriz iletişimi gibi, bilim iletişimi gibi yeni alt başlıklardan birinde neler yapmalı medya? Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi kriz durumlarında bir kere kriz dediğimiz durum ani gelişen bir durum. Yani ani içerik üretmek zorundasınız. Çok fazla hazırlık yapacak vaktiniz yok. Sürpriz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama tabii bir hani medya kuruluşu ya da toplumsal yılların getirdiği deneyimsel güven yaratan bir kurumsanız buna da hazırlıklı olabilirsiniz. İşte hangi kaynaklara ne kadar hızlı güvenilir ulaşılabilir mesela. Bunlarla ilgili bir ağınızın zaten hali hazırda olması gerekiyor. Bunlardan bazıları belgeleyici medya. Yani içeriklerinizi belgelerle üretmeniz gerekiyor. Doğrulanmış ve teyitlenmiş medya. Hızlı olabilirsiniz ama aynı zamanda da doğru da olmanız gerekiyor. Bağlam kurmak ve sürekliliği sağlamak. Yani haberi yapıp bırakmak değil, neden sonuç ilişkisi diyelim buna parantez içinde. Yani neden böyle bir durum oluştu da bağlamı kuracaksınız ve öngörülerde bulunacaksınız, tahminlerde bulunacaksınız. İşte şu tarihte şu açıklamanın yapılması bekleniyor, şu yasanın çıkması gerekiyor gibi bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Tanıklıklar ve insan hikayelerinde etik yaklaşmak gerekiyor. İnsanların özel hayatını, özel acılarını anlatırken, dile getirirken evet kişisel hikayeler çok önemli. Belge sunmak, sözlü anlatım yapmak, tanıklıklar katmak çok önemli ama bunu da etik bir çerçevede yapmak gerekiyor. Arşiv konusunda medya çok şanslı çünkü artık sosyal medyada her şeye ulaşabiliyoruz. Toplumsal bir hafıza yaratmak gerekiyor. Toplumsal bir arşiv. Yani ne demek arşiv? Bugüne kadar yaşananların bir birikimi, belgelerle halka gerektiğinde bunu sunabilmek, hesap sorabilmek. Sonuçta yönetimin halka hesap vermesi gereken durumlar olabiliyor ve burada bu hesabı sorabilecek aslında en tarafsız kurumlar, medya. Bazen biliyorsunuz inisiyatif alıyorlar, yayında hiç beklenmedik bir soru olabiliyor ya da deprem anında, depremden sonra yayın yaparken birden mesela elektriği kapatmak, bakın karanlıkta burası böyle gözüküyordu diyebilmek gibi inisiyatif de kullanabiliyorlar. Ve tabii ki travmaya duyarlı bir yayıncılık yapmak gerekiyor. Birkaç da sosyal medyadan örnek vermek istiyorum. Bazı ülkelerde bu bildirimler ve arşiv dediğimiz konuya dair bir oluşum gerçekleştirilmiş. Japonya, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerde bunlar aplikasyon olarak da kullanılabiliyor. SMS ya da diğer yollarla hesaplara göndermek gibi de bildirimler olabiliyor. Bunlardan bazıları şöyle: ABD'de Acil Afet Ajansı FEMA'nın kurduğu bir Ready kampanyası, Japonya'nın Disaster Archive 311 adını verdiği bir oluşum, Avrupa'da Eco Daily Flash Reports diye bir bildirim sistemi var. Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Biriminin dijital hafıza projesi. İsmi de zaten anlamını barındırıyor. Türkiye'den de AFAD'ı örnek verebiliriz. AFAD'ın da uydu anlık dezenformasyona karşı SMS gibi özellikleri var. Ama biz Türkiye'de bu bildirimleri 2 saat içerisinde alabiliyoruz. Demin saydığım uygulamalarda yarım saat ya da 1 saat içinde alınabiliyormuş. Böyle bir fark da var. Hani biraz daha belki hızlandırmamız gerekebilir Türkiye'de de. Şimdi medyalardan örnek vereceğim. Tabii hassas bir konu olması itibariyle ama gene de medyada az da olsa gördüğümüz bir konu deprem konusu. 99 depreminden sonra Mine Kırıkkanat'ın yazdığı bir kitabı kitap olarak örnek vermek istiyorum. O dönem bizzat beni de çok etkilemişti. Bir Gün Gece ismini taşıyor kitap, 2003 yılında. Bir de tabii bu İstanbul depreminin söylentileri bir yana, hani her yerde bu deprem yaşanabilir ama kalabalıkta yaratılacak bir kriz durumu da bizi biraz korkuttuğu için kitap bunu ele alıyor. Yani depremden sonra yaşanabilecekleri ele alıyor. Yıkıntılar var, çadırlar var, insan yığınları var, açlık, korku, kış ve viran bir görüntü var kitapta. Hani bu durumda ne yapacağız? Yani depremden sonraki süreçteki bu öfke durumunu anlatan bir kitap, etkileyici bir kitaptı. Film olarak Türkiye'den gene bir örnek vereceğim. 2006'da Küçük Kıyamet isimli bir film vardı. Durul Taylan, Yağmur Taylan kardeşlerin filmi. Senaristi Doğu Yücel. Yıkım, afet, yanardağ ve tsunami gibi böyle dünyanın sonu felaketleri filmi çok var dünyada. Ama bu film gene işin biraz psikolojik yönüne bakıyor. Gene Büyük İstanbul depremi ile ilgili bir bağlantı olabilir ama toplumsal bir arayış, toplumsal bir depresyon, üzüntü ve annesini arayan bir karakter, Bilge karakteri üzerinden bu durumu anlatıyor filmde. Dizi olarak belgesel örnek vereceğim. Açıkçası bu konuda yapılmış çok kurgu yapım yok. Artçı isimli bir yapımı örnek vereceğim. Everest ve Nepal depremlerini 2022'deki 2015'teki depremi 2022'deki bu yapımla ele alıyorlar. Gene Nepal'i sarsan ölümcül bir deprem konu oluyor belgesele. Yönetmeli Oli Lambert. Hem birinci ağızdan tanıklıklar var depremzedelerin yaşadıkları, hem de gerçek çekimler kullanıldığı için oldukça vurgulayıcı bir yapım. Tiyatrolara örnek veriyoruz, biliyorsunuz tiyatrolarda da Kocaeli'nden bir yapımı örnek vereceğim. Rasat Zamanı. Yalnız bu en son 2017'de sahnelenmiş. Bunun da özelliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının açmış olduğu deprem konulu oyun yazma yarışmasında birinci olan bir oyun bu. Deprem hazırlığını gereğince önemsemeyen yaklaşımları ele alıyor. Hem de biraz mizahi bir dille. Biliyorsunuz Türkiye acılardan aslında mizah da bazen üretebilen bir ülke. Yani bunu artık absürt ve ironik de diyebiliriz. Mizahi demeyelim de bu dille, bu acıyı absürt bir dille ele alan bir metin bu tiyatro metni. Ali Ömür Ulusoy yazıyor ve Mitos kitaplardan da gene yayın olarak çıkmış bir eser, uyarlama yani. Resim olarak da gene yıkımlarla ilgili, dünyanın sonu felaketleriyle ilgili çokça klasik yağlı boya tablo görebiliyoruz dünyada. Ama beni en etkileyeni gene ben size seçtim ve bunu sosyal medyaya da koyacağım gene. Stroberle'nin 1755 depremi isimli bir tablosunu size anlatmak istiyorum. Depremin gene eserin gene ilginç bir özelliği var. Depremi konu alıyor. Fakat kendisi de otoportre olarak ressamın içerisinde bulunan bir tablo. Portekiz'de Lizbon'u etkileyen 8,5 şiddetindeki bir depremi konu alıyor. Deprem Azizler Günü'nde olmuş ve eserin tamamlanması da 30 sene sürüyor. Çok enteresan. Burada tabloyu ele alırken şöyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Dini olarak ve ahlaki olarak biz depreme nasıl bakıyoruz? Bilimsel olarak ne kadar arada hem bireysel hem de toplumsal yaklaşabiliyoruz? Kadere bağlayabiliyor muyuz? Korkularımızla nasıl yüzleşiyoruz? Biraz böyle sorgulayıcı bir eser. Yani hem bireysel korkularımız var hem de tanrısal bir cevap arıyoruz aslında. Bunu ele alması açısından ve çizim açısından da yaklaşım açısından da kendisini de sorgulaması açısından ressamın Avrupa'da önemli bir ayrım yaratıyor bu eser. Bunu da paylaşacağım. Bu çok yönlü bir konuydu. Bundan sonraki süreçte bilimi, sağlığı ve kriz iletişimini bir arada daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz ve bunu gerçekçi bir şekilde hayatımızdan çıkarmayacağımız bir gündem ve gelecek diliyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün afet süreçleri için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünet. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam kıyılarımızı serbest bir şekilde bir engel veya mecburi ödeme gibi uygulamalarla karşılaşmadan halk olarak, vatandaşlar olarak kullanabiliyor muyuz? Ne durumdayız? Bu konuyu ele alacağız. Malum yaz mevsimindeyiz ve anayasal hakkımız olan kıyılardan serbest ve eşit bir şekilde yararlanma hakkımıza güvenerek denize girmek istiyoruz. Peki bu mümkün oluyor mu? Geçtiğimiz sene Şubat 2025'te Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun almış olduğu bir emsal karar var. Ve bu karara göre de aslında bu serbest yararlanmanın mümkün olması lazım artık. Bu karara göre kıyı alanını kullanan ticari işletmelerin vatandaşların serbestçe kıyıları kullanmasını engellemeleri, şezlong gibi ücretli hizmetleri kullanmaya mecbur bırakmaya çalışmaları hukuka aykırı. Ve sahili kullanmak isteyen vatandaşı engellemeye çalışmak TCK 109 kapsamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu teşkil ediyor ve hapis cezası ile cezalandırılıyor. Yargıtay kararının dayanağı da Anayasa'nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu. Bu ikisine göre de kıyılar herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açıktır ve erişim engellenemez. Şimdi işte bu akşam Yargıtay'ın bu almış olduğu çok önemli kararı değerlendireceğiz ve gerçekten süreç erişim serbestiyeti sağlama yolunda ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Uygulamada nelerle karşılaşıyoruz? Buna bakacağız. Konuklarımız Onur Ugan ve Bora Sarıca. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar.
7: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
4: Hoş geldiniz.
5: Onur Ugan, Göcek Halk Meclisi Başkanı, Kent Konseyi'lerinin mahalle ya da halk meclisi oluşumları var. Göcek Halk Meclisi Başkanı. Bora Sarıca, çevre konularına yoğunlaşan bir çevre avukatı. Şimdi kendileriyle bu Yargıtay kararını konuşacağız. Artı bir de vaktimiz kalırsa yeni bir düzenleme daha var. 9 Ağustos'ta yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir düzenlemesi bu. Bakanlık 2007 tarihli hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin 81. maddesine bir fıkra ekledi. Bu önemli bir fıkra. Bunun da ne anlama geldiğini konuklarımıza ele alacağız. Evet, şimdi hemen sorularımıza geçelim. Bora Bey, size hemen bu Yargıtay kararını sorarak başlayalım. Önemli bir karar bu. Neden önemli? Hukuki olarak ne anlama geliyor bize? Ne haklar veriyor? Bunları bize bir anlatır mısınız kısaca?
6: Merhabalar, teşekkür ederim. Avukat Bora Sarıca ben. Aslında bu karar bize yeni bir hak vermiyor, olan haklarımızı hatırlatıyor. Şöyle ki bu olay 2012 yılında gerçekleşiyor Çeşme ilçesinde. Bir vatandaşın kıyıya şezlong önüne havlu atması talebiyle başlıyor. Kıyı işletmesi oradan denize giremeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine bir sözlü tartışma çıkıyor. Sözlü tartışma üzerine hakaretler, tehditler söz konusu oluyor. Ve neticesinde bu şahsın kıyı alanında, işletme önünde, şezlongların önüne havlu atarak denize girmesi engelleniyor. Burada önemli olarak gördüğüm hususlardan bir tanesi işte müşterilerin rahatsız olduğu iddiası. Ve özellikle burası da çok bence dikkate değer. İşletme sahibi ben burayı devletten kiraladım. Buraya ücretini vermeyen oturamaz, eşyasını koyamaz. Ancak denize girmesine karışmam. Şimdi bu genel olarak zaten bütün kıyılarda yaşadığımız problemlerin birebir aynısı. Kiralayan şirket, işletme buranın sanki tapusunu, mülkiyetini almış, buraya bir özel mülkiyet haline getirmiş muamelesi yapıp insanların kıyıya erişimini engelliyor. Bu bir algı. Aslında kanun diyor ki, anayasa madde 43, Kesinlikle kıyılar devletin hükümet tasarrufu altındadır. Özel mülkiyete konu olamaz. Bu madde yeni bir madde değil. Anayasanın amil hükümlerinden bir tanesi. Ancak bütün biz burada Fethiye'de, yani biz kıyı bölgesinde yaşıyoruz. İşte Karadeniz'de dereler neyse, Muzur'un gözeleri neyse, bizim de kıyılarımız aynı şekilde. Biz çocukluğumuzdan beri bu kıyıların kullanımına hiçbir şekilde engel olmadan, insanların engel olmasına azade bir şekilde kullanıyoruz. Ancak bu son dönemde, yani kıyıların çitlenmesi, özellikle bu beach club'ların çoğalması ve işte buraya giren insanların dışarıdan gelen insanları istememesi gibi böyle bir toplumsal talep ve işletmelerin kâr hırsı yüzünden halka kapatılmış durumda. Burada kıyılar mücadelesi veren birçok arkadaş var. Kıyılan halkın da işte inisiyatifi var ve hepsinin talebi aynı şekilde ve kıyıların kesinlikle özel mülkiyete konulu olamayacağı ve halkın girişine kapatılamayacağı şeklinde. Karar şu şekilde önemli. Bu bir ceza genel kurul kararı. Herhangi bir mahkeme kararı değil. Yani en üst derecede mahkemenin verdiği bir karar ve buradaki işletme sahibini hürriyeti tahtitten sorumlu tutuyor. Hürriyeti tahtit ise bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalma hürriyetinden yoksun bırakmak demek. Yani burada tam olarak yapılan şey benim hareket özgürlüğümün kısıtlanması, kanunun ve anayasanın bana verdiği kıyılara erişim hakkının kısıtlanması yönünde. Bu anlamda hürriyeti tahdit suçunun oluşmasının mahkemece karar altına alınması da çok kıymetli. Burada bir hakaret, tehdit demiyor. Yani burada seni buradan atarım, seni burada denize sokmam vesaire şeklinde bir hakaret, tehdit suçunu oluştuğunu söylemiyor. Direkt hürriyeti tahdit suçu oluşturuyor. Yani bu anlamda da kıyılara giriş hürriyetimizin engellenemeyeceği, bu bir seyahat özgürlüğü kapsamıdır. Yani sadece özel bir alana, kapalı bir alana kapatmaktan bahsedemeyiz hürriyet suçunda. Bir yere girişimizin, seyahat özgürlüğümüzün engellenmesi keza bu suçu oluşturur. Bu anlamda ceza genel kurulu kararı hukuk tekniği, ceza tekniği açısından da son derece önemli. Aynı zamanda da kişisel hak ve hürriyetlerimizin kanun ve yargı kararıyla da tescillenmesi anlamında çok önemli ve aslında yıllardır burada kıyılarda verilen mücadelenin mahkeme tarafından da onaylanması. Söze başlarken söylediğim şey 2012 yılında başlayan bir hukuki süreç ki zaten kıyılar mücadelesinin tarihi de epey eskiye dayanıyor. Bu bir yeni karar değil. Malumun ilamı ve kesinlikle hakkımızın yani haklı olana teslimi mahiyetinde diye kısaca özetleyebilirim.
5: Bu bir
4: Evet
5: emsal
4: Bora Bey.
5: karar, değil mi?
4: Evet
5: Yani.
4: yani zaten var olan hakkımızı Yargıtay onaylamış oluyor diyorsunuz bu kararıyla. Bütün aslında yalnız hani barlar, beach club'lar vesaire değil, siteleri falan da ilgilendiriyor. İnsanların kıyıya erişimini engellerseniz hürriyeti engelleme suçunu işlemiş olursunuz diyor. Evet, şimdi Onur Bey'e de soralım. Siz de Göcek Halk Meclisi, Mahalle Meclisi'ndesiniz. Orada da eminim bu sorun epey yaşanıyordur. Siz bunu sahada nasıl deneyimliyorsunuz ve bu kararı nasıl karşılıyorsunuz, Yargıtay kararının?
7: Tabii ki kesinlikle Bora Bey'in ilettiği gibi aslında hakkın bir şekilde tekrar onaylanması gibi bir şey. Yeni bir şey değil. Burada ben birkaç tane teknik konudan bahsedip ondan sonra uygulamalara geçmek istiyorum. Şimdi bu alanlar çoğunlukla kapıya dahil olmayan alanlar. Yani kıyı var biliyorsunuz ve dalgayla, rüzgarla, kumsal bazen işte kış şartlarından kaybolur. Sonra tekrar geri getirir kıyı. Yani orada aslında çok net bir çizgi yok. Bizim de teknik olarak bu kiralamalarda kullanılan kıyı kenar çizgisi diye bir olgu vardır. Kıyı kenar çizgisi aslında suyun karayla buluştuğu yerin bir ortalamasıdır. Yani dalganın geri çekildiğiyle en fazla kıyıya yaklaştığı yerin arasındaki bir ortalamadır. Şimdi bu kıyı kenar çizgisi aslında son zamanlarda çok değişti bizim gördüğümüz uygulamalarda. Çünkü siz gerideki bir tapulu alana girmeyin çıkmayın diyemezsiniz. Çünkü orası bir mülkiyettir. Orada bir tasarruf hakkı olabilir. Bu bir otel olabilir, şahsın arazisi olabilir, orman alanı olabilir vesaire. Şimdi bu kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki olan kısımlar zamanla özellikle bizim bu Muğla kıyılarında, işte Antalya kıyılarında turizmle beraber değerli hale geldi ve işte beach club'lar vesaire dediğimiz o plaj işletmeleri oluştu. Hatta oralarda işte Masum gibi başlayan yapılar zamanla koskoca binalara dönüştü. Şimdi iki tane konu var. Eğer buradaki işletmeci buradan para almıyorsa aslında devlete niye para ödüyor? Yani birazcık da oradan bakmak lazım. Hani buradaki çevre şehirciliğin ya da işte oradaki kurulum kimse kiralamayı yapan kiralama şartlarında neyi nasıl yapılacağını çok net belirtmesi gerekiyor bence. Çünkü bir işletmeci gözüyle de baktığınız zaman siz devlete bir para veriyorsunuz ama bu parayı yansıtacağınız kimse yoksa o zaman siz orayı niye kiralıyorsunuz? Bu mantığı birazcık netleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle bir vatandaşla işletmeci arasında bir muhalefete dönüştü. Bizim bu bölgelerde tabii bu çok fazla. İnsanlar maalesef sadece kıyı değil doğayı temiz kullanmadığı için genel bir eğilim oluyor. Diyorlar ki işte biz hiç olmazsa bir işletmeye verelim. Birisi oraya 3-5 kuruş alır ama tertemiz bakar. İşte herkes de gelmez. Böyle de bir toplumda yapı var. Yani o gelmesin ben geleyim gibi bir ayrım. Bunların birazcık böyle sadeleştirilerek, netleştirilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hep bilgi karmaşaları arasında dolaşıp duruyoruz.
5: Yani
7: Buradaki
5: şunu mu
7: uygulamalar...
5: diyorsunuz? Yani kiraladığı zaman bir işletme, ki burada şeyden bahsediyoruz. Yani sahil şeridi, kıyı hepsini ele alan böyle bir alandan bahsediyoruz. Bu sadece kıyıdaki dar bir alan değil, aslında sahil şeridini de kapsayan. Sahil şeridinin kendisi çünkü 100 metrelik oluyor. Ta içeri kadar ilerleyebilecek bir alanından bahsediyoruz, kullanımdan. Anayasa bu alanın serbestçe engelle karşılaşılmadan kullanılma hakkından bahsediyor. Şimdi burayı birisi, buranın zaten kiralanması olsa olsa 50 metreden sonra falan, yani 100 metrenin ikinci 50 metresinde olabiliyor. Bu alanı birisi kiraladığı zaman orayı bir özel mülkiyet gibi kullanamaz diyorsunuz, değil mi? Yani kapatamaz. Aslında kiralamak demek burayı bir kullanma bedeli oluyor. Siz bunun netleştirilmesi lazım diyorsunuz, değil mi? Yani buraya halk açık bir şekilde buraya girebilmeli, kullanabilmeli, her yerini aslında kullanabilmeli. Çünkü hakkı bu, değil mi? Bunu diyorsunuz
7: Evet,
5: galiba.
7: buraya tabii herkes girebilmeli. Dolayısıyla bir işletmenin tamamen hüküm ve tasarrufuna bırakılmamalı diye düşünüyoruz. Burada bir otorite sağlanacaksa kamu eliyle sağlanmalı diye düşünüyoruz. Yani bir işletme tarafından bir otorite sağlanırsa zaten bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bilinçli insanlar gidip orada işte yasal hakkım benim bu girebilirim diyor. İşletme de mevzuatta daha doğrusu yapılan sözleşmelerde genelde gördüğümüz yaptığı hizmetin eğer bir duş hizmeti veriyorsa, bir şezlong hizmeti veriyorsa, bir otopark hizmeti veriyorsa bunun bedelini alabilir diyor. O da zaten onaylı tarifeler ile olması gerekiyor. Burada tabii teknik olarak kritik bir sorun oluşuyor. Şimdi ben şezlonglar koymuşum. İki şezlong arasında da 50 santim var. Ben buraya havlu asabi koyabilir miyim? Yani burada çünkü birçok yerde zamanla göreceğiz. Şimdi geçmişten böyle bazen Google'dan geriye doğru gidiyorsunuz. İşte kıyı alanlarında nüfusla beraber turizm yoğunluğunun daha doğrusu az yoğun olduğu dönemlerde şezlonglar arasında üçer dörder metre var. Şimdi yoğun yerlere bir bakıyoruz. Dip dibe yani 30 santim 40 santime düşmüş bu aralıklar. Bu aralıklarda kim dolaşabilecek? Yani bunu
5: Evet.
7: birazcık netleştirmek gerekiyor açıkçası. Vatandaşla işletmeyi karşı karşıya düşürmemek gerekiyor. Bence devletin burada birazcık görev alması gerekiyor. Önemsediğim diğer bir konu da kurumlar arasındaki işbirliği. Çünkü bazen örnek veriyorum burada bir kirlilik oluştuğu zaman hepimiz şikayetçiyiz. Malum dünyamızı İşte plastiğe boğduk. İşte her yerde fotoğraflar dağların başında, derelerin içinde, denizlerin ortasında bunları görüyoruz. Buradaki önleyici tedbirleri kim alması gerekiyor? Yani belediyeler, işte bakanlıklar, buradaki yerel yönetimler vesaire. Bunların iyi bir işbirliği içinde olup bir hayal ettiğimiz yuvarlak masa etrafında oturarak görev tanımlarını ve iş bölümlerini tam yapıp buradaki gri zonları, gri alanları ortadan kaldırması gerekiyor. Ve bu alanlar dediğim gibi turizm faaliyetleri arttıkça çok daha değerli hale geliyor. Ve biz bu alanlarda kiralamalardan alacağımız parayı düşünürken asıl arkadaki değerli alanlarımızı değersizleştiriyoruz, riske atıyoruz. Yani asıl bizim zenginliğimiz bunlar. Bu ortak alanları biz kullanabilirsek arka bölümdeki oteller, pansiyonlar, turizm işletmeleri çok daha değerli olacak. Hatta tarımımız çok değerli olacak. Tarihi eserimiz çok değerli olacak. Çünkü siz belli alanları, kamu alanlarını bir şekilde birilerine verirseniz oraya birer şerit çekiyorsunuz. Bağlantıları kopartıyorsunuz. Yani şey gibi düşünün, Müthiş bir orman var. Ortasından çok büyük bir otoban geçmiş. Karşılıklı geçiş için bir yaşam koridoru bırakamamış. Oradaki sürüngenler, kaplumbağalar, diğer canlılar öbür tarafa geçemiyor. Siz bu alanları sınırlamış oluyorsunuz. Bizim gibi bu zengin coğrafyaya sahip alanlarda siz de denizle karadaki alanlar arasında bu şekilde işletmelere verilmiş bir alan bıraktığınız zaman siz o iki değeri birbirinden ayırmış oluyorsunuz. Çok daha değersizleştiriyorsunuz. Bizim de buradaki uygulamalarımız aslında bu yönde oluyor. Çünkü maalesef bu tip kiralamaları da biz son zamanlarda şeffaf olarak görmedik. Yani bu işte bir askı süreci olsa, ilan edilse insanlar itiraz edecek. Belki oradaki yerel yönetimler bunu alacak. Daha kamuya açık veyahut da tabiri caizse o şezlong şemsiye ya da hizmetleri uygun bedelle yapabilecekler. Şimdi biz bu kiralamalar yüksek olunca malum bedeller de yüksek oluyor. Ve işte başka ülkelerde gıpta ettiğimiz kıyıya ortak erişim, işte ücretsiz denize erişim haklarından mahrum olmuş oluyoruz açıkçası. Böyle de bir halkın mağduriyeti oluşuyor. Biraz
5: Yani
7: geniş
5: şey
7: anlattım ama
5: diyorsunuz,
7: açıklamaya
5: önemli bir
7: çalıştım.
5: şey söylediniz. Yani aslında bu kiralama sözleşmelerinin sadece bir ticari bir şey değil, protokol değil. Aslında çevreyi, bütün oradaki değerleri koruma kullanma dengesi denilen, yani bunu gözetecek şekilde aslında koruma odaklı ve insanların da tabii ki kullanmasını sağlayacak ve o kullanmanın korumayı tehdit etmediği, tam tersine geliştirdiği bir sorumlulukla yaklaşmak lazım ve bu sorumluluğun kiralayan tarafından nasıl üstlenileceğini o protokolün tarif etmesi lazım diyorsunuz, değil mi? Ve de denetlemesi
7: Kesinlikle
5: lazım.
7: denetlemesi gerekiyor. İkinci bir hususta ilk başta verilen şartların devamlılığını sürekli olarak kontrol etmek gerekiyor. Yani biz bu koşullarda verdik ama atıyorum 6 metrekare ya da 4 metrekare bir bina verdik. Orada kaç metrekareye çıktı? Örnek veriyorum burada 50 şezlong koyulabilir dedik ama şimdi kaça çıktı bu? Bunları takip etmezsek işletme zamanla oraya yayılıyor. Yani kamu alanını bir süreliğine kiralayan bir firma tapulu bir malından çok daha rahat hareketler yapabiliyor. Yani bir vatandaş burada ihtiyacı olan bir kulübeyi yapamazken denizin kenarına bir bakıyorsunuz koskoca bina olmuş gitmiş. Malum yapı malzemeleri de değişiyor işte sundurma seni bir sonraki yıl kapatıyor ondan sonraki yıl daha çok kapatıyor. Bir şemsiye koyuyor filan böyle bir nasıl söyleyeyim mitoz bölünmelerle büyüyen bir organizma gibi kıyıdaki küçücük yapılar 3-5 sene sonra koskoca yapılar haline geliyor ve asıl varoluş sebebini kendisi tehdit eder hale geliyor. Yani korumak için gelen bir işletme oranın altyapısı da olmadığı zaman özellikle en büyük kirletici unsuru haline dönüşebiliyor.
4: Evet, aslında buradan şeye geçebiliriz, değil mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
5: Evet, yani ona geçeceğiz. Yani sonuç olarak bu biz Yargıtay kararını elimize alarak işte bu bir şekilde kıyıları işleten ve kapısı olan işte yani kapısından girmek durumunda olduğumuz durumlarda bu şey Yargıtay kararını gösterebiliriz ve yani aslında bütün o alanı kıyı sahil şeridini kullanma hakkına sahibiz ve yani işte kullanmak istiyoruz diye girip kullanabiliriz, değil mi?
6: Az önce sözümde eksik kalan hususu siz tamamlamış oldunuz. Sadece bu sahil bölgesine bir şezlongun önüne havlu atılması suretiyle değil. Çoğunlukla zaten yol kenarına itibaren tarzı işletmeler bir kapı koyar ve kapıdan girişi engellerler. Aynı zamanda bu Yargıtay kararı daha önce belirttiğim gibi zaten halihazırdaki Anayasa Mahkemesi kararı kıyı kanunu zaten bu çitin çekilemeyeceğini ya da çekilse bile girişlerin engellenemeyeceğini zaten amir hükümleriyle söylemekteydi. Bu hususta siz de altını çizdiniz, ben de altını çizmek isterim.
5: Tamam. Peki, çok güzel. Şimdi buradan da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın son bir yönetmeliği ek yaptığı hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğe ek bir madde ekledi. Bu eklenen madde kıyı ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler başlığı altında yer alıyor ve yapılan ek de diyor ki, okuyayım isterseniz ne diyor? Madde diyor ki kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olarak düzenleme yapılması kaydıyla bakanlıkça uygun görecek kıyı ve sahil şeritleri ve Bu alanlar üzerinde yapılması zorunlu ticari üniteler kiraya verilebilir. Yani bu şimdi yeni çıktı. 9 Ağustos'ta çok yeni. Bora Bey, çok hızlıca size bir soralım mı? Yani bunu nasıl yorumlamalıyız?
6: Yani
5: Zaten kiraya veriliyordu bu alanlar.
6: evet, zaten tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili özel çevre kanun koruma bölgesinde bulunan devlet hüküm ve tasarruf altında bulunan yerlerin idaresi hakkında kanunda, devlet ihale kanununda, kıyı kanununda kiralanmaya ilişkin hususlar vardı. Yani bu yeni değişiklikle birlikte bu tarz işletmelerin bakanlığın kendi iştiraklerine zaten kanuna aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale verilmesi dahi ihale kanunun ruhuna uymaktan çok uzak bir yöntemle bu işler yapılıyordu. Şimdi direkt bir protokolle bu yerlerin işletmesinin kendi iştiraklerine vermesi mümkün olacak. Özellikle bu devlet hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi hakkında kanun yönetmelikte buraların çevrenin korunması, proje geliştirmesi, iyileştirmesi, çevrenin kirliliğinin önlenmesi amacıyla vakıf ve kuruluşlara verileceğinden bahsediyor. Ancak bu en son 9 Ağustos'taki değişiklikte buna dair herhangi bir ibare yok. Buradaki tamamen kastedilen onarım, bakım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamanın yürütülmesini sağlamak amacıyla. Yani burada bir çevrenin korunması önceliğini kanun maddesi içermiyor. Bu anlamda da uygulamada da tabii göreceğiz bunlar nasıl bir değişiklik içerecek ve aslında şöyle de bir sıkıntı vardı. Belki ben ona yormak isterim. Bu yerler özellikle biz Göcek ve Fethiye bölgesindeyiz. Bir ya da birkaç koyun özelleştirilmesi değil, bütün koyların hepsinin aslında tahsislerle, pazarlık usulü ihalelerle MUÇEV'e verilmesi. Eski adıyla MUÇEV, şimdi Kıyı Yönetim AŞ. Yani aslında devlet bunu MUÇEV'den de alıp kendi iştiraklerine vermek suretiyle buradan kazanç elde etme yoluna gidecektir diye anlıyorum. Burada da bizim yani dikkat çekmemiz gereken husus çevrenin korunması ve projelendirip iyileştirilmesi hususlarının göz ardı edilme tehlikesidir. Bizim her zaman söylediğimiz, eğer biz kıyılarımızı koruyamazsak turizm de sekteye uğrar. Keza bölge ekonomisi tamamen turizm üzerine şekillenmiş durumda. Biz altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmemek zorundayız. Bu yerleri yani sadece kar amaçlı bir işletme olarak asla ve asla düşünmememiz gerekiyor. Yani süremiz kısıtlı olduğu için aslında birçok husus var. Yani burada bir Mapaş Amandara projesi var. Burada Mapaş Amandara projesinin Türkiye Çevre Ajansı'na verilmiş olması ve aslında kıyı zorundayız. Bu yerleri yani sadece kar amaçlı bir işletme olarak asla ve asla düşünmememiz gerekiyor. Yani süremiz kısıtlı olduğu için aslında birçok husus var. Yani burada bir Mapaş Amandara projesi var. Burada Mapaş Amandara projesinin Türkiye Çevre Ajansı'na verilmiş olması ve aslında kıyı yönetimini konuşuyoruz.

0: olmadığını ortaya çıkardık. Yani göstermelik bir takım halk plajı ibareleriyle insanların algısını yönetmeye çalışırken, diğer taraftan da bütün aslında bütün deniz alanı, deniz üstü kıyılar özelleştirilmiş, özelleştirmeye açık durumda. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Yani konu biraz daha aslında kapsamlı bir konu. Umarım tekrar konuşma fırsatımız olur ve detaylandırırız diye düşünüyorum.
1: Evet, burada hemen şeyi düzeltelim. Yani kiraya verilebilir dedik. Kiraya verilecek kurumlar aslında bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar. Yani özel sektör değil. Burada aslında bakanlığın kurum ve kuruluşlarına kiraya verilebilir diyor. Bu da ilginç. Yani siz bundan bahsettiniz. Ben de bunu
2: Aslında
1: istedim.
2: keşke bu gerçekten kıyıları koruma ve bakımını yapma amaçlı olsa. Biraz
3: Şey
1: önce
3: eklemek isterim
1: konuştuğumuz.
3: burada. Şimdi benzer daha önceki uygulamalarda da bu özelleştirmenin bir öncesi adımı oldu. Örnek veriyorum, Göcek'teki belediye iskelesi MUÇ'a verildi. Yani biz sevindik, ne güzel devlet işletecek diye, ama bir baktı sonra özelleşti. Dolayısıyla hani buradaki sıkıntı bu olabilir. Bir de yapılması zorunlu ticari üniteler, bu çok geniş bir kavram. Otel midir zorunlu olan, iki oda mıdır, bir tane duş mudur? Bu çok kritik. Onun için bunun netleşmesi ve biraz önce söylediğim gibi böyle gri zonlarda olduğumuz zaman, gri alanlarda ucu açık oluyor, yorum farkları oluyor. Riski burada bence bu. Zamanı aşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Biz
3: İleriki
2: teşekkür
3: programlarda görüşürüz
2: ederiz.
3: umarım.
2: Onur Bey ve Bora Bey teşekkür ederiz. Gerçekten bu son konu bir program daha kaldıracak galiba. Tekrar sizinle görüşmek üzere o zaman.
1: Evet. Çok
3: Teşekkürler.
1: teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
2: İyi
0: Teşekkürler.
2: akşamlar.
3: İyi
2: İyi
3: akşamlar.
2: akşamlar.
3: Görüşmek üzere.
4: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
5: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
6: Açık Dergi.
7: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması, hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Ütün'e, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
6: Günün sözü.
7: Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle. Ne emir çıkararak, ne de seçim propaganda konuşmasıyla. Fox News'a demeç veren ABD Başkanı Trump'ın stratejik su yoluna ilişkin olarak çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diyerek savurduğu tehdide İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi bu cümleyle cevap verdi. Müzakerelerde tıkanan ve iç politikada köşeye sıkışan ABD Başkanı'nın giriştiği tek kocalı Hürmüz güç gösterisi de İran tarafından işte böyle püskürtüldü. T24.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayhan Çelik'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Ahengi Hengame.
4: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler.

Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldez, Akıncan Eldez ve Kerem Eldez. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam 3. çeyrek seçkimizi dinlemeye başlayacağız ve yerli sahnede Temmuz ayında yayınlanan kayıtlara birlikte kulak kabartacağız. Programın açılışını Gerilim Noktası ve Hale Bektaşoğlu'ndan Temmuz'da adlı parçayla yaptık. 31 Temmuz'da yayınlanan parça Temmuz ayı seçkimizin de açılışını yapmış oldu. Şimdi hemen benim için bu yılın en büyük sürprizi olan Lavlandık grubuyla devam edeceğiz. Kendisini modern dünyanın yavaş yavaş unutmaya başladığı duyguları korumaya adanmış İstanbul merkezli bir indie pop projesi olarak tanımlayan Lavlandık, bu yıl yeni tanıştığım ve en sevdiğim ekip oldu sanırım. Haziran ve Temmuz aylarında birer single yayınlayıp dinleyiciyle tanıştıktan sonra 7 şarkıdan oluşan ilk albümleri Sevdiğimiz Şeyleri de 31 Temmuz'da yayınladılar. Ben bu akşam bu albümden sizler için albümden önce yayınlanan ikinci single olan ve daha o zaman çalmaya karar verdiğim Kokular adlı parçayı seçtim.

Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Lavlandık grubundan Kokular ve How to Cope'dan Holding On dinledik. How to Cope aslında Hamburg menşeli bir proje ve grupta yerli sahneden sayabileceğim sadece Mercan Demirkanlı yer alıyor. Geçen yıl ilk albümlerini yayınlamışlardı. Şimdi de 10 Temmuz'da Yet My Mind Is Still Blurry adlı 6 şarkıdan oluşan yeni bir EP yayınladılar. Kendi müziklerini Groovy Psychedelia olarak tabir ediyorlar ve Kur'an Bin, Tame Impala, J. Dilla gibi isimlerden ilham alıyorlar. Çalışmalarını Hamburg'da devam ediyorlar fakat aynı zamanda Türkiye sahnesiyle kuvvetli bağlar oluşturmayı da ihmal etmiyorlar. Geçtiğimiz aylarda Kalben'in Kayıp Aşıklar Ülkesi adlı yeni albümünde Güneşte adlı parçanın da prodüktörlüğünü üstlenmişlerdi. Yine bu yılın başlarında Son Feci Bisiklet'te buluşmuştuk programda. Yavru Ejderha albümlerini konuşmuştuk. Ve şimdi Arda albümün ardından çok da ara vermeden yeni şarkılar yayınlamaya devam ediyor. 31 Temmuz'da Son Feci Bisiklet'in Kirke adlı yeni şarkısı yayınlandı. İsmini Homeros'un Odessa destanındaki en gizemli karakterlerden biri olan Kirke'den alan şarkı, mitolojik bir karakteri yalnızca referans olarak kullanmıyor, onun temsil ettiği duygu dünyasını bugünün insana taşıyarak zamansız bir anlatı kuruyor. Geçmişle bugünü, efsaneyle gerçeği, masalla insan psikolojisini aynı şarkıda buluşturan Kirke, Son Feci Bisiklet'ten geliyor.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Son Feci Bisiklet'ten Kirke ve Adoya'dan Yaklaş dinledik. Adoya'nın Temmuz ayında yayınlanan Önceden adlı EP'sinde yer alan 4 şarkıdan biriydi Yaklaş. Adoya'yı aynı zamanda Sunset Stream grubundan tanıyoruz ve o zamandan beri takip ediyoruz. Şimdi de solo projesindeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Eskişehir ve Ankara'dan yepyeni birer kayıt var. İlk önce Berkay Akkanat'tan Apartman Sakinleri adlı 10 Temmuz'da yayınladığı ilk single'ını dinleyeceğiz. Hemen ardından da Ankara'ya gidiyoruz. Sürüngenler Kulübü'nün Yangın Var adlı yepyeni single'ını dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Temmuz ayında yerli sahnede yayınlanan kayıtları birlikte dinliyoruz. İlk önce Berkay Akkanat'tan Apartman Sakinleri dinledik. Hemen ardından da Sürüngenler Kulübü'nden Yangın Var Apaçık Radyo'daydı. Sürüngenler Kulübü kendi deyişleriyle Ankara yeraltı sahnesinin Distortion'la beslenen alternatif rock ve punk rock grubu. Birkaç senedir şarkılarını yayınlıyorlar ama Yangın Var adlı az önce duyduğunuz şarkı kulübün yeni dönemiymiş ve sanırım kendilerini bir gruptan ziyade bir kulüp olarak tanımlıyorlar. Yıllardır hem bireysel olarak hem de ekipçe Ankara'nın pek çok sahnesine yer aldıktan sonra kulüp konsepti altında yeni bir müzik oluşumu olarak yollarına devam ediyorlarmış. Yeni şarkıları vesilesiyle de bu programda ilk defa çalmış ve tanışmış olduk kendileriyle. Şimdi hemen girdiğimiz kanalı hiç bozmadan Mesafelerle devam edeceğiz. Mesafeler 2022'den beri suskun olan bir ekip ve nihayet bu yıl yeni şarkılar yayınlamaya başladılar. Bu aralar sahnelerde de aktifler. Eğer bir yerlerde konserlerine denk gelirseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi Mesafelerin bu yıl yayınladığı ikinci şarkı Yılan Apaçık Radyo'da.

0: olan.
1: Mesafelerden Yılan dinledik ve hiç vakit kaybetmeden Plastic Ideas'la devam ediyoruz. Plastic Ideas 2019'dan beri kayıtlarını yayınlayan, bugüne kadar iki albüm yayınlamış bir grup ve şimdi 31 Temmuz'da onlardan da yeni bir single duyduk. Sanrı adlı yepyeni Plastic Ideas parçası şimdi Apaçık Radyo'da.

Plastik Ideas'dan Sanrı ve Affet Robot'tan Kafes Sonsuz Çilek Tarlalarındaydı. Affet Robot, Eren Günsal'ın solo projesi ve yıllardır programda ara ara yeni şarkılar yayınladıkça yer verdiğim bir proje. Anladığım kadarıyla son dönemde çalışmalarına Londra'da devam ediyormuş. Az önce dinlediğimiz Kafes adlı şarkıda Affet Robot'un 2025'ten beri, yani geçen yıldan beri yayınladığı Kan ve Kül, hemen ardından Tuzak single'larından oluşan üçlemenin son şarkısıymış. Şimdi de 3 Temmuz'da yayınlanan yepyeni bir şarkıyla devam ediyoruz. Dağtaş'tan Gün Yüzü dinleyeceğiz. Dağtaş'ı hem solo projesiyle hem de Deli Bakkal grubunun vokalisti olarak tanıyoruz. Deli Bakkal da Haziran ayında konuğum olmuştu. Şimdi de Dağtaş'ın solo projesinden yepyeni şarkısını dinleyeceğiz. Gün Yüzü şimdi Apaçık Radyo'da.

Dağtaş'tan Gün Yüzü ve Suat Arman Koçak'tan Sakıncalı dinledik. Yine vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamadan programın sonuna gelmişiz. Suat Arman Koçak'ın 17 Temmuz'da yayınladığı yepyeni şarkısını dinledik en son. Kadıköy Karaköy vapurunda yazılmış bu şarkı ve Suat bu şarkıyı tünele geldiğinde yayınlamaya karar vermiş. Kendisiyle bu programda ilk albümünü konuşmuştuk ve o zamandan beri de yeni yayınladığı şarkıları her zaman çalmaya devam ediyoruz. Son bir şarkı daha dinleyeceğiz ama öncesinde her zamanki gibi hatırlatmamı yapmak isterim. Bu akşamki bölümde dinlediğimiz 3. çeyrek seçkimizin ilk bölümü yani Temmuz ayında yerli sahnede yayınlanan kayıtlardan oluşan bu seçkimizin playlistini programın Instagram hesabından paylaşacağım. Belki bu şarkıları tekrar dinlemek istersiniz ve bu akşam dinlediğimiz sanatçıları daha yakından takip almak istersiniz, diğer şarkılarını da keşfetmek istersiniz diye bir umudum her zaman var. O yüzden de Sonsuz Çilek Tarlaları Instagram hesabına sizi bekliyorum. Ve geldik son şarkımıza, The Flabbies'e programın kapanışını yapacağız bu akşam. The Flabbies son dönemde yeni şarkılarını yayınlamaya başladı. Ben de çıktıkça çalmak için heyecanla bekliyorum. Sanırım 2026 The Flabbies için yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Müziklerinde de bir takım değişimler var eski çalışmalarına göre. Ben de ilgiyle takip etmeye devam ediyorum. O yüzden bu akşamki programın kapanışında The Flabbies'in 24 Temmuz'da yayınlanan ve ilk defa bir Türkçe isimle yayınlanan şarkısı Yangın Yeri az sonra Apaçık Radyo'da olacak. Gelecek pazartesi görüşünceye kadar herkese güzel bir hafta diliyorum.

0: Apaçık Radyo.
1: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
2: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Pick a number. Pick a number.
1: 55, 63.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını geçen sene başında hayata veda eden Amerikalı şarkıcı ve besteci folk ozanı Ed Askew ile yaptık. Aynı zamanda ressam olan sanatçının Temmuz ayının sonunda bir anlamda veda albümü diyebileceğimiz bir stüdyosu yayınlandı. Kapağında da bizzat Askew'in çizimi olan The Final Painting stüdyosunda sanatçıya birçok önemli müzisyen eşlik etti. Vertigo'yu açan Sandman adlı çalışmada da pek sevdiğimiz Bill Callahan, Ed Askew ile beraber seslendirdi bu parçayı. Aynı bu albüm gibi beklenen son Shearwater Studios'ta da 31 Temmuz günü hayranlarıyla buluştu. Oldukça iyi eleştirilen alan albümden açılış parçası olan Evensong ile Shearwater bir kez daha Vertigo'da.

Tanım olarak metal etiketi asılan ancak başka türleri de barındıran iki şarkı dinledik. Wayfarer ve David Eugene Edwards işbirliğinin yepyeni ürünü. Hemen ardından ise yine Amerikalı Stoner Doom etiketli benzersiz grup Om Vertigo'ya konuk oldu. Cremation God One adlı çalışma Om'un Steve Albini tarafından kaydedilmiş 2009 çıkışlı God Is Good albümünde bulunuyor. Şimdi 90'ların başına geçiyoruz. Maalesef yine bir anma yapmak istiyorum. Yurt dışında seyrettiğim ilk grup olduğu için benim kişisel müzikal yolculuğumda da özel bir yeri olan L7 grubunun bas gitaristi ve bazı şarkılarda vokali üstlenen Jennifer Finch yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Finch'i anmak için kendini seyrettiğim 1992 yılında gün yüzü görmüş, grubun ünlü perçinleyen Bricks Are Heavy stüdyosundan bir parça seçtim. Finch'e ait bir beste, üstelik vokalde de kendi var. Everglades.

Biten parçamız çok da uzun olmayan bir süre önce keşfettiğim ve geçen aylarda Vertigo'da yer verdiğim genç İngiliz müzisyen Maddie Ashman'a aitti. I Hate Goodbyes adlı çalışma geçen senenin son çeyreğinde dinleyicilerle buluşan bir single olmuştu. Ashman'dan önce ise Shearwater bizlerleydi. Apaçık Radyo'da Vertigo programı henüz 10 gün önce müzikseverlerin beğenisine sunulmuş bir single ile tarz değiştiriyor. Bir işbirliği söz konusu bu çalışmada. Amerikalı Black ve Folk Metal ekibi Wayfarer, favori müzisyenlerimizden David Eugene Edwards'ın katılımıyla kotarmış bu parçayı. Bu işbirliği bir albüme dönüşür mü bilemem ancak biz bu şarkıyla yetinelim şimdilik. Perdition's Crossing parçamızın ismi.

Tüm zamanların en sevdiğim gruplarından biri, belki de birincisi The Jesus Lizard'ı konuk ettik bir kere daha programımızda. Bizlere ulaşan The Jesus Lizard parçası Dan Comes Dudley adını taşıyor. Grubun pek muhteşem 1991 tarihli Goat adlı stüdyosundan. The Jesus Lizard'dan önce ise Jennifer Finch'i anmak için bir L7 çalışması paylaşmıştım sizlerle. Vertigo programında akşamın en eski tarihli parçası için 1979 yılına gidiyoruz. Büyük bir The Police hiti dinleyeceğiz. 2009 yılında çalmış Hilmi bu parçayı, yeterince zaman geçmiş üstünden. Üçlünün ikinci stüdyosu Regatta de Blanc'ı açan Sting bestesi Message in a Bottle ile Vertigo devam edecek. Siz de şarkı boyunca kime ulaşması umuduyla nasıl bir not yazar ve şişeyle suya atardınız diye düşünürsünüz belki.

Bir The Police Hit'i dinledik, Message in a Bottle. Bir süper grup ile devam edecek Vertigo, Drink the Sea. Masters of Reality, Queens of the Stone Age ve kendi ekibi Elin Johannes Trio'dan Elin Johannes, Mad Season ve Screaming Trees davulcusu Barrett Martin, The Orb, Mark Linigan ve Savages'ta çalışmış olan multi-enstrümantalist Duke Yearwood, R.E.M.'in gitaristi Peter Buck. Bu güçlü kadro Ekim ayının başında 3. albümlerini yayınlayacak. Ekim sonunda ise bir konser için İstanbul'da olacaklar. Yeni albümden sızan Parisian Voodoo adlı çalışmalarıyla biz de Drink the Sea'ye merhaba diyelim.

Yeni tarihli iki parça dinledik ardı ardına. İlk olarak kuvvetli kadrosu ile yeni bir ekip Drink the Sea. Ardından ise yıllardır keyifle takip ettiğim genç Brighton'lı ekip Opus King. Gerçi grup kurulalı 9 yıl oldu ama ilk stüdyo albümlerini müzikseverlerle Temmuz ayının son günü paylaştı. Ekip The Sweet Goodbye stüdyosundan bizlere ulaşan Opus King çalışması Peckham Nocturne adını taşıyor. Apaçık Radyo'da Vertigo programında son çeyreğe yaklaşırken Blues'u farklılaştırarak icra eden iki gruba yer vermek istiyorum. Bu arada ritmimizi de arttıracağız. Gruplardan ilki zaten gediklilerimizden biri. The John Spencer Blues Explosion. Bu akşam için seçtiğim çalışma 1996 çıkışlı Now I Got Worries stüdyosundan Fail.

Blues'u rock'n'roll ve punk'la harmanlayan iki ekibe kulak verdik. The John Spencer Blues Explosion, ardından ise Belçikalı ekip The Experimental Tropic Blues Band Vertigo'yu hareketlendirdiler. Programımızda ilk kez kendilerine yer bulan ekibi 2007 stüdyosu Hallelujah'tan Mexico Dream Blues parçasıyla konuk ettik. Böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son bir parçayla veda ediyoruz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu akşamın son konuğu da bizlere ilk kez merhaba diyecek bir ekip, Finlandiya'dan Chiron Ears. Psychedelic Rock, Prog Rock ve Shoegaze'in kesim noktasında bulunan bir ekip bu. Şimdilik son stüdyo 2020 tarihli Polisim'den bir parça ile kapıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle, sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Chiron Ears grubunda. Parçamız And Bad None.

Herkes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Apaçık Radyo.
4: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Ahtapot'un Bahçesi, Apaçık Radyo. Evet, bugün 2014 yılından bir albüm dinleyeceğiz. Tomorrow Was the Golden Age. Bu New York merkezli bir ensemble aslında. David Moore'un önü çektiği, onun grubu diyebiliriz. Neoklasik kategori içerisinde dahil konabiliyor bazen ama...

bu mikrotonal, minimalist ama ambient'te pek sayılmaz bir güzergahı var. Eno, yani Brian Eno ve hani çağdaş kompozitörler Glass, yani Philip Glass ve Rai'ye de epey yaslanan, onlardan etkilenen ve devam niteliğinde olan bir piyanist, müzisyen, yazar David Moore ve onun ekibi, grubu diyelim. Böyle akustik şeyler de var, enstrümanlar da var. Yani kontrbas, muhtelif yaylılar, klarnet ve elektronik bir takım dokunmalar ve analog tape de enstrümanların dahili. Evet, 2014 tarihli bu albüm ki Bingen Root dedi mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bu arada ismi itibariyle grup diyelim David Moore'un bu grubuna. Bingen Root, New York merkezli. Tomorrow Was a Golden Age albümünü dinleyeceğiz bugün. En iyi albümlerinden biri, bilen bilir zaten. Bu ne zamandır aklımdaydı açıkçası. Bugüne nasipmiş diyelim. Evet, buyurunuz efendim.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Apaçık Radyo.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

0: Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: İyi geceler, Apaçık Radyo'da iPalas programındasınız. Program bu akşam Jim Morrison'ın sesiyle başladı. Jim Morrison'ın 1969-70 arasında kaydettiği şiirlerin derlendiği ve müziklerinin Doors tarafından yapıldığı An American Prayer albümü 78 yılında yayınlanmıştı. Oradan meşhur cana bir parça Ghost Song'du açılışta dinlediğimiz. Şimdi sırada dinleyeceğimiz isim Bobby Caldwell. 2023 yılında hayatını kaybetmiş bir caz şarkıcısı, caz şarkı yazarı. Onun 78 yılında çıkardığı ilk albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi. What You Won't Do For Love. iPlus.blogspot.com blog adresi Substack'te de mevcut. iPlus ve ayrıca Archive.org, Hirdiset gibi yerlerden de tekrar dinleyebilirsiniz programları. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size gönderen bütün teknik ekibe de çok çok teşekkür ederim. Şimdi sizi Bobby Caldwell'le baş başa bırakıyorum. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere. Keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'da iPalas programında Stan Hubbs dinlemekteydik. Stan Hubbs'ın yegane albümü Crystal'dan Juggernaut adlı parçaydı az önce dinlediğimiz bu albüm. 1982 yılında yayınlanmış idi. Oldukça az bilinen sonra Numero grubun tekrar basarak gündeme getirdiği önemlice ne bence bir psikodelik müzik yaratıcısı Stan Hubbs. Apaçık Radyo'da iPlus'ın sonuna geldik. Programın playlistlerine ve eski programlara iPlus.blogspot.com'dan ulaşabilirsiniz. Hear This Archive Org gibi yerlerden dinleyebilirsiniz. iPlus.mail.com'da her daim programın mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Kapanışta Alman gitarist Günter Schickert dinleyeceğiz. Günter Schickert'in 1979 yılında yayınladığı Überfallig albümünden bir parçayla programı kapatıyoruz. Wanderer ki albümde kapanışını yapan parçası Günter Schickert'in, su sesleriyle de birazcık yaz sedası olsun. Günter Schickert, Wanderer. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rekonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Programımızı Rolling Stones'la açtık. Evet, Rolling Stones 3 yıl sonra, yani en son albümleri Hackney Diamonds hiç fena değildi 2023'teki. Fena değil demiştik. 2026'da Foreign Tongues'la tekrar, yani bu adamlar...
0: Abi ben var ya, bırakacak? Yani hem ne zaman bırakacaklar hem de nasıl beceriyorsun arkadaş bu yaşta hala düzgün, eli yüzü düzgün bir albüm çıkarmayı, iyi yani.
1: Kötü değil. Albüm iyi albüm ya. Albüm hiç fena değil. Yani. Albüm bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani ben bu kadar iyi olmasını beklemiyordum gerçekten. Yani şimdi bu adamlardan biraz ümidi kestiğim bir dönem olmuştu benim. Ben o 2000'lerin başındaki bu Bigger Bang ve Blue and Lonesome'ı hiç beğenmemiştim. Bak Bridges of Babylon çok iyi albüm.
0: Evet.
1: Çok beğenirim. Ondan sonra Steel Wheels falan
0: turnesi
1: falan
0: çok
1: zaten.
0: Turnesi de çok iyi.
1: Turnesi de çok iyi aynen dediğin gibi. Ama o 2000'lerin başı, ortası o iki albüm pek iyi değildi. Fakat bu son iki albüm müthiş ya. Yani bu Hackney Diamonds da iyiydi. Foreign Tongues da.
0: Evet.
1: Yani adamlar dediğin gibi hala üretkenler ve hala kaliteli müzik yapıyorlar. Yani takdir etmemek elde değil. Yani artık söyleyebileceğim başka bir şey yok.
0: Çünkü yani The Purple çaldık geçen, biliyorsun.
1: Evet.
0: Berbat
1: evet.
0: Yani.
1: Evet yani olmamış. Yani. Olmuyor.
0: Aynı dönemin yani. Müzisyenleri ve aynı evet. Dönemin olmayan müzisyenler. Yani Metallica da çok kötü albüm çıkartıyor. İşte Megadeth son şeyini çıkardı. Berbat. Baktığında yani.
1: Bence de kötü. Yani, aynen.
0: Hani büyük grupların hepsine bakıyoruz. O hit dönemlerine yaklaşamıyorlar. Tabii Rolling Stones evet. Da hit dönemine yakın değil ama yani ya, buna kötü diyemeyiz.
1: Ya, abi şimdi Ömer bak şimdi burada bir de şundan söz edelim ne olur. Bak grup Beatles'la şey...
0: Yani
1: Beatles'la yaşım. Yani vokal 83 yaşında, gitarist 82 yaşında. Yani şimdi Metallica diyoruz. İşte
0: onlar
1: diyoruz.
0: 60'larında tabii.
1: Hadi Deep Purple tamam biraz bunlar gibi yaşlandı o da çok da. Abi burada ultra yaşlı. Yani 60'lardan gelen bir. Yani bu grubun ilk albümü dediğinde 1960'ların başından 62-63'lerden söz ediyoruz. Yani o kadar garip yani apayrı bir evren, apayrı bir dünya,
0: yani rock'ın
1: apayrı
0: yaratıcılarının
1: bir
0: şey, hala müzik yapmaya devam etmesi gibi değil mi?
1: Aynen. Yani onun için şey de yani 64 yılında The Rolling Stones albümü çıkmış, 2026 yılından söz ediyoruz. Abi 62 yıl şaka gibi. Ben 60 yaşındayım. Yani 62 yıl ben daha vitaminken bu adamlar albüm çıkarmış.
0: Evet.
1: Yani hadi şeyi geçtim. Yani şaka gibi bu. Yani o açıdan kendi içinde bakıyorum. Tabii yani o dönemde 60'lı dönemleri işte Beatles'la beraber karşılaştırılmaları işte Beatles'lar şeker olanlar bunlar daha asiler şunlar bunlar. Bir kere şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Müziği karşılaştırırız Beatles'la fakat sahne, show şeyde yani Rolling Stones apayrı bir şey.
0: Sahne olarak zaten bence yani rock sahnesine yıkan adamlar, kuran adamlar yani bu. Herkes bunları özeniyor yani.
1: Aynen. Yani herhalde bu en tepesi.
0: Tabii.
1: Yani şeyde prodüksiyonda şeyde sürekli kendini geliştiren ama o büyük sahnenin de hakkını veren bir grup. Yani
0: küçücük adamlar
1: şimdi Beatles hiçbir zaman öyle olmamış. Yani Beatles zaten 1966'da daha kompleks müzik yapmaya başladığında sahneyi kesmiş. Gitmiş zaten dünyanın çeşitli yerlerinde şey olmuş. Adını söyle başı derde girmiş. Filipinler'de, şunlarda, bunlarda abicim ben bununla ne uğraşayım demiş. Bırakmış sahneyi. Şimdi bu adamlar sürekli sahnede. Bu adamların turlarına bakıyorsun. Şaka gibi ya. 60'larda her sene turlamışlar. Ondan sonra 70'lerde çoğunluğunda turlamışlar. Artık 80'lerde yavaşlıyorlar biraz. Yani ve 90'lardan itibaren daha selektif ama çok büyük turlar, dünya turları yapıyorlar.
0: Evet.
1: Hep aktifler Ömer. Hep aktifler.
0: Çok zor bir yani, yaşam ya. Vallahi helal
1: çok
0: olsun.
1: Zor.
0: Ya.
1: Bu çok zor.
0: Ve 80
1: çok
0: yaşına kadar şey. Yaşamak da müthiş yani. Evet. Bu kadar evet. zorlu ve evet. Çok zor sahnede dünya turlamak. Yani evet. ne ailen var ne şeyin var.
1: Evet yani adamlar bunsuz yapamıyor. İşte bununla ilgili zaten çok güzel bir dokümanter de var. Yani Rolling Stones'un tur sırasında gösteren ve yeni dönemde. Yani adamlar bunun için yaratılmışlar. Ya yani bu olmadan o adam ölür. Yani müzik yapmadan şey yapmadan... Acelesi yok artık. Kimseye ispatlayacak bir şey yok. Bekliyor 3-4 yıl. Gerekirse 10 yıl bekliyor 2005'te 2016 gibi. Ki o dönem kötü bir dönemdi.
0: Kötü.
1: Yani 97-2016 arası o 20 yıl hemen hemen hiçbir şey yok. Ama abi ondan sonra adam bir şey yapıyor geliyor. Yani 97 yılındaki Bridges of Babylon'dan 2023'e kadar hiçbir şey yok. Ama 2023-2026'da öyle iki albümle geliyor ki diyorsun ki abi bu adam nasıl 82 yaşında, nasıl 83 yaşında? İşte Ron Wood da herhalde 80 bir şeydir. Yani o nedenle bu adamlara şapka çıkarmamak, bu adamları müziği ya kardeşim artık bıraksınlar ne olur falan.
0: Yok bunlara diyemiyorum
1: demek
0: ben.
1: Demek imkansız şey. Yani. Hele bu kadar da iyi albüm olunca helal olsun
0: bak,
1: diyorum.
0: Bir sonraki grupta onu diyeceğim.
1: Ha tamam, evet tamam, eyvallah. Bak onu konuşuruz. O bir de canlı da örneğim, şeyim, tanıyayım. Evet yani Deep Purple, Deep Purple diyorum, Deep Purple gibi. Keşke olsa. Rolling Stones gerçekten Foreign Tongues albümüyle beni çok şaşırttı. Harika bir albüm olmuş. Arkadaşlar hararetle tavsiye edilir. Biz Foreign Tongues'dan Rough and Twisted'la programı açtık. Ve geçelim Tesla'ya. Şimdi Tesla benim için herhangi bir grup değil. Yani Tesla benim için gerçekten canım ciğerim diyeyim. Çünkü 80'lerin ortasında bir şekilde yurt dışıyla da bağlantımı kurduğum ve hard rock, metali yani üzerine oturttuğum, temeli oluşturduğum yıllardaki önemli gruplardan biriydi. Tesla 86 yılındaki Mechanical Resonance, 89'daki Great Radio Controversy ve 91'deki ki ben o sırada Amerika'daydım Psychotic Supper konserlerine de gittim, stadyum konserlerine de gittim. Gerçekten çok iyidir ilk üç ay. Fakat abi ondan sonra işte grup bir türlü kendine gelemedi. Bir gitaristlerinin ciddi alkol ve şey sorunu vardı. Uyuşturucu sorunu vardı. Tommy Scale o bir şekilde gruptan çıktı. Ondan sonra davulcu yavaş yavaş kendini çekti. Troy Luckett da çekti kendini. 2020'lerin başından itibaren artık ortalıkta yok. Bu bir. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Yani müzik düştü. İki, vokal sıkıntısı. Yani işte
0: ama zaten onların... hep konuşmuyor muyduk bu ses ne kadar gidebilir?
1: Evet.
0: Ne kadar yani... zorluyor? Ha git daha gidecek, ha git daha gidecek artık. Yani bu albüm itibariyle ses mes yok. Yani bu,
1: yok.
0: Bunu yani, dinlesen albüm diye çıkarmazsın bunu. Nasıl çıkardı mesela?
1: İşte bu şey toplama olmuş Ömer. Zaten beğendikleri şarkıları işte.
0: Bunu beğenmişler kaybetmiş. Mi?
1: İşte bunlar onları etkileyen şarkılarmış. Öyle diyorlar. Yani işte
0: hayır bu kayıtı bu şeyi yayınlamak bana çok yani gerçekten Tesla'ya
1: hata kere...
0: gibi olmuş yani.
1: Evet. Evet. Biraz yani ki 7 yıldır da ortalıkta albüm yok.
0: Yani
1: ama... 2019'daki şaktan sonra ortalıkta
0: ya benim yani. Hiç hatırlayacağım bir albüm olmayacak yani. Hani Tesla albüm çıkarmış diye radyo programında çalıyoruz ama yani gerçekten çok kötü. Yani bu bayağı
1: evet,
0: kötü.
1: Ya ben yani. Kesin evet yani biraz şey oldu işte.
0: Çok zorlama bu işte bu işleri yapma yani.
1: Kaynadı ne yazık ki yani grup fokur fokur kaynadı ve yani gelelim gene oraya gelelim. Yani bu grubun bütün esprisi, bütün kimliği vokal. Jeff Keith'in evet. O özel sesi ve yani sen de çok güzel söyledin artık vokal kalmamış ortalıkta yani bir şey dinliyorsun. Suni bir şey dinliyorsun yani sanki yapay zekaya şarkı söyletmişsin gibi böyle
0: yani bir kere yani zaten olmamış. Şeyi düzeltmişler belli oluyor zaten tabii. Yani o
1: çok ciddi range de şey yapmış,
0: düzeltmişler yani.
1: Hayır, sırf detonasyonda değil, range'le de oynanmış bence burada Ömer. Yani bence burada vokal stretch edilmiş. Olur. Yani çekilmiş, uzatılmış. Yani burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Onun için gerçekten ben de bu albüm, onları etkileyen şarkılar, işte hoşlarına giden şarkılar, şunlar bunlar, işte onunla ilgili bir albüm olmuş, şuydu buydu. Fakat ben gene şey diyorum arkadaşlar, İşte Etta James'den I'd Rather Go Blind'ı çalmışlar. Temptations'dan I Wish It Would Rain'ı çalmışlar. Lynyrd Skynyrd'dan The Ballad of Curtis Lowe'u çalmışlar. Yani albümde. Albümde hani bir çaba var. Değişik bir şeyler yapma çabası var. Ama şey, sıkıntılı. Yani gerçekten albüm kendi içinde. Biz Never Alone'u seçtik Tesla'nın. Diyerek Newman'a geçelim. Newman candır ciğerdir. Steve Newman.
0: İşte ben burada da sıkıntıdayım. Bak,
1: tabii şimdi dur. Daha girizgah yapıyorum. Dur. Newman candır ciğerdir. Çok özellikle işte 2009'da bu programa başladığımızda, 2010'daki de Art of Balance albümünü ne kadar beğendiğimizi, albümün ne kadar ya iyi geçen, olduğunu adam...
0: Geçen albüm de iyiydi galiba. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet, ben evet. Çalmış. Şimdi o 2010-2011, o iki albüm, Primitive Soul 2007, adam aradık, adamla konuştuk, Marmaris'i ne kadar sevdiğini söyledi, orada tatil yaptığını söyledi, kayıt teknolojisinden, hayatımda yaptığım en zevkli röportajlardan birini Steve Newman'la yaptım. Ama abi, ben röportajı yaptıktan sonra adamın çıkardığı her albüm birbirinden daha beni zorlayan, dinlemekte zorlandığım albümdü ve feci bir kalite düşüşü oldu 2020'lerde. 2020'lere kadar. Yani Ignition 2020'deki çok kötüydü. Senin dediğin gibi 2024'teki Color in Sand'de, Sound'da biraz bir toparlanma evet, olmuştu. Aynen. Ve şimdi bu albümde böyle...
0: Abi, gene kötü. Yani kayıt da iyi değil bu arada. Kayıt kalitesi işte
1: evet,
0: iyi değil.
1: Evet, yani
0: bir de karanlık bir dönem yaşıyor herhalde arkadaş. Yani hep böyle bir psikedelik bir yapı var değil mi şeyin içinde?
1: Evet, işte sıkıntı o Siren'dan beri bu adamda ciddi yani hayatında ne oldu bilmiyoruz. Çok önemli biri mi vefat etti, ne oldu? Daha
0: bu kadar müziğine yansıtır mısın ya her yaşadığın evet. Şeyi? Hani
1: evet. Hayır, bir de biliyorsun bu adam prodüktör, bir stüdyosu evet. Var. Çok değişik hard rock gruplarını prodükte ediyor. Hep Steve Newman'dan konuşuyoruz. Yani örneğin birin arkadaşlar Newman
0: ama kendi kaydı kötü.
1: Kendi kaydı zayıf. Yani dediğin gibi Newman Sound diye bir şeyi var. Web sitesi var arkadaşlar, ziyaret edin. Yani adam 2-3 grubu birden jonglör gibi havada dengeliyor. Ama yani kendi solo albümüne geldiğinde hala kalitenin
0: ne
1: bu kadar
0: sorun var biliyor musun? Her şey kendi çalıp söylüyor.
1: Evet, tabii.
0: Orada sıkıntı aynen. Var işte. Aynen. Yani aynen. Sen her şey orada. Enstrümanist olsan evet. Olmuyor. Başka bir şey yani. O grup olmak evet. Başka bir şey yani. Herkesin evet. Kattığı bir şey. İyi müzisyenlerin, iyi yaratıcı insanların oluşturduğu bir yapı. İşte evet. Burada sıkıntı yaşıyor yani bence.
1: Yani şimdi bak, biz Art of Balance'ı çok beğeniyorduk. Hemen baktım. Dediğin gibi bir grup var orada. Yani Rob McEwen evet. Davulu çalmış. İşte Mark Thompson Smith bütün back vokalleri yapmış. Ortada bir basçı var. Yani Geoff Wooten var. Yani dediğin gibi adam her şeyi yapmaya uğraşmamış. Davulu bir sağlam adama bırakmış. Bası bu sağlam adama bırakmış. Yani sağlam demeyeyim. Bu adam çok iyi gitarist olduğundan iyi de bas çalıyordur eminim. Yani burada da baslar...
0: Ama bas çalmak başka bir şey ya.
1: Değil mi?
0: Başka evet. Bir şey i̇şte, yani. O iyi gitarist bas çalamaz yani. İyi bas çalamaz. Basçı başka evet. Bir şey. Başka düşünüyor beyni yani. Senin gibi düşünmüyor. Evet. Gitarist gibi düşünmüyor ki yani.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Yani en azından bizim sevdiğimiz bas tarzı bir gitaristin evet. Bas çalması gibi değil. Yani gitaristi değil. Takip eden basçı değil yani. Hani evet. Orada zaten
1: aynı şeyi çalmaya çalışmıyor dediğin evet, gibi gitaristler. Yani. Evet dediğin gibi. Yani ki bası düşünüyorum. Yani bir solist olarak ben sahnede Arkamda kötü bir basçıyla şarkı söyleyemiyorum. Kötü gitarla idare ediyorum.
0: Ediyorsun evet.
1: ama kötü basla şarkı söyleyemiyorum. Garip bir şekilde ben bası dinliyorum. Yani iyi bir bas gitar beni uçuruyor. Kötü bir bas gitar veyahut da şarkıyı bilmeyen bir bas gitar beni mahvediyor. Tamamen detone ediyor. Yani o konuda haklısın. Dediğin gibi. Yani tamamen ayağıma dolanıyor. Davul zaten, davulu tamamen geç. Davul şarkıyı bilmiyorsa zaten imkansız şarkı söylemek. Şey, herkesi mahvediyor kötü davulu da. Hadi davul apayrı. Yani bir solist olarak hem şeyi duymak, kök notaları duymak, hem şeyi toplamak, şarkıyı derlemesi, toplaması, bütün köşeleri vermesi açısından davulun üstüne bas benim için elzem. Gitar ne güzel, iyi yapıyorsa, çalıyorsa, düzgün giriyorsa, solosunu iyi atıyorsa.
0: Abi yapan da bazen kötü işler yapıyor. Kendini iyi evet. zanneden de gitarda o kadar evet. fazla atraksiyon yapıyor ki o da bozuyor yani. Evet. Gitaristlik evet. şey değişik yani. Evet. Gitaristi dinlemeyeceksin sahnede çok fazla.
1: Evet aynen dinlemeyeceksin. Ya kesinlikle ben de sana katılıyorum. Zaten yani ben de onu öğrendim bir şekilde. Yani gitaristin üzerine oturtmuyorum hiçbir zaman vokali de. Neyse yani hatta siz benimle dalga geçerdiniz ya. Şey durduğunda ben söylemeye devam ederdim hani şey gibi böyle, ondan sonra gülerdiniz halime. Yani yapmamaya çalışıyorum onu ama gerçekten Newman'a dönersek bir sıkıntı var. Vay. Hala yani o şey eski halini şey yapamadık, bir türlü bulamadık. Umarım eninde sonunda şey yapacaktır ama diğer projeleri hiç fena değil. Newman Sound'dan Steve Newman'ı şey yapın, bakın derim. Pretty Reckless'a geçelim ya. Onda şey yapalım.
0: Onda üçlü. Aynen.
1: Onda Pretty Reckless, candır ciğerdir Taylor Momsen. Yani bu kız gerçekten Ben Phillips'le beraber işte bu ikili. Benim en sevdiğim Pretty Reckless'ta bu dörtlü hiç bozulmadı 2010 yılından
0: sen
1: beri.
0: Sen seviyor bu musun peki bu Pretty Reckless'ı?
1: Evet abi, evet. Yani şöyle söyleyeyim, seviyorum. Şöyle bu tarzda kadın vokal, şimdi çok az var.
0: Evet,
1: fazla
0: sert,
1: yok.
0: Distorşe ve distorşe. Dışa vurumcu. Yani o böyle şey, yani duvar gibi duran karşında değil mi? Yani öyle söyleyen ve tarzı ya, sahnesi de öyle olan gerçekten kadın vokalist çok yok yani.
1: Az. Ya şimdi bunu ben Hailstorm'da bulmuştum. Hailstorm artık oradan uzaklaştı, bambaşka bir yere gitti.
0: O biraz pop.
1: Aa yani pop, dediğin gibi işte şeye gitti yani. O. Yani o pop tarafına gitti. Şimdi bazı böyle hani o...
0: yani ben çok bayılmıyorum mesela, bu biraz post-grunge ya. Öyle yani.
1: Tamam aynen. Şey aynen.
0: Yani.
1: Aynen.
0: Post-grunge aynen, bu yani. Aynen.
1: O şey var. O hava var. Ben çok onu yapıyorlar.
0: Dinlediğim,
1: onu
0: sevdiğim şey değil. Ama her seferinde böyle hani... Böyle video stream kanallarında takip ederken, yani bir şeylerde dolaşırken, bir şey ararken karşıma çıkıyor ve hayranlıkla izliyorum mesela canlı evet. sahnesine. Evet, yani evet. seni çekiyor yani. Evet çok evet. iyi yani.
1: Kız çok hakim sahneye.
0: Ya koca sahneyi, seyirciyi aynen. bir avucunun aynen. içinde tutuyor.
1: Ağlıyor.
0: Yani hiç sesi alıyor, mesi alıyor. Öyle yani, bir ses yok ortada baktığında hani. Benim
1: yapma,
0: sevdiğim...
1: yapma, ezme. Ya,
0: hayır o anlamda değil. Ya. Abi biz neler dinliyoruz hani bir vokal
1: tamam,
0: olarak şey
1: müthiş,
0: olarak.
1: Müthiş vokal ya, değil yani. Ama Taylor Momsen
0: ama
1: kötü
0: abi
1: değil.
0: İşte o yorum, o şey, hı-hı. o hafif hı-hı. punk, hafif grunge evet. ve post yani.
1: Alternatif metal de yapıyorlar aynen, yani. Alternatife de
0: yani
1: çok
0: o dışa vurum seni etkiliyor tabii evet. hemen çekiyor. Evet. Çünkü sen de o evet. ruhta olduğun için hemen yaklaşıyorsun kadına yani. O şeyini seviyorum. Yani ben bunları mesela albümden çok dinleyip seveceğim gruplar değiller. Bunlar böyle canlı izlenecek ya da konser görüntülerini, yani videolarını izleyeceğin gruplar. Bunlar çünkü şey yani görerek duyman gereken gruplar diyeyim ben.
1: Anladım. Tam. Yani bir görsel şov da var diyorsun.
0: Yani bir şov olarak değil de seni etkiliyor. Yani o seyirciyi yakalaması, çekmesi... O kendi duruşunu sergilemesi, bir tiyatral şey var orada tabii yani, etkileyici. Yani
1: kesinlikle altına imza atarım. Yani. Bir de şey Ömer, yani bunlar arkalarına iyi prodüksiyonu aldılar. çok az grup işte Nickelback falan işte biliyorsun o milyonlar evet. dolarlar harcıyorlardı kayıtlara şunlar bunlar.
0: Artık kimse örneğin harcamıyordur bak, ya. Guns N' Roses dışında kimse harcamıyordur.
1: Artık kimse harcamıyordur doğru. Bak örneğin Pretty Reckless'da kayıtları çok kaliteli, çok iyi. Evet. Yani gerçekten iyi şey yapıyorlar bunlar. Adını söyle iyi bir prodüksiyon desteği var arkalarında. Yani albüm oturup da böyle müthiş sürekli dinler miyim? 2021'deki albümlerini de çok beğenmiştim bu arada. Hararetle tavsiye ederim. Death by Rock'n'Roll çok güzeldir. Going to Hell efsanedir 2014'te. 2021'deki albüm. Bu 2026'daki Dear God da hiç fena değil. Otururum arada dinlerim. Ama hiçbir zaman büyük hayranları değilim Pretty Reckless'ın ama takdir ediyorum. Yani iyiler. Evet. İyi bir grup bu. Yani Nickelback gibi bunlar böyle bir grup tarafından en tepe işte müthiş grup olarak lanse ediliyorlar belli çevrelerce değil. Yani benim gözümde de aynı senin dediğin gibi belli bir şeyde iyiler. Satış rakamları vesaireleri iyi olabilir beni hiç ilgilendirmiyor
0: ama. Ana grup bile olamayacak düzeydeler bakmayın aslında. Ana grup.
1: Evet yani tamam ona da katılırım. Yani dediğin gibi bir şeyde babaların yanında iyi bir açan grup, sağlam seyirciyi ısındıran bir grup olur diyerek hemen anons ediyorum. Programımıza The Rolling Stones'la girdik. Foreign Tongues albümünden Rough and Twisted çaldık. Şimdi Tesla'dan Homage, ne diyelim, onları etkileyen şarkıları topladıkları o Homage albümü Never Alone. Newman'ın en son albümü Your Next Move'dan Beat the Same Drum. Ve Pretty Reckless'ın son albümü Dear God'dan Fear I Am Death'le programımıza devam ediyoruz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim.
1: Voodoo Highway. Bunlar da ilginç adamlar. İtalya'danlar ve gerçekten yani haklarında tam olarak ne söyleyebileceğimi şey yapamam.
0: Ya biraz sound'u ve şeyi sorununu buldum ben. Ama yani vokal çünkü, fena değil, güzel yani.
1: Vokal iyi. Yani 4. albümleri 2010 yılında kurulmalarına rağmen ki arada 2018-2025 arasında grup dağılmış. Böyle sorunlu bir grup bu. Yani tipik İtalyanlar işte. Bizim Pride and Joy Almanlarla çalışıyorlar. Evet. Yani bir türlü anlayabildiğim kadarıyla tarzlarını ve yapmak istedikleri müziği oturtamamışlar. O nedenle ilk önce bir dağılma var 2018-2025 arası. Daha sonra bakmışlar anladığım kadarıyla piyasa canlı, biraz teklif meklif gelmiş. Bunlar tekrar 2025'te toplanıp işte yeni albümle tekrar karşımıza geliyorlar. Yoksa bu dağılmış bir grupmuş bu daha evet. önce. İşte bu The Satan Inquisita diyorlar. İspanyolca okuyorlar. Satan Inquiry albümü. Sana katılıyorum yani bir şekilde işte Pride and Joy bunları tekrar gelin arkadaşlar şeye de gitmeyin. Adını söyleyeyim. Frontiers'e de gitmeyin. Ben size gereken desteği vereyim.
0: Bunları almaz zaten bence.
1: Almamış zaten. İşte Pride and Joy'la şey yapmışlar. Bizim Ingrid'in şirketiyle. Vallahi yani müzik güzel. İtalyanlar bu tarzı çok çok iyi beceriyorlar, bu tür hard rock'ı. Yani
0: kaydı da yapmayı öğrensinler artık ya.
1: Kayıt şey olmuş, zayıf olmuş. Katılıyorum. Yani keşke orada birazcık Pride and Joy işin içine girseymiş diyorum. Satan Inquiry albümünden October Rust'ı çalacağız. Ve ondan sonra geçeceğiz 69 Eyes. Bunlar da Finli grup. Yani 89'dan beri aktifler. Grubun beyni vokalist Jikri 69. 16 tane albüm yapmışlar. Ve kayıt
0: nasıl birbirinden farklı.
1: Hayır yok, zaten onu geç. Yani dediğin gibi sleaze'miş, işte şeymiş, gotikmiş, ondan sonra glam'miş, hard rock'mış, hepsini böyle bir topluyor. Hatta Nuclear Blast'la çalışmış grup var. Yani bir dönem. Yani. Yani gerçekten çok popüler dönemleri var. Yani Nuclear Blast gibi bir adam gidip bu tarz böyle sleaze, glam'i prodükte etmiş. Yani o kadar etkilemişler piyasayı. Paris Kills en ünlü albümleri 2002 yılındaki, gerçekten iyi bir albümdür. Bence doruklarıdır 2002. Ama dediğin gibi bir türlü vokalistin kardeşim ne yapalım, tam olarak nasıl bir şey yapalım, şu tarzda uzmanlaşalım demeyi becerememesinden dolayı böyle bir yüzer gezer.
0: Burada da bariton değişik bir vokal var değil mi şey?
1: Tabii Jikri 69 grubunun her şeyi. Yani dediğin gibi o tarz vokal. İşte bu Hollywood tarzı sleaze. Evet. O çünkü bu tenor olmaz Ömer. Yani bu tarz, yani bu goth rock'ta tenor olamazsın. Yani iyi bir bariton olman gerek ve bariton da bir ses şeyinin olması gerek, karakterinin olması gerek işte. Jikri 69 onu becerdiğinden dolayı o şey oluyor, ağır basıyor. Yani
0: bunu da çok uzun süre dinleyebileceğin.
1: Yok hayır hiç bana göre değil. Zaten ben 69 Eyes'ın şarkı seçiyorum.
0: Ses severiz bu ama çok böyle şey evet. Yani altlar da çok geziyor yani.
1: Evet.
0: Orta
1: yani
0: segmente çok ulaşmıyor yani. Ay altlarda yürüyor. Yani güzel evet. Grup şey, kayıt da güzel şey ama işte uzun süreli dinlemede sıkıntı bence.
1: İşte Honeymoon Sweet diye bir grup vardı, işte onun gibi bunlar da. Yani dinliyorsun bir şarkı, iki şarkı, üç şarkı ama ondan sonra tek düze gelmeye evet. Başlayıp kapatıyorsun. Yani ne yazık ki işte orada, burada da o sıkıntı. Yani,
0: hadi geçelim ötekine. Daughtry'yi.
1: Geçelim. Daughtry hayatında en büyük, en doğru kararı verdi. Daughtry candır ciğerdir. Daughtry çıktığından beri işte bu şey American Idol'ın 5. sezonunda 4. oldu ama dikkat çekti. RCA geldi, kardeşim sana albüm yapalım dedi. arkasında çok sağlam. Ama Daughtry de daha önce besteci adam. Evet. İyi de kontakları var adamın. Çok sağlam adamlarla çalışıyor. Three Doors Down'dan Brian Rock'la falan çalışıyor. SR71'dan Mitch Allen'la falan çalışıyor. Yani Shine Down'dan Brent Smith'le şarkısı var hatta ilk albümde. Neyse ondan sonra bu müthiş bir ilk albüm çıkarıyor 2006'da. Yani hatta senle ben de çok beğeniriz evet. O albümü ha. Yani Daughtry albümü çok iyidir.
0: Sonra çok kötü albümler çıkardı ama.
1: Abi ondan sonra müthiş bir düşüş var. Yani müthiş bir düşüş var. Yani gerçekten işte onu çözemiyorum. Yani neden, ne oldu? Yani Leave This Town'dan çok şey bekliyordum. Olmadı. Break the Spell kötüydü. Baptized çok çok kötüydü. Cage to Rattle kötü. 2021 fena değildi. Dearly Beloved fena
0: ama bu
1: değildi.
0: Bu albümde bir tık.
1: Hayır şimdi bu albüm ne? Ama bu albüm gitmiş Daughtry ilk albümü, o müthiş albümü daha güzel bir üstüne kaydetmiş. Geliştirmiş şarkıları bir şekilde.
0: Evet.
1: Yeniden kayıt bu. Yani remaster ve yeniden kayıt. Yani
0: remaster mi yoksa şey mi?
1: Ya zırvaladım. Remaster değil. Yani bir üstüne yani remaster ederek üstüne koyacağından daha büyük koy yani.
0: Evet. Yeniden şey ya yorumlamış da biraz sanki.
1: Aynen. Yani yorum da var, şey de var. Onun için albüm çok çok iyi olmuş. Çünkü albümdeki malzeme kalitesi o kadar yüksek ki. Yani
0: o
1: adam bütün
0: öngörmüş
1: zaten
0: herhalde. Bir ilk albümün evet. Dışında başka bir şey yapamıyorum ben. Onu evet. Tekrar şey ya. Yapayım.
1: Yani Home, It's Not Over, Over You, ben Crash Into You çok beğenirim. Örneğin bu albümün gizli şarkılarından biridir, çok beğendiğim. Yani iyi, sen örneğin It's Not Over'ı seçmişsin, çok severim It's Not evet. Over'ı. Çok çok güzel. Benim sürekli dinlediğim, işte o There and Back Again yapmış. 20 yıl sonra 2006'daki albümü tekrar kaydetmiş, çok güzel olmuş. Evire çevire dinliyorum. Böyle bir albümün çıktığının farkında değildim. Senin sayende sen bu programa koyunca dinledim ve dinlediğim andan itibaren tekrar o Daughtry 2006 yılındaki o ilk albümü dinlediğimdeki havaya döndüm. Oturdum albümü tekrar döndüre de hatta etkisi altında kaldım. Dinliyorum da diyebilirim. Hala dinliyorum. Daughtry'nin bu albümü çok iyidir. Bu kaydı lütfen kaçırmayın. There and Back Again çok iyi bir albüm olmuş. 2006'daki albümün daha da iyisi olmuş.
0: Evet,
1: bence kaçırmayın arkadaşlar. Programı da Zen & Cody ile kapatıyoruz. Zen & Cody de
0: abi işte bu çok yani bu hani uzun zamandır evet. Bulamadığımız hem değişik evet. Hem de çünkü yani her tarzı adamlar, içinde barındıran bir grup.
1: Adamlar yani Zinni Zen ile Harry Cody yani bunlar Shotgun Messiah'ın ön evet. Beyni. Adamlar yılların müzisyeni zaten yaşlar da kemale ermiş görüyorsun. Adamlar bütün sleaze, hard rock ve bütün o tam böyle.
0: Ne varsa koymuşlar içine ya.
1: Adamlar bütün damıtmışlar yani böyle almışlar o filtreyi.
0: Tüm tuşlara basmışlar tebrik ediyorum. Bir de bu tüm tuşu yani tüm çorba yapmışlar ama. Yani güzel bir çorba
1: yok,
0: çıkmış.
1: Güzel
0: çorba.
1: Çorba
0: bir şey oluşturmamışlar yani.
1: Yok, hayır.
0: Gerçekten çok
1: ne
0: beğendim.
1: Yaptıklarını çok iyi biliyorlar adamlar. Frontiers de güzel yönlendirmiş. İşi çok iyi biliyor.
0: Frontiers'ın da hiç tarzı değil bu aslında.
1: Değil, hayır değil.
0: Hiç i̇şte, böyle bir
1: dediğim
0: yani.
1: Gibi, Frontiers bu tür projelere işte imza atmaya çalışıyor artık. Daha değişik. Biraz daha şeye de girdi dikkatini çekiyorsa Frontiers. Sert'e de girdi.
0: Evet.
1: Hiç girmezdi. AOR melodik hard rock hard rock'tı. Şimdi artık metal hatta ekstrem metal'e de evet. Şey de yaptılar geçenlerde bir tane trash'e yakın bir grup prodükte ettiler. Onun için Frontiers de artık daha cesur. Ve dediğin gibi eskiden dokunmayacağı bu tarz albümleri gayet güzel prodükte ediyor. Ben çok beğendim.
0: Vallahi haftanın grubu diyelim bence.
1: Zen & Cody kesinlikle evet. Katılırım. Beautiful and Damned bu ikilinin ilk beraber yaptıkları şey. Shotgun dinlediğinizi beğenirseniz başka örneği yok demeyeyim. Oturun Shotgun Messiah dinleyin. Evet. Çok çok iyi gruptur. Bizim de programımıza sık sık konuk olmuştur. Diyerek şu dörtlüyü size anons ediyorum ve programı kapatıyoruz. Önce Voodoo Highway'ı çalacağız. The Satan Inquiry albümünden October's Rust. The 69 Eyes'ın I Survive EP'sinden EP'ye ismini veren şarkı Daughtry'nin There and Back Again albümü. İlk albümünün tekrar kaydı It's Not Over, manyak şarkı. Zen and Cody'nin de Beautiful and Damned albümünden Sliver'le programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Kılavuz.
2: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

kılavuz.

0: Apaçık Radyo. Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noy.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
4: Legalize it.
5: Ne düşü bela ne diyor?
6: Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
8: Apaçık Radyo müzikleri.

başlıyor.

tut.